Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

sallandı yüreği. Eksik edik ne varsa ezberden tamamladım. Ben de sönen şalkımasın.

Kim sürmüş altı ok metin dünyanın sefasını? Kirletilmiş bir zamanı yürürken adım adım.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Bugün 22 Temmuz Çarşamba. Ben Alara Akgün ve ilk söz başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İranlı işlerin henüz bitmediğini belirterek ağır saldırıların süreceğini söyledi. Trump, İran'ın görüşmeye hazır olana kadar müzakere etmeyeceklerini, olası bir anlaşmadaysa İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Trump, savaşta şu ana kadar 18 ABD askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu arada CENTCOM, dün geceki saldırılarla birlikte arka arkaya 11 gece İran'a saldırılar düzenlendiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran Savaşı'nın maliyetinin 37,5 milyar dolara çıktığını açıkladı. Savunma Bakanı Hegseth, mühimmat tedariki, hasar gören teçhizatın yenilenmesini ve yeni teknolojilere yatırım için ek kaynak talep ettiğini bildirdi. Diğer yandan Washington Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Pentagon'un mevcut bütçesinin birkaç hafta içinde tükenmesi bekleniyor. Fon sıkıntısı sebebiyle Pentagon'un eğitim ve bakım harcamalarında hali hazırda kısıtlamaya gittiği belirtiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesinde sona gelindiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, finansmana kararlarının, Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyareti sırasında netleşmesini beklediklerini, bu yıl proje için ilk adımın atılmasını ümit ettiklerini belirtti. Uraloğlu, proje bitti diyebiliriz, çok ufak eksiklikleri kaldı, onlar artık bitti noktasına değerlendirebiliriz ifadesini kullandı. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, ilk 6 aylık verilere göre üyelerinin %62'sinin yıllık ciro artışının enflasyonun altında kaldığını söyledi. Başkan Sinan Öncel, sadece bu veri bile perakendenin nasıl bir karsızlık döngüsüne girdiğini ortaya koyuyor dedi. Öncel, uzun süredir yaşadıkları bu sorunun temelinde yüksek maliyet artışlarının yattığını vurguladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısına yaptığı veda konuşmasında yeni partimizi milletvekillerimize ilk adımı atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz dedi. Özgür Özel bugün bu kürsüye CHP kürsüsüne veda ederken ana muhalefet grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ana muhalefet kürsüsüne veda etmenin iktidar kürsüsüne varmanın da gününü sayıyoruz dedi. Evet, ilk söz kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın 3. işlem gününde gündem başlıkları sabah saatlerinde bu denli yoğunken bir de içerideki fiyatlamalara göz gezdirmekte fayda var. Şimdi bakıldığında Borsa İstanbul kapanışı ekranlarınıza geldi ve haftanın 2. işlem gününün kapanışında 14.000 puan altına sarkan bir BIST 100 endeksiyle karşı karşıya kaldık. 13.974 puandan kapandı. Gün içerisinde en düşük 13.916 puanı gördü. En yüksek ise 14.127 puanı gördü. BIST 100 endeksi dünkü kapanışta 96,84 puan bir önceki kapanışın altına inmiş bulunmakta. Endeks dolar bazında şu an 296 seviyesinde bulunurken 193 milyar lira işlem hacminin de geçtiğini aktarmakta fayda var diyelim. Bir de alt sektörlere göz gezdirelim. Çünkü sanayi tarafında bir karlılık varken bankacılık tarafında bir puan bazlı baskının da olduğunu görmüştük. Türkiye Sigorta ile ikinci çeyrek finansalları almaya başlamıştık değerli izleyenler. Ve biraz ara verdikten sonra startın ardından önümüzdeki hafta salı günü yani 28 Temmuz'da TAV Havalimanları ve Akbank tarafından bilançoların geleceğini ve devam edeceğini aktaralım. Ve JP Morgan, Morgan Stanley gibi birçok yatırım Amerikalı büyük yatırım bankalarından da bu hafta Merkez Bankası'nın ve genel yıl sonuna dair Merkez Bankası'nın adımlarına dair de birçok da haber akışının olduğunu gördük. Morgan Stanley diyor ki 4. çeyrekte en erken faiz indirimi gelebilir ki Bloomberg HT anketine bakıldığında ekonomistlerin ankete verdiği yorumlarda bu hafta Perşembe günü gözlerin Merkez Bankası'nda olacağı kararda pas geçileceği ve en erken faiz indiriminin ise Eylül ayında gelebileceğinin altı çizilmişti. JP Morgan tarafı da diyor ki burada makroekonomik istikrar, yüksek getiriler ve savaş sonrası zayıf performans sebebiyle çok sayıda Türk şirketi ve banka tahvillerine dair tavsiyesinin ağırlığını arttır seviyesine yükselttiğinin altını çizdi. Şimdi alt sektörlere bakıldığında aslında İlk 10 yükselen ve alçalan tarafta puan bazlı katkılarda tavan ile EuroPower Enerji oldu. Kua Granit, Bağsu Gıda, Efor Holding, Pasifik Yüreje, Ray Yatırım Holding, Anadolu Efes, Aksen, Oyak Çimento ve CFK Madencilik burada puan bazlı katkılarda Borsa İstanbul'un dünkü kapanışında kar sağlarken destek finans tarafı Şekerbank, Reader Enerji, Petkim, aslında Doğan Holding ve Aksa, Medical Park, Batı Söke Çimento, Kiler Holding ve Bero Holding tarafındansa burada aslında puan bazlı katkılı baskıların olduğunu düzeltelim gördük. Tabi burada destek finansta taban olarak endekse puan bazlı baskıları sağlamıştı. Bugün içeriye bakıldığında reel sektör güven endeksi gelecek, kapasite kullanımı gelecek ve iş turizm verileri gelecek diyelim. Şimdi BIST 100 endeksinde 14.000 puanın altına sarkmamızın üzerine Bloomberg HT ekranlarında ise konuyu Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör değerlendirdi. Finansallardaki beklentileri açıkladı. Bir kendisine şimdi kulak verelim.
1: Artı ortalama fonlama maliyetinin %40'lara geldiğini şu süreçte gördük ve bunda bilançoların etkisini bankacılık tarafının net bir şekilde gördüğünü söyleyebilirim. Aktif tarafta bozulmaları biraz göreceğiz ve onunla fiyatlamaları piyasa üzerinde olabileceğini söyleyebilirim. Tabii ki bankalı içerisinde ayrışman olacaktır ama genel görüntü muhtemelen özellikle hem marjların düşmesi hem de bununla birlikte sıkı para politikasının etkisiyle sonrası aktif varlıklarında bir miktar bozulma çok makul karşılayabiliriz bu çeyrek özelini. Ve dediğiniz gibi muhtemelen 3'te de olacak. Ne zaman biz daha çok pozitif bilançolar görmeye başlayacağız? Kademeli bir şekilde faiz indirim sürecinin başladığı zaman. Zaten bunu da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Eylül ayından önce çok mümkün gözükmüyor. Onun dışında biraz finans dışındaki şirketlere odaklanmakta fayda var. Burada çünkü net ayrışmalar göreceğiz. Yani jeopolitik risklerin petrol fiyatlarına olan etkisiyle birlikte birkaç sektör ön plana çıkacak. Bunların başında örneğin Tüpraş, Petkim gibi şirketleri koyabiliriz ve Tüpraş'ın net kar olarak örneğin 20 milyar lira civarı bir net kar açıklamasını bekliyoruz.
2: Zaten tarihi zirvesinden işlem görüyor değil mi?
1: Evet. Tabii burada hikaye biraz daha farklı olmaya başlar. Burada en önemli şey aslında petrol fiyatlarından ziyade bizim en önemli baktığımız yer ürün marjı. Yani dizel ürünleri.
3: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
0: Tahvilde bileşik faizin %41,99 olduğunun altı çizildi diyelim ve buradan pariteler tarafına göz gezdirelim. Çünkü küresel para piyasalarında dolar endeksi sabah saati 101 seviyesini görmüş bulunmaktaydı ki dün bu sabah saati 101'e yakın 190-170 aralığında bir endeks fiyatlamasıyla karşı karşıya kalmıştık. Şu an biraz yatay negatif işlem hacmi var fakat sabah saati 101.14 ile güne merhaba demiş bulunmakta. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmiyle merhaba dedi ve başlamış bulunmakta. Euro dolar çaprazına bakıldığında 1.1407 yatay pozitif bir işlem hacmi geçerken sterlin dolar tarafı 1.3383 seviyesinden yine yatay pozitif işlem hacmiyle devam ediyor. Peki Avrupa borsalarında hal ne yönde gidiyor? Çünkü dünkü kapanışlara bakıldığında pozitif bir seyrin olduğunu görmüştük. Tabii bu tarafta ise aslında en büyük ayrışmanın İtalya FTSE tarafında olduğunu sizlere aktarmakta fayda var ki ilk 6 ayda %15'e varan bir primle Avrupa borsaları içerisinde İtalya tarafında ayrışını Bloomberg HT ekranı beyanlarından sizlere aktarmıştık ki dün aslında yeni başkan Andy Burnham'ın Keir Starmer'ın yerine gelmesiyle beraber ve birçok da diplomatik daha ilk 24 saatten telefon görüşmesinin ardından ki mali konularda ise hane halkını destekleyen vergi politikalarını ele alacağını açıklamasının ardından ise İngiltere tahvillerinde rekor bazlı yükselişler görmüştük ve FTSE endeksinde ise bir geri çekilme, yatay negatif bir geri çekilmenin de hakim olduğunu izlemiştik. Dün şimdi rakamlara bakıldığında ise İngiltere'de işsizlik rakamları geldi. Mart-Mayıs döneminde bir aylık dönemde yani iki aylık dönem diye düzeltelim %4,9 oldu ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,2'lik bir artış kaydedildi. Şubat-Nisan dönemine bakıldığında bu üç aylık süreçte değişiklik gösterilmediği kaydedildi. Bugün ise İngiltere tarafından enflasyon rakamları gelecek ve Andy Burnham'ın koltuğa oturduğu ilk enflasyon rakamları olacak diyebiliriz ki yatırımcılar da burada Maliye Bakanı kim olacak, nasıl bir kadro kuracak diye merakla fiyatlamaya ve bu taraftaki adımları izlemeye devam ediyor. Bugün gelecek TÜFE'yi detaylandırırsak beklentiler yıllıkta %2,7, aylıkta %0,1 seviyesinde gelmesi yönünde. Önceki beklentilerin %0,1'lik bir seviyesinin de altında beklenti yazıldığında sizlere aktaralım. Şimdi Avrupa borsalarına geri döndüğümüzde teknoloji hisseleri ve güçlü şirket bilançoları sebebiyle bir yükseliş görmüştük. Stok 600 tarafında endeks güne yatay pozitif şekilde tamamlamıştı. Teknoloji sektörü %2,1 yükseldi. ASML tarafı %4,5'a varan bir artış kaydetmişti. Şimdiye kadar bilançolar açıklandı ve şirketler MSCI Europe Endeksinin piyasa değerinin %13'ünü oluştururken bunların %53'ü beklentileri aştı ve %28'i beklentilerin altında kaldı. Şimdi detayları almak üzere Avrupa'ya uzanalım ve Ceren Dilek Köseoğlu'na bir kulak verelim isterseniz.
8: Avrupa borsaları teknoloji sektörü öncülüğünde günü yükselişle tamamladı. Çip hisselerine gelen alımlar bu yükselişte etkili oldu. Aynı zamanda değerli metallerde yaşanan fiyat artışı madencilik endeksini destekledi. Teknolojinin ardından en hızlı yükselişin madencilik sektöründe yaşandığını takip ettik. Bilançolar beklentilerden iyi gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar şirketlerin MSCI Avrupa Endeksindeki yaklaşık %13'ü bilanço açıkladı. Fakat yarısından fazlasının karı beklentiyi aştı. Sadece %28'lik bir oranın karı beklentinin altında kaldı. Bu hafta özelinde ağırlıklı olarak bankacılık sektörüne ilişkin bilançoları takip edeceğiz. Burada çıta oldukça yüksek. Diğer tarafta gözler veriler tarafında Almanya'dan ZIO endeksindeydi ve yatırımcı iyimserliği Temmuz ayında son 5 ayın en yüksek seviyesini tırmanmış oldu. Hükümetin açıkladığı reformların etkisiyle beklentiler endeksi Haziran'da 10,5 seviyesinden Temmuz'a 26,3 seviyesine yükseldi. Cari koşullar tarafında sınırlı da olsa bir toparlanma yaşandı fakat hala negatif bölgede kalmaya devam ediyor. ZIO Başkanı reformların etkisinin görüldüğünü, önümüzdeki dönemde büyümede artış beklendiğini söyledi. Zaten reform etkisiyle 2027 yılında büyümenin %1'in üzerine çıkması bekleniyor Alman ekonomisinde. İhracata yönelik sektörlerdeki toparlanmaya dikkat çekti. İç talepte bir toparlanma yaşandığını söyledi. Savaş etkisine rağmen ekonominin istikrarını koruması beklentisi var. Bundesbank Temmuz ayında yayınladığı raporda bu konuya dikkat çekmişti.
0: Şimdi Amerika tarafına göz gezdirelim. Kapanışlarda yine Avrupa'ya kıyasla pozitif bir seyrin de hakim olduğunu gördük. Yani aslında ABD-İran tarafındaki anlaşmalara dair ABD'li bir yetkilinin dayandırdığı haberde müzakere olabilir mi sorusu ise piyasalarda pozitif etki yarattı diyebiliriz. Fakat bunun altını dolduracak adımların hala gelmediğini sizlere aktarmakta fayda var ki iki ülkenin de bizim de bilançolarımızı ve sezonu düşünürsek aslında gelen finansallarla beraber pozitif dair ve teknoloji önderliğinde pozitif ayrışan bir borsa performansıyla karşı karşıya kaldığımızı söylemekte fayda var. Şimdi Amerika tarafındaki kapanışlara bakıldığında Nasdaq tarafında %1,5'a yakın bir primle pozitif ayrıştığını görüyoruz. Dow Jones ve S&P 500 de buna eşlik ediyor. UBS tarafından dün bir rapor geldi ve S&P 500'ün şu an 7509 seviyesini baz alarak yıl sonunda 8100 puan seviyesini görebileceğinin altı çizildi. Teknoloji önderliğinde olabileceğinin de söylendiğini sizlere aktarmakta fayda var. Şimdi Amerika'da bilanço sezonu devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bankaları almıştık. Bu hafta ise bugün itibariyle bu akşam Amerika tarafındaki açılışın ardından kapanışla beraber TESA ve Alphabet bilançolarını alacağız. Şimdi iki tane önemli teknoloji şirketini alacağız diyelim ve bunların gelir beklentilerine bakıldığında analistler tarafındansa Tesla şirketinin gelirlerinin 27,7 milyar dolar ile 27,6 milyar dolar arasında gerçekleşmesi, Alphabet tarafı için ise 116,5 ila 116,8 milyar dolar gelir öngörüldüğü açıklanmış analist beklentilerine bakıldığında. Şimdi bir de şirket tarafındaki haberlere göz gezdirmekte kapanış sonrasında fayda var. Apple tarafı cihaz satış modelini önemli bir değişikliğe giderek Apple Upgrade adlı yeni kiralama programını hayata geçirmeye hazırlandığını açıkladı. Morgan Stanley tarafı ise yapay zeka yazılım sektörüne etkisine dair endişeler nedeniyle Adobe, Salesforce ve çok sayıda yazılım şirketinin tavsiyesini aşağı çektiğini raporlarında sundu. OpenAI CEO'su Sam Altman'dan bir açıklama geldi. Bu da dikkat çekici ve piyasaları etkileyen bir açıklama oldu. Gelecek hafta Trump yönetimi ve ABD'li yasa yapıcılarıyla yeni nesil yapay zeka modeli hakkında bilgilendirme sunumu yapacağı ve toplantı gerçekleştireceğini burada OpenAI CEO'su açıkladı. Çok uluslu sanayi ve teknoloji şirketi 3M tarafından da finansallar geldi ve Wall Street'in kar beklentilerini aşarken yıl sonu finansallarında ise beklentisini yukarı yönlü revize ettiğini şirket söyledi. General Motors'un dün ABD kapanışından sonra finansalı geldi ve General Motors tarafı 48,3 milyar dolar ile 46,61 milyar dolarlık olan beklentileri gelirde aşarak 2026 yılı kar tahminini 500 milyon dolar daha arttırdığını belirtti. Disney TV ve stüdyolarda binlerce işten çıkarma yapacağını açıkladı. Tabii bu şirket haberleri de piyasalarda etkili oldu. Trump tarafından açıklamalar gelmeye devam etti. Tabii ABD Başkanı ABD-İran arasındaki bu karşılıklı savaşın 10. günündeki saldırılarda 18 tane ABD askerinin hayatını kaybettiğini ve bunun karşılığını alacaklarının altını çizdi. İran tarafı ise müzakerelerin olmayacağını da aslında İran haber ajanslarında teyidi gelmemiş bir şekilde açıkladığını söylemişti. Trump tabii bu kaosun içerisinde tarifelerin de gündeme getirildiğini açıkladı ve 24 Temmuz yani bu hafta Cuma sona erecek gümrük tarifelerinde ise yeni tarifelerin devreye gireceğini dün açıklamıştı. Şimdi burada aslında Tayvan, Çin, Hindistan tarafında %12,5'luk bir tarife öngörüsü varken diğer taraftan burada Avrupa Birliği ve diğer ülkelere, Kanada gibi ülkelere %10'luk bir genel tarife açıklayacağını söylemişti. Fakat Kanada tarafında Kanada'nın birçok ülkeye ticari yaptırım yapmaması, Amerika'ya yapmasından sonra ayrımcı muameleyle Kanada'yı suçlayarak %50 ithalat yani gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Kanada Başbakanı McCarney'den de açıklama gecikmedi ve bu duruma dair uyarısını ve aslında tepkisini gösterdi. Kanada Başbakanı Mark Carney ise burada tek taraflı ticari eylem olarak bu Trump'ın adımını tanımladı ve dün Trump ile telefonda görüşünü müzakerelerin yoğunlaşabileceğinin altını çizdiğini söyleyelim ve vadeliler tarafına göz gezdirelim. Dünkü kapanışa bakıldığında Amerika borsalarında kapanış negatif, vadeliler pozitifti. Fakat bu sabah daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Kapanış pozitifken vadelilerde negatif, yatay negatif bir seyrin hakim olduğunu izliyoruz diyelim ve buradan Asya tarafına geçelim. Ama öncesinde bir tahvil tarafına göz gezdirmekte fayda var diyelim. Amerikan tahvillerinde geçtiğimiz hafta bir farklı tablo vardı. Bu sabah saatlerine bakıldığında 2 yıllık 4.25, 10 yıllık 4.62 ve 30 yıllık 5.13 seviyesinde 10 ve 5, 30 yıllık pozitif ayrışırken 2 yıllık negatif ayrıştığını bize değişim oranlarında gösterdi diyelim. Ve şimdi Asya tarafına göz gezdirelim. Çünkü Japonya Başbakanı, ilk kadın başbakanı Sanae Takeuchi'den açıklamalar gelmişti. Ve aslında Trump gibi Takeuchi'nin de hane halkı tarafında mevcut, onu destekleyenler tarafında oylarının vergi politikaları sebebiyle geriye düştüğünü haber başlıkları söylemişti. Ve halk desteğini kaybetti açıklamalarını dün haber sitelerinde görmüştük. Japonya tarafında konuştuğumuzda bugün içerisinde aslında önemli başlıkların da gelebileceğini, Çin'le Japonya arasındaki ticari anlaşmalara dair de adımların gelebileceğini sizlere aktarmakta fayda var. Japonya tarafında bu sabah saati %1,18'lik bir pozitif ayrışma olduğunu endekste gördük. Çin tarafına geçersek aslında pazartesi aktarmıştık. Çinli yapay zeka girişimi Moonshot AI'da bir halka arz planlaması içindeydi ki bunun aslında OpenAI gibi rakiplerine karşı bir adım onu öne geçirebilecek bir hamle olabileceğini de konuşmuştuk ve 6 ay içerisinde burada bir hamle gelebileceğini Murşat AI tarafı açıklamıştı. Halka arz öncesi son yatırım turunda 50 milyar dolar değerlemeyi hedeflediğini şirket açıkladı ve mevcut yatırım turunu konuştuğumuzda burada 31,5 milyar dolar değerleme üzerine tamamlamak üzere olabileceğinin altı çizildi. Şimdi Çin tarafına bakıldığında Şangay tarafında yatay pozitif bir işlem hacmi borsalarda var. Hong Kong tarafı bu sabah negatif ayrışırken Güney Kore Kospi tarafı dün %4,5 artıdaydı bu sabah saatlerinde. Yine bugünün sabah saatine bakıldığında %5'e varan bir prim olduğunu da izliyoruz. BlackRock tarafından da Güney Kore ETF'lerine bir açıklama geldi ve BlackRock'sa burada 22,4 milyar dolarlık Güney Kore ETF'ini geçen hafta sadece kendi başına 2,8 milyar dolardan daha fazla yeni giriş kaydettiğini ve rekor bir seviye olduğunu haftalık girişlerde altını çizdiğini söyleyelim ve kripto para piyasasına göz gezelim. Şimdi ETF girişleri demişken bir de Bitcoin tarafında da güçlü ETF girişlerinden 66 bin dolarları biz dün test etmiştik. Tabii olumlu ABD tüfe üfe rakamlarından çokça piyasalarda bahseder olduk. Çok da etkilerini göremedik. Fakat Bitcoin tarafında kısa süreli 65 bin dolara taşınan bir yükselişle etkisini görmüştük. Şimdi güçlü ETF girişleriyle beraber ikinci haftasından devam etmesiyle mütevellit 66 bin doları yine biz bu sabah saati baz olarak görüyoruz. Ripple tarafında 1.14 dolar seviyesi varken ikinci majör fiyatlama tarafına bakıldığında 1934 dolardan bir fiyatlamanın geçtiğini gördük. Altcoin'larda Ripple ve Litecoin'de ise bir yatay negatif seyrinde hakim olduğunu izliyoruz diyelim ve buradan emtia piyasasına göz gezdirelim. Çünkü emtia tarafını konuştuğumuzda bu sabah saatlerinde 92 dolar seviyesini Brent petrolde gördük ki bu da 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye test ettiğimiz %1,5'a varan primle bizlere göstermiş oldu. Amerikan tipi petrolü 85 dolar seviyesindeyiz. Yine %1,5'a varan bir işlem hacmi varken spot piyasada ons altı 4000 dolar bandındayken bu sabah saati yine o da %1,5'a varan bir primle beraber 4100 doların da üzerine iğne atmış bulunmakta. Gram altın 6270 lirada yine %1,5'a varan prim var ve altında ons gümüş ise yine %1,5'a yakın bir primle beraber 59 dolardan fiyatlanıyor diyelim. Şimdi bu belirsizlik ortamında MTI'ye dair öngörüleri almak üzere biz finansal danışmanlık kurucusu Murat Özsoy açıklamalarda bulundu ve Hürmüz'ün kapalı kalması halinde 100 doları Brent'in görebileceğinin altını çizdi. Bir kendisine kulak verelim.
9: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
11: Trafiğinin bir şekilde devam ediyor olması. Zaten petrol fiyatlarını nispeten böyle işte zikzak dedim ama dar bant aralığında tutan konu da bence o. Ne zaman ki Hürmüz Boğazı'nda tekrar bir kapanma durumu söz konusu olursa o tekrar petrol fiyatlarını işte 100 dolarların üzerine taşıyabileceği gibi piyasanın en istemeyeceği şey de o. En azından şu anda piyasada fiyatlanmayan konu Hürmüz Boğazı'nın kapanmayacağı konusu. Bu şu anki senaryolarda en minimum şekilde yer tutan konu. Onun haricinde dediğim gibi bu belirsizlik ortamında piyasa yönünü bulmaya çalışıyor şu anda.
0: İlk sözde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biraz dış basındaki sayfalara göz gezelim. Sizinle beraber gezelim sayfalarda. İlk sayfamız Bloomberg'ün kapak sayfası olarak geldi önümüze. Ve tabii Zelenski Trump tarafından birçok da siyasi gelişmenin yaşandığı ortamı bizlere sunuyor diyelim. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump tarafına bakıldığında aslında bu tarafta 18 tane Amerikalı askerin ölüm haberinin geldiği, vefat ettiğini, hayatını kaybettiğinin altı çizilmişti. Burada Afganistan, Irak, Vietnam, Kore ve İran savaşlarındaki ölü sayılarının 18'e 4 ayda ulaştığının altını çizdi. Diğer taraftan Tahran yönetimi ise burada Amerika'nın İran'ın daha fazla görüşme istiyor iddiasını reddettiğinin altı çizildi ve bu sırada arabulucularda 17 Haziran'da varılan geçici barış anlaşmasını yeniden canlandırmaya hazırlandığını söylemişti. Trump tarafı Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki tehditlerinin altını çizdi ve Burada İran'la yakın zamanda eğer hem Kızıldeniz'de Hürmüz tarafında kapalı kalma ve tehditler devam ederse bir anlaşma olmayacak demişti. ABD Savunma Bakanı Hesset de açıklama yaptı ve Pentagon tarafından gelen açıklamaların ardından son rakamlara bakıldığında İran savaşının maliyetinin Amerika'ya tamı tamına 37,5 milyar doları ulaştığının altı çizildiğini sizlere aktarabiliriz diyelim ve buradan bir diğer haber başlığımıza geçelim. Bize FT tarafından Financial Times'tan bir haber karşılıyor. Tabii Avrupa tarafını konuş. Londra tarafında bu sabah saate bir pozitif ayrışma vardı. Londra borsası bireysel yatırımcıları yeniden çekmek amacıyla 24 saat işlem dönemini geçmeye hazırlandığının altını çizdi ve borsa yönetimi 2027 yılının ilk yarısında gece işlem platformunu devreye almaya hazırlandığını söyledi. Yeni platform ana piyasadan ayrı çalışacak detaylara bakıldığında ve ilk etapta İngiltere ve Amerika hisse senedi endekslerini takip eden ETF'lerde işlem yapılmasına imkan tanınacağı açıklandı. Bu adımın arkasındaki en önemli sebebin ise burada kripto para piyasalarında 7/24 işlem hacminin yapılması oldu. Mevcut sistemde Londra borsasında 8 sabah 8, akşamüstü 16-30 saatleri arasında açık olan bir piyasa olacak. Yeni gece saatinde ise akşam 17 ile sabah 7:50 saatleri arasında hizmet vermeyi planladığı açıklandı. Bunun da önümüzdeki senenin ilk yarısında hayata geçebileceğinin altı çizildi diyelim. Ve buradan bir de yine Beyaz Saray tarafına göz gezdirelim. Çünkü Beyaz Saray'da yapay zeka harcamalarına dair yeni açıklamalarında geldiğini yatırım fonlarından görüyoruz. Şimdi Beyaz Saray milyonlarca dolarlık araştırma fonunu üniversitelerden alıp yapay zeka yönlendirmeyi planladığını açıklıyor. Bu yeni yapılanma detaylarına bakıldığında yılda 200 milyar dolarlık harcama yeniden şekillendirilecek deniyor haberin detaylarında ve bireysel bilim insanlarının Çin'i geride bırakmasını sağlayacak bir adımında olacağının altı çiziliyor. Dış basında hal böyleyken şimdi Bloomberg Business Week'e bir göz gezdirelim. Evet, Beyaz Saray Trump tarafından ABD-İran saldırılarına dair haber başlıklarını sunduk. Fakat aslında küresel piyasalarda bir merkez bankacılarının da kapış kapış kapıldığı, yeni ekiplerin oluşturulduğu bir dönemden de geçiyoruz. Şimdi bu hafta, yani en sonki Bloomberg Business Week sayımızda Begüm Nur Alkış'ın kaleme aldığı Koray Nergiz'in de bu güzel grafiği ortaya koyduğu kapağımız sizleri karşılıyor. Bu haberin detaylarına bakıldığında Fed'in yeni A takımı başlığını Begüm Nur Alkış kaleme aldı. Şimdi tabii Koray Nergiz'in grafiğine bakıldığında çok da açıklayıcı olarak iletişim tarafı, veri görev gücü, verimlilik gücü, görev istihdamı, enflasyon görev gücü ve bilanço politikası görev gücü olarak yeni görev güçlerinin oluşturduğu, Kevin Warsh'un da ortada, yeni FED başkanının ortada olduğu bir ekibin kurulduğunu gördük. Bir sonraki FED toplantısı bizim Merkez Bankamızdan sonra önümüzdeki hafta gelecek ve Çarşamba akşamı 29 Temmuz'da Kevin Warsh'un ikinci faiz kararı toplantısını göreceğiz. Bu karar toplantısında bu görev güçlerinin de çevresinde olacağını Begüm Nur Alkış kaleme aldı. Ve bu tarafta bakıldığında ise aslında yeni başkan Kevin Warsh'un birçok eski Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası üyesi, akademisyenler ve bu görev gücünde iş dünyasının önemli temsilcilerinde ele alındığının altı çizildi. Detayları Bloomberg Business Week sayfamızdan, bu yeni sayımızdan okuyabilirsiniz değerli izleyenler diyelim. Ve burada içeride tabii Fed'in faiz kararı 29 Temmuz demiştik. Bir de Merkez Bankası'nın da bu hafta Perşembe gözler, Perşembe günü vereceği faiz kararında olacak diyelim. İçeriye baktığımızda birçok yabancı kurum da buna dair önemli açıklamalarda bulundu. Ve Morgan Stanley tarafı ise en erken indirimin 4. çeyrekte gelebileceğini söyledi. Bir habere kulak verelim.
12: Morgan Stanley tarafından yayınlanan raporda Orta Doğu'da yeniden tırmanan askeri gerilimin ve bu durumun petrol fiyatlarında yarattığı yeni yükseliş dalgasının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Morgan Stanley ekonomistleri politika faizinin yıl sonunda %35 seviyesine çekilmesini beklerken, risklerin indirimlerin daha da geç başlaması yönünde ağırlık kazandığı vurgulandı. Kurum analistleri, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik krizlerin etkisiyle artan enerji maliyetlerinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele çabalarını ve dezenflasyon patikasını doğrudan tehdit ettiğini ifade etti. Ekonomistler, Perşembe günü gerçekleştirilecek para politikası kurulu toplantısı öncesinde değerlendirmelerini paylaşırken, artan maliyet baskılarının faiz indirim döngüsünün yeniden başlamasını geciktirebileceğini belirtti. Raporda yükselen enerji fiyatları döviz kuru üzerindeki baskılar, zayıflayan küresel risk iştahı veya beklenenden güçlü seyreden iç talebin ilk faiz indirimini ertelemekle kalmayıp potansiyel olarak yeni bir faiz artışı ihtiyacı dahi doğurabileceği uyarısında bulunuldu. Morgan Stanley analistleri mevcut risk senaryolarının aksine faiz indirimlerinin daha agresif veya daha erken başlayabilmesi için ekonomi genelinde belirli koşulların oluşması gerektiğini vurguladı. Analize göre aylık dezenflasyonun ivme kazanması, döviz kurunda istikrarın sağlanması ve ekonomik büyümede daha belirgin bir yavaşlamanın yaşanması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın elinin rahatlayacağı ve daha derin bir gevşeme döngüsünün destekleneceği ifade edildi.
13: Reklam.

0: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tam iyi de çözülsün.
4: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
10: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
11: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
1: Reklam.
0: Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
12: Ele almış nasıl bir ekonomi gazetesi bu sabah saatinde. Bir de Hürriyet'e şimdi göz gezdirmekte fayda var. Hürriyet'in ekonomi sayfasına bakıldığında Gülistan Alagöz'ün haberi aldığı, kaleme aldığı habere baktığımızda üniversite öğrencisine barınma rehberi başlığı bizi karşıladı. Merakla beklenen 2026 YKS sınav sonuçları açıklandı dün. Şimdi binlerce öğrenci için tercih dönemi başlıyor. Bu dönemde hem öğrenciler hem de aileler için okul ve şehir seçiminde önemli bir kriterde barınma maliyeti olacak diyor başlığın altında. İl il, ilçe ilçe ev kiralarının yaşanan artışları inceleyen Gülistan Alagöz, kiralaması önüne dikkat edilmesi gereken detayları Hürriyet'in ekonomi sayfasında ele aldı. Ve buradan sabahın ekonomi sayfasına göz gezdirelim. Sabah gazetesine bakıldığında manşette bizleri maden kazalarına ek tedbirler yürürlükte başlığı karşılıyor. Haberin detaylarına bakıldığında maden ocaklarında meydana gelen kazalarda özellikle havalandırma sistemlerinde yaşanan sorunlar sebebiyle ölümlerin durdurma yönelik dönük sıkı kurallar getirileceği açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş yerinde işin durdurulmasına dair yönetmelikte değişikliğe gitti ve yapılan değişiklikte yeni düzenlemeler duyuruldu. Ve şimdi Milliyet'in ekonomi sayfasına bakalım. Başlığa bakıldığında fikrin varsa sermayen hazır diyor başlık tarafında. Bağdoğan girişimci öğrencilere 200 milyon liraya varan destek açıklaması geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Bauhub Invest Yatırım Programı kapsamında stratejik partner olduğu teknoloji firmaları işbirliğiyle yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirleri olan girişimcilere 2 yılda 200 milyon Türk lirasına varan yatırım desteği sağlayacak programın hayata geçirildi.

0: ettiğini Enver Yüce Başkent Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı açıklamış bulunmakta bu haber başlığına bakıldığında. Ve buradan her sabah olduğu gibi son başlığımız Cumhuriyet Gazetesi'ndeki ekonomi manşetlerine göz gezdirelim. Bize yine Elif Özge Yalçın'ın kaleme aldığı haber karşılamış bulunmakta. Türkiye'de çalışma yaşamını emekçi aleyhine yeniden şekillendirme süreci devam ediyor diyor Elif Özge Yalçın ve taşeron krizi her yerde açıklaması yapıyor. Haberin detaylarına baktığımızda Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yemekhanesinde tazminat sorunu var deniyor ve TOK inşaatlarında taşeron çoğalıyor. Belediye İşçiler Derneği'nin talebi yasal düzenlemede demiş. Evet, yerli basına göz gezdirdik. Şimdi konumuzla tüm bu başlıkları konuşmak üzere devam ediyoruz İlk Söz programında ve bizlere programımızın bu bölümümüze Viva Portföy Genel Müdürü Hakan Avcı eşlik ediyor. Hakan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi Hakan Bey, bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Birçok da yabancı kurum aslında en erken faiz indirimine dair birçok açıklamada bulundu. Bloomberg ekle anketine bakıldığında katılan ekonomistlerin açıklamalarında bu hafta gelebilecek kararda pas geçilmesi beklentiler dahilinde ve ardından en erken faiz indiriminin ise Eylül'de gelebileceğini söylüyor. Fakat Morgan Stanley tarafı ise daha ötelenen bir tahminde bulunuyor ve 4. çeyrekte en erken faiz indiriminin gelebileceğinin altını çiziyor. Peki siz aynı kanıda mısınız bu tarafta? Bu hafta nasıl bir karar gelir ve birçok aslında ekonomist de haftalık repoyu açar açmaz yönünde öngörülerini sundu. Diğer taraftan bakıldığında ise faizin koridorun üst bandını aşağı çekebilir yorumunda bulundu. Peki siz nasıl bir adım bekliyorsunuz bu hafta?
1: Ben de aslında bu hafta pas geçilmesinin daha uygun olacağını düşünen taraftayım. Aslında bizim için Temmuz başına gelindiğinde belli bir faiz indirimi için tekrar bir alan oluşmuştu. Petrol fiyatları düşmüştü ve bunun sonrasında tekrar savaşla ilgili, İran'daki savaşla ilgili işler tabii yoluna girmişti. Petrol fiyatları onun sonrasında düşmüştü. Taban fiyatlara yakın seyrediyordu ve tekrar bizim bir dezenflasyon sürecini zor da olsa, bu sene yaşanan sıkıntılardan sonra da olsa tekrar az bir miktarda bile rayına koyabilecek durumda olacağımız ümidi vardı. Ama işte savaşın tekrar hareketlenmesiyle birlikte burada petrol fiyatlarının tekrar bir yükseliş trendine girdiğini görüyoruz ve dolayısıyla bu noktada enflasyon konusunda tekrar endişelerin bir miktar daha bu belirsizliğin artmasıyla beraber canlanması Merkez Bankası'nı bence daha temkinli olmaya itecektir diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi Morgan Stanley ve aslında Goldman Sachs tarafından Türkiye'ye dair başka açıklamalar da geldi. Bu kararın yanı sıra ise Goldman Sachs tarafı diyor ki ekonomistler artık Türkiye'de ekonomi yönetimi dezenflasyon programı dışında dış ticaret açığını azaltacak adımlara da gidebilir diyor. Ve sene başından bu yana bakıldığında Türk lirasında %10'a varan bir değer kaybı varken bu sene içerisinde %20 hatta %25'e varan bir değer kaybı oluşabileceğini öngördü. Peki sizce Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele tarafın dışında böyle bir tarafa doğru mücadele eğilebileceğini öngörüyor musunuz?
1: Yani dış ticaret açığı da çok büyük bir, yani cari açık tarafında çok büyük bir sorun yok ama bunu söylemenin yani bu söylemenin yani bu şu anlama da geliyor. Belki bu kur politikasında Türk lirasının artık biraz son yıllardaki uygulanan daha düşük kontrollü kurun artışı politikası nedeniyle bir miktar, en azından bir miktar değerlenmiş olduğu aşikar. Dolayısıyla bu değerlenmeden de bir çıkış olması gerekiyor. Biraz dengelerin düzeltilmesi gerekiyor. Bu konuya daha fazla düşünüleceğine tahmin ediyorum ben önümüzdeki dönemde. Burada nasıl düzeltilebilir veya düzeltilmek isteniyor mu? Tabii bazı dengeler var. Burada Türkiye kısa vadeli aslında yine sıcak sermaye dediğimiz sermayeyi de çekiyor ve burada kurun da bu şekilde gidiyor olmasının da bir payı var. Yani döviz bazında aslında orada verilen reel faizi olumlu anlamda etkiliyor. Ama dengeleri biraz daha

O yönde yani birazcık daha bu aşırı değerlenmiş olmanın biraz kırpılması yönünde Merkez Bankası'nın değiştirmek isteyebileceğini düşünüyorum ben. Bu da yine kontrollü bir şekilde kurun devalüasyon hızının birazcık daha enflasyon gerçeğiyle daha yakın yerlere getirilmesi gibi bir

0: daha bir silah verecektir.
1: Şimdi Morgan Stanley tarafından da yine Merkez Bankası'nın öngörülerine dair bir açıklama geldi ve son gelen rapora bakıldığında tabii sizinle faiz kararını konuştuk fakat dezenflasyon tarafını sormak isterim. Yani Merkez Bankası'nın dezenflasyon patikasının öngörülenden daha ileri ötelenebileceğini söylemişti. Şimdi petrol fiyatlarına baktık, son 5 haftanın zirvesine gelen bir 92 doların Brent'te fiyatlandığını görüyoruz. Altın tarafında son 2 haftanın zirvesini gördük ve enflasyon tarafına baktığımızda piyasa katılımcıları anketi Temmuz rakamları geldi ve ılımlı bir artış da olduğunu 12 ay sonrası enflasyon nezdinde izliyoruz rakamlara bakıldığında. 123,39'u 123,95'e doğru bir hafif artışta yaşandığını bize anket göstermiş bulunmakta. Şimdi bu tüm rakamları ve gündemi masaya yatırdığımızda sizce burada bir ötelenme beklentinin de ilerisinde bir program sarkmasıyla karşı karşıya kalır mıyız sizce?
0: Valla yani burada tabii ki Merkez Bankası'nın karşılaşması gereken bir gerçek var gibi görünüyor. O da maalesef son 2 yıldır özellikle Merkez Bankası'nın kendi kontrol edebileceği bir bölge var. O bölgenin dışından gelen dışsal etkilerin çok önemli burayı bozması nedeniyle dezenflasyon süreci bir türlü istenen yere getirilemedi. Hep böyle tam böyle işler yoluna gitmişken, yoluna gidiyorken, belli bir raya girilmişken hep dış etkenlerin etkisiyle işte savaşlar olsun, siyasi gelişmeler olsun, işte gümrük şeyleri yurt dışından gelen geçen sene o karışıklıklar olsun. Bütün bunlar ciddi bir şekilde negatif etkiledi burayı. Ama şu gerçekte de karşı karşıyayız. Piyasadaki oyuncuların veya reel sektörün diyelim hem de finansal sektörün beklentilerindeki enflasyonla Merkez Bankası'nın iyimser kalan hedeflemeleri arasında bir örtüşme fazla yok. Dolayısıyla burada bilmiyorum belki buradaki komünikasyonun da nasıl bu iki tarafta arasındaki mesafeyi kapatacak şekle getirilir. O konuda da çok net bir şey söylemeyeceğim ama iki taraf arasındaki bu boşluğun diyelim ve bu farkın bir şekilde Merkez Bankası'nın daha gerçekçi bir seviyeye çekilerek giderilmesi gerekebilir. Dolayısıyla orada da bazı gelişmeler olması beni çok şaşırtmaz önümüzdeki aylarda diyelim.
1: O zaman bu gelişmeleri ve önümüzdeki ayı biraz konuşalım. Çünkü 23 Temmuz Merkez Bankası'nın Temmuz faiz kararından sonra Ağustos'ta Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısı olmayacak. 10 Eylül'de bir sonraki kararında geleceğini izleyeceğimizi aktaralım. 14 Ağustos'ta yani bir aydan kısa bir süre kalmış durumda ise 3. enflasyon raporu sunumu gerçekleştirilecek. Ve şimdi Brent'te 92 doları gördük ve beklentinin yani ortalama tahminin de üzerinde gelen bir fiyatlamayla şu an hakim olduğunu işlem hacminin görüyoruz. 14 Ağustos'ta gelecek sunumda bir revizyon öngörüyor musunuz? Çünkü ikinci sunuma bakıldığında ABD-İran etkilerinin de görüldü ve bu tarafta yıl sonu tahmininin %26, ara hedefin %24'e çıkarıldığı bir revizyonla karşı karşıya kalmıştık. Bu revizyonlar sizce 14 Ağustos'ta korunur mu yoksa yeni bir adım veya farklı yine bir aralıkla enflasyon tarafındaki beklentilerde karşı karşıya kalır mıyız?
0: Valla bunu söylemem çok kolay değil açıkçası. Yani net bir cevap veremem. Bu konuda Merkez Bankası'nın Ağustos ayında bir hamle yapıp yapmayacağına, belki birazcık daha bunun yani özellikle gelişmelerin çok hızlı biliyorsunuz şekilleniyor. Yurt dışı gelişmeler, şimdi tekrar savaşın maalesef alevlendiği bir noktadayız. Aradaki geçebilecek 10-15 günlük, 20 günlük zamanlarda çok daha farklı gelişmeler de olabilir. Dolayısıyla biraz daha ortalığın toz duman olduğu bir noktada belki radikal bir şey yapılmak istenmeyebilir. Dolayısıyla o konuda hemen bu kadar çabuk bir şey yapılıp yapılmayacağı konusunda açıkçası net bir fikrim yok ama önümüzdeki diyelim ki belki yılın sonuna kadarki dönemde 2027'nin de olası bir seçim yılı olabileceğini düşündüğümüzde birazcık daha piyasayla yani birazcık daha bu piyasanın bu konudaki endişelerini diyelim veya farklı bakış açısını giderecek bir komünikasyon düşünülmeli diye bir fikrim var.
1: O zaman bu belirsizlik ortamında biraz daha yakın bir tarihe geliyorum size sorumda aslında Hakan.

0: Ve şimdi 14 Ağustos'u kenara bıraktığımızda bu hafta Cuma Moody's'den bir Türkiye değerlendirmesi takvim içinde yer aldı ki izleyicilerimize altını çizmekte fayda var. Burada takvim alınır fakat gelmediği zamanları da kredi ajanlama kuruluşlarında görmüştük. Geçtiğimiz hafta Cuma Fitch tarafından geldi ve not teyit edildi. BB- ve Duran'da görünümde kalındı. Moody's tarafından da gelecek bu hafta bir değerlendirme olacak Cuma piyasalar kapandıktan sonra. Şimdi Fitch'in altını çizdiği biraz detayları konuşmak lazım. Çünkü kurum burada yüksek enflasyon tarafına dem vurdu. Yüksek dış finansman ihtiyacına dem vurdu ve düşük dış likitte ve para politikasına dair siyasi müdahale temasına işaret etti. Sizce Moody's de aynı temalara işaret eder mi? Nasıl bir karar bu Cuma günü siz bekliyorsunuz?
1: Valla bir karar değişikliği olması beni şaşırtır açıkçası şu andaki ortamda. Dediğim gibi keşke Temmuz başında tekrar bu savaşın alevlenmediği bir dönemde olsaydık. Birazcık daha işlerin bir raya oturduğu bir dönemde olsaydık. Ama bu gerçekleşmedi. Tam tekrar bir stabilizasyon sağlanacakken tekrar bir petrol fiyatları konusu gündeme geldi. Dolayısıyla bu kuruluşlar tarafından şu anda bir durum veya yön değişikliği yapmak, yön veya not değişikliği yapmanın da çok doğru olacağını sanmıyorum. Ya pas geçerler ya da teyit ederler gibi bir görüşüm var.
0: Şimdi bir de aslında TL varlıklara göz gezdirmekte fayda var. Çünkü site tarafına bakıldığında petrol fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklı TL tahvillerinde pozisyonunu yarıya indirdiğini açıklamıştı. S&P ve Dow Jones ile MSCI tarafından da 2026 yani bu sene Kasım'a kadar bir somut adım beklentisi olduğunu ve bir iki uyarı da yayınlandığını görmüştük Borsa İstanbul BIST Endeksi tarafındaki beklentilere bakıldığında. Şimdi petrol fiyatları son 5 haftanın zirvesinde Hakan Bey. Burada cari açık tarafı ve yüksek enflasyon göz önünde bulundurulduğunda ki Borsa İstanbul tarafı da 14.000 puanın altında şu an seyrediyor. Buna karşılık sabit getirili enstrümanlarda bir talep olduğunu da görmüştük. Peki bu saatten sonra borsada bir yükseliş için nasıl bir hikaye lazım ve normalizasyonu ne zaman bekliyorsunuz piyasalarda?
1: Borsada bu noktada tekrar birazcık toparlanabilmesi için bence biraz önce söylediğim gibi savaş tarafındaki suların tekrar bir durulması bir kere gerekiyor. Bu çok önemli bir faktör olacaktır. Onun dışında tabii ki bu diğer konular, konuşmamızın başında bahsettiğimiz konular, birazcık daha enflasyon konusunda belirlilik olması gibi konular veya bu Türkiye'ye yurt dışından gelen uyarılar gibi konularda da herhangi bir özellikle otoriterler tarafından bir adım atılıp atılmayacağı da biraz borsanın arka planında ciddi bir şekilde kafaları meşgul eden bir faktör olarak önümüzde duruyor. Bu bir gerçek. Bunların biraz ortadan daha doğrusu bunların birazcık netlik kazanması belki borsaya da bir ivme verebilecek duruma gelir. Ama her şeyden çok daha önemlisi tabii ilk en önemlisi birazcık daha işlerin makroekonomik anlamda netleşebileceğini görmek isteyecektir borsa. Bir de dünya piyasalarına da tabii burada bakmak lazım. Özellikle mesela yurt dışında teknoloji tarafında, Amerika tarafında bir düzeltme modu var. O mod sanki son birkaç gündür bir kırılma yani dünkü hareketlerle belki bir kırılma ihtimali olabilir mi diye o tarafa da bakıyoruz. Biraz dünya piyasalarının buradaki sinyalini de tabii izlemeye çalışacaktır ama şu anda herhalde bu haftalarda bu 15.000 civarındaki setin önümüzdeki direncin diyelim çok kolay kırılması mümkün değil ama şu olabilir tabii ki yurt dışından özellikle bu savaşla ilgili çok hızlı gelişmeler olduğu için birkaç günde sonra belki bir hafta içinde 10 gün içinde yine tekrar bir anda ani bir dönüş ve tekrar işlerin sakinleştiği bir sinyal gelmesi gibi bir haber akışı başlarsa bu bize bir katalist olabilir. Ama bunun dışında şu anda biraz zorlanırız 15.000'leri aşmakta diye düşünüyorum.
0: Şimdi ikinci çeyrek finansallarında almaya pazartesi akşamında start verdi. Türkiye Sigorta tarafından 7 milyar liraya varan bir beklenti üzeri kar geldi. Şirkete de %1,5'a varan bir primin etkisini yansıdığını görmüştük. Şimdi bu tarafın devamı da önümüzdeki hafta 28 Temmuz'da Akbank ve TAV Havalimanları ile devam edecek. Finansalları almaya sürdüreceğiz Hakan Bey. Peki bu süreçte nasıl bir bilanço sezonu bekliyorsunuz? Çünkü biz eskiden bankalar tarafını okuduğumuzda net kar marjları ve burada öz kaynak karlılığına bakardık. Fakat şimdilerde takipteki alacaklara mı daha çok çarpıcı bulacağız? Rakamları orada mı dikkat çekeceğiz? Artık banka bilançolarını hangi yönden okumalıyız bu ikinci çeyrekte? Çünkü ABD-İran savaşının da etkisinin görülebileceği bir çeyrek olacağını çokça konuştuklarımızda konuşmuştuk.
1: Evet, yani banka bilançoları baskı altında. Çünkü bu söylediğimiz sebeplerden dolayı faizlerin de yüksek tutulması gerekiyor. Bu bankaların marjlarını kötü etkiliyor. Öteki tarafta sanayi veya kredi verilen müşteriler tarafında da ekonomideki programın sıkılığı veya programla ilgili mecburen uygulanan bu sıkılık dolayısıyla sıkıntılar da yaşanıyor. Dolayısıyla bankalar için aslında tabii ki piyasayı da daha yukarı götürebilecek çoğu zaman hepimizin hem de yabancıların da en önemli likit adresi olarak gördükleri bankalar konusunda bu sene de işte aynı bahsettiğim savaş hikayesine benzer olarak tam bir toparlanma başlarken bir darbe geldi. Sonra tekrar bir toparlanma çabası oldu, tekrar bir şey oldu. Yani burada onların da bir türlü pistten tekerlekleri kaldıramadığını bankaların gördüğümüz bir sene yaşıyoruz. Dolayısıyla bu çeyreğin de o konuda çok farklı olacağını sanmıyorum. Tabii ki işte kredi yani NPL oranı, geri dönmeyen kredi oranı birazcık daha belki mercek altına alınabilir. Marjlar yine son dönemde mevduat faizleri ciddi bir şekilde yüksekti. Şimdi yavaş yavaş belki işte bu çok birkaç gündür bir miktar bir gevşeme var. Ama bütün bunlar hani bu ikinci çeyrek bilançolarının çok böyle bankalar tarafından en azından çok iç açıcı geçmeyeceğini bize zaten gösteriyor. Bu da borsanın endeksinin de bir miktar daha buradan yükselme gücü almasını engelliyor. Bu durum bu şekilde herhalde tezahür edecek bilançoların açıklanmasıyla beraber.
0: Şimdi buradan sohbetimizi biraz yurt dışı tarafına taşıyalım dilerseniz. Çünkü banka bilançoları demişken Amerika tarafından da geçen hafta güçlü banka bilançolarını almıştık. Şimdi bu tarafta bu hafta bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızdan faiz kararı gelecek dedik. Pas geçilmesi beklentiler dahilindeyken önümüzdeki hafta ise Amerikan Merkez Bankası Fed'den bir faiz kararı gelecek. Ki Kevin Warsh'un da Bloomberg Business Week'te Begüm Nur Akış'ın kaleme aldığı haberimizde yeni bir ağ takımı kurduğunu Fed'de gördük. Birçok Merkez Bankası eski başkanları var. İş dünyası, reel sektörden birçok isminde olduğunu, akademisyenlerin de olduğunu bu ekipte, görev gücünde takımlarında görmüştük. Önümüzdeki hafta yapılacak toplantı önem arz ediyor. Güçlü bilançoların etkisi, düşük gelen enflasyon rakamları, daha yumuşayan bir istihdam piyasasıyla beraber aslında biraz daha ılımlı bir seyrin de olduğunu, faiz artışına dair beklentilerin törpülendiği bir ortamla karşı karşıya kalmıştık. Fakat son ABD-İran saldırıları ve karşılıklı aslında yüksek sesli söylemlerin ardından terminale bakıldığında Fed faiz beklentilerinde %14 olan faiz beklentisi %26'lara kadar çıkmış bulunmakta 29 Temmuz'da. Peki siz önümüzdeki hafta Fed'den nasıl bir karar bekliyorsunuz ki yeni başkan Kevin Warsh'un ikinci toplantısı olacak. Bu yeni görev gücünün de olacağını biliyoruz. Farklı bir söylem bekliyor musunuz? Daha sonraki zamanlarda ise faiz artış beklentilerinin devam ettiğini de önümüzdeki seneye kadarki toplantılarda terminal bize gösteriyor.
1: Evet, yani burada ben yine Fed'den de benim beklentim bir adım atmaması olur. Ama yeni başkan tabii ki aslında Başkan Trump'ın göreve getirdiği bir başkan olmasına rağmen geldiğinden beri aslında daha şahin mesajlar veriyor. Bu görev gücü, yani bu diğer şey, piyasada uzmanlardan oluşan şeyin kurulun diyelim. Birazcık daha aslında ekonomideki yapısal şeylerle ilgili bazı cevap verilemeyen yapısal sorunlara Kolay cevap verilemeyen yapısal sorularda birazcık daha uzman görüşlerinin toplandığı bir panel veya kurul veya bir çalışma ekibi olarak bunu düşünmek lazım. Diğer tarafta tabii Fed'in işte iletişim politikasında da bazı değişiklikler yapmayı istiyor başkan. Tüm bunlar bir kenarda duruyor ama biz faiz politikasına gelirsek, faiz politikası tarafında Fed'in ben birazcık daha olumlu tarafta olacağını düşünüyordum. Daha doğrusu yılın sonuna kadar faiz arttırımları konusunda çok fazla bir şey yapmak istemeyeceğini düşünüyordum. Tabii ki son 1-2 haftadır işte alevlenen tekrar İran Savaşı bunu birazcık daha bu görüşlerinde belki Fed bir 25 bas puan daha faiz arttırımını yıl sonuna kadar yapabilir görüşünü benim kafamda da tabii ki bunun daha öne çıkmasına neden oldu. Fakat dediğim gibi savaş konusu da hızlı değişiyor ve en azından şu anki toplantıda bence bir şey yapmak doğru olmayacaktır. Bu konudaki gerekli mesajları verip Fed'in pas geçmesini ben beklerim. Ondan sonraki dönemde belki Eylül'e kadar önümüzde zaten gelişmelerin nasıl şekilleneceğini görebilmek için birazcık daha bir zaman olacak. Bir de enflasyon verileri de son hem üretici hem tüketici tarafında olumlu çıktı Amerika'da. Bunun da birazcık bir izlenmesi için bir fırsat verecektir bu boşluk. Ben pas geçeceğini düşünüyorum. Şu anki son durumdaki beklentim böyle.
0: Peki bir de çip tarafındaki baskıların trendi tersine çevirmesini konuşmak lazım son dakikalarımızda sizinle. Hakan Bey, son zamanlarda ABD-İran-İsrail savaşında teknoloji tarafının bir rally yaptığı piyasa performansıyla karşı karşıya kalmıştık. Fakat son haftalar, son aylara bakıldığında teknoloji hisselerinde çip baskısından dolayı bir geri çekilme de yaşanmıştı. Fakat dünkü fiyatlamalarda ve önceki günkü kapanışlarda çip şirketleri tarafında bir yukarı yönlü seyrin de olduğunu gördük. Peki burada trendin döndüğüne dair bir işaret olarak mı okumamız lazım? Buradaki eğilimin kalıcı olabileceğini önümüzdeki günlerde öngörüyor musunuz?
1: Çip hisselerinde bir düzeltme var ve bir düzeltme de bayağı bir bazı hisselerde özellikle çok hızlı hareket eden hisselerde bayağı bir fiyatların azalmasına neden olmuştu. Ama bu hisseleri takip ettiğimizde yakında aslında arkada alıcıların beklediğiyle ilgili çok net doneler var gibi geliyor bana. Mesela dünkü fiyat hareketinde bakıldığında bazı çip hisseleri çok ciddi hareketler yaptı yine. Örneğin mesela Micron dün yüzde sanıyorum 11-12 civarında bir fiyat artışıyla kapattı. Dolayısıyla burada bir düzeltme var. Bir düzeltme yapılması gerektiğini düşünen bir taraf var ama diğer tarafta da alış için bekleyen bir tarafta.
2: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım et,
6: Sigortam.net. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Daha ben düzeltmenin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki. Hüva Portföy Genel Müdürü Hakan Avcı, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Sağ olun.
0: Kolaylıklar dileyelim sizlere de. Değerli izleyenler, buradan bir de Asya tarafındaki son gelişmeleri almak üzere Sadık Aymaz'a uzanalım.

0: Sadi günaydın. İlk söze hoş geldin.
1: Hoş bulduk Öner. İyi yayınlar dilerim bir taraftan da.
0: Çok teşekkürler. Şimdi ben de iyi seanslar dileyim. Aslında Asya tarafında şu an pozitif bir seyrin de olduğunu gördük. Yani Hong Kong tarafı negatif harçlıkken Japonya, Çin tarafında ise Güney Kore tarafında görmeye alıştığımız bu düşüşlerin arkasında %4'e hatta 5'e varan bir primin de olduğunu izliyoruz ki bu sabah saatlerinde ise Japonya tarafında ihracat rakamları geldi ve 2022 yılının en yüksek hızlı büyümesi kaydedildiğini gördük. Burada Tayvan tarafında yapılan rakamların da yükselmesiyle beraber zayıf yanları iletkenlere talebin desteklediğini izliyoruz. Peki notlarında bugün neler var? Piyasalarda neler bekleniyor? Nasıl bir kapanış sence sergilenir?
1: Alerle tabii bir taraftan gözümüz makro verilerde ama daha çok tabii ki yerel etkenlerde özellikle tabii Philadelphia yerel etken endeksi mesela akşam %5 civarında kazançtıydı. Öyle de tamamladı yanılmıyorsam. Bugün de tekrarı ya da devamı özellikle Güney Kore tarafında geliyor ki Güney Kore'de dün konuşamadık belki seninle ama 300-400 bin hesap tasfiye edildi. 1 milyondan fazla hesaba teminat tamamlama çağrısı gelmişti. Çok derin düşüşler vardı ki Kore nüfusunun işte kabaca 50 milyon dersek yetişkinlerin %3'ü bir şekilde teminat tamamlama çağrısı almıştı. Olay da tabii ki bir sosyoekonomik probleme dönüşmüştü. Dolayısıyla bu yükselişler gerçekten siyaseten de sosyal açıdan da çok önemli. Tabii nefes aldırıyor ama bu kadar oynaklık da tabii ki takdir edersin ki hala sağlıklı bir gidişatı göstermiyor. Bir taraftan da tabii ki bunları anlatıyorum ama gözüm de hemen Kospi'de hemen şöyle bakıyorum. %4.5'lik bir yükselişi var. Nikkei tarafında kazançların daraldığını görüyorum. Bunu önemli hatırlatırım. %2'den fazla kazanç görmüştü Kospi ama şu anda %1'in altına gerilemiş durumda. Kospi dedim Nikkei demem gerekiyordu. Yine Tayvan'da da yerel etkenler öncülüğünde bir yükseliş var. Orada da %2 görüyorum. Çin tarafı dün tabii devlet desteğiyle birlikte, kamu fonlarıyla birlikte çok ciddi yükselişler kaydetmişti. Burada hala tabii yerel etkenler yükseliyor ama piyasa bugün zayıf sanki devlet eli çekildiğinde zayıf kaldı gibi. Çünkü sabah seansında çok önemli bir bölümünde eksi seyretmişti. Hem Şangay'da hem Shenzhen'de hisse senetleri. Şu anda artı görünüyor ama artı ile eksi arasında gidip geldiğini de vurgulamak isterim. Hong Kong'da bugün negatif tarafta yer alıyor. Diğer taraftan tabii Japonya'da hem ihracat verileri var adayla hem de 40 yıllık tahvil ihalesi vardı. O ihaleye çok iyi talep geldi. Bunu söyleyelim öncelikle. Birazcık Japonlar rahatlamıştır. 2005 yılının Mart ayından bu yana geçen en iyi ihalelerden bir tanesi oldu. Neden iyi geçti diye merak edenler olabilir. Tabii ki kabaca anlatmak gerekirse %4'ü buldu 40 yıllık faiz. Bu faiz de artık hem yerli hem de yabancı için çekici bir faiz haline gelmiş durumda. Bir taraftan da tabii ki ihracat demiştin. İhracata bakıyorum %19.3 artmış. Bir taraftan hızlanmış ama ithalattaki artış daha da fazla. %25'ten fazla dış ticaret açığı verdi. Burada da tabii ki tahmin edersin hem petrol hem diğer enerji ürünlerindeki yükseliş Japonya'da dış ticaret açığına katkı veriyor.
0: Evet, Bloomberg Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz. Çok teşekkürler değerli katkıların için.

Saatler 8'i gösterirken değerli izleyenler, bir de BloombergHT.com'daki öne çıkan manşetleri ekranlarınıza getirelim. İlk manşetimiz ABD Başkanı Donald Trump'tan geliyor. Trump, İran henüz hiçbir şey görmedi, yakında ağır vuracağız açıklamasında bulundu. İkinci başlığımız ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD'nin İran krizine diplomatik çözüm bulmak için hala müzakereye hazır olduğunu, ancak İran müzakerelerde ciddi değil açıklamasında bulundu. Ve şimdi bir DMTİA tarafına göz gezdirmek üzere araştırma masasına gidelim.

0: Mehmet merhabalar, günaydın, yayınımıza hoş geldin.
1: Günaydın Alara.
0: Şimdi Mehmet, bakıldığında emtia tarafında düne nazaran daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Petrol son 5 haftanın en yükseğine çıktı. 92 dolar civarında bir fiyatlanma hakim. Ons altın tarafında dün 4000 dolardı fakat bu sabah yine 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 4100 doları gördük. Peki senin bu sabah notların neler var? Detayları biraz senden dinleyelim.
1: Şöyle bir haftanın ortasına geldiğimizde aslında fiyatlamalara da baktığımızda jeopolitik tansiyonu çok da yansıtmayan fiyatlamaları görüyoruz. Belki de değerli metaller çerçevesinde birazdan bir parantez açabiliriz Alara. Ama özellikle haftanın ikinci işlem günde, yani dün Wall Street endeksleri açısından beklentilerin belki de bir miktar daha üzerinde primli bir seyri takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Belki genele yayılan alımlardan da bir miktar daha bahsedebiliriz ama önde koşan her zamanki gibi yukarı doğru piyasa giderken bu tarafta momentumu arkasına alan çip şirketleri oldu ki %5'ler civarında yarı iletken endeksini o tarafta biraz daha yukarıda gördük. Bilançolar da diğer taraftan gelmeye devam ediyor. Bu tarafta General Motors'un bilanço rakamlarını karşıladık. Şirket yıl sonu özellikle karlılık beklentilerine 500 milyon dolar civarında bir yukarı doğru revizeye gitti. Ama hali hazırdaki çeyrekteki rakamlara bakacak olursak o da analist beklentilerinin üzerindeki hisse başı karı o tarafta 3 dolar 19 sent beklenirken 3 dolar 57 sent civarlarında geliyor analist beklentilerinin üzerinde ve özellikle ABD satışlarının bir miktar daha gerilediği ortamda düşük stok yönetimi ve yüksek marjlar ile birlikte karlılığını bir nebze de koruduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 2026 yılına ilişkin görünümünü de bir miktar yukarı revize etti karlılık görünümünü ama elektrikli araçlar noktasındaki harcama eğilimlerini de bir miktar yukarı doğru revize ettiğini söyleyebiliriz ama piyasa bundan çok rahatsız olmuş gibi gözükmüyor. Özellikle ciddi primlenmeleri hem dün seans içerisinde hem de seans kapanışında şu anda seans öncesi işlemlerde %1'e yakın yükselişiyle takip ediyoruz. Diğer taraftan Alphabet ve Tesla'nın bilançosunu alacağız. Bugün kapanış itibariyle bekliyoruz. Ama Alara, şöyle bir genel anlamda muhteşem yedili hisse senetlerine baktığımız zaman 2022'den bu yana her çeyrekte diğer 493 hissenin S&P 500'de yer alan karlılık rakamlarını bir miktar daha aştılar ve bu çeyrekte de bunun olması bekleniyor ki önümüzdeki haftalarda devam eden bilanço takviminde hisse başı karlarının yıllık bazda %31 civarında yükselmesi bekleniyor. Belki de jeopolitik tansiyon yükselirken geriye çekilen bir miktar daha enstrümanlara bakacak olursak değerli metaller bunu çok yapmadığını söyleyebiliriz. Başrolde belki de biraz daha altından bahsedebiliriz. Altın bu sabah itibariyle 4100 doların üzerinde fiyatlanıyor ve Mart başından bu yana gerçekleştirdiği düşen trendin bir miktar daha üzerine çıkma çabasında. Dolayısıyla burası biraz daha dikkat çekici. Son dönemde 4000 dolarların altını denediği ortamda CFTC verilerine göre özellikle fonların bir miktar elini arttırdığı pozisyonlarında, pozisyonları anlamında söylüyorum, bir ortam vardı. Buradaki kalıcılık devam edecek mi? 4100 doların üzerindeki özellikle seviyeleri yakından takip edeceğiz. Ama şu grafiğe baktığımız zaman orası biraz daha dediğim gibi ilgi çekici gözüküyor. Merkez bankalarında altın alımlarını unutmamak lazım. Şimdi altın ve özellikle Dünya Altın Konseyi'nin rakamlarında birinci çeyrekte 240 ton civarında bir altın alımı gerçekleşmişti. Bu çeyrekler, bu çeyrekteki alımlar diğerlerine sirayet ederse yaklaşık 1000 ton civarında bir rakama işaret ediyor ve geçtiğimiz yıl 863 tonun üzerine çıkmış olacağız. Ama rakamlar üzerinde hala ana ortalamalarının altında olduğunu da söyleyebiliriz ons altının.
0: Evet Mehmet, çok teşekkürler bu sabahki değerli katkıların için.

0: Değerli izleyenler, ilk sözü noktalıyoruz. Saatler 9.45'i gösterince tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum. Sigara

0: Geçtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
2: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Smokin bizim işimiz.

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Her çarşamba olduğu gibi finansal danışman sevgili Ali Ağoğlu bizlerle birlikte. Ali günaydın, hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın Açıl, hoş bulduk, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Haber akışında neler var hızlıca bir özetleyerek başlayalım her zaman olduğu gibi. Aslında savaş tempo olarak şu an devam ediyor ve karşılıklı olarak ateşkes sürecinin uzatılması ya da nihai barışa ulaşılabilmesi adına arka arkaya atılan adımların ardından bunların başarısızlığa ulaşmasının ardından el yükseltme süreci devam ediyor. Özellikle işte yine Yemen bölgesinde Hutilerin yapmış olduğu

olduğu çeşitli açıklamalar var. Diyorlar ki Suudi Arabistan üzerinden Kızıldeniz limanlarını kullanarak geçecek gemiler dikkatli olsun, bunları vurabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki bu aslında ateşkesin koşullarından bir tanesiydi. Eğer orada herhangi bir şekilde ticari gemilere ateş açılacak olursa biz o bölgeye müdahale etmek durumunda kalabiliriz. Diğer taraftan İsrail zaten bu olup bitenlerini biraz elini avucunu ovuşturarak izliyor, takip ediyor. Zira zaten onlar savaşın bitmesini çok da ister görünümde değiller. Rejim değişikliği olana kadar baskı uygulama talepleri var. Ancak diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde de bunun çeşitli yan etkileri olmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Neler o yan etkiler diye bakarsak, işte benzin fiyatının yeniden 4 doların üzerine gelmesi, uluslararası piyasalarda Brent petrolün 92 doların yeniden üzerine çıkmış olması, bundan sonraki sürece ilişkin Amerikan kamuoyunda yükselen ciddi anlamda sesler var. Biraz bunların yansıması. Bir de savaşın maliyetinin giderek artmaya devam etmesi. Dün Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yapmış olduğu açıklamaya bakacak olursak, şu ana kadar savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyetinin 37,5 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Buna İran'ın saldırıları nedeniyle herhangi bir noktada zarar görmüş olan Amerikan üsleri dahil değil. Yeni bir 67 milyar dolarlık teklifleri var, paket teklifi var Pentagon'un. Bu konuda düzenleme geçirmeyi ve bütçeden ekstra pay almayı istiyor. Hem uzun menzilli füzeler için kabaca 21 milyar dolarlık, hem de aynı zamanda diğer savaş sırasında kullanılan çeşitli mühimmatın yerine konması için de ek gelir talepleri var. Dolayısıyla şimdi demokratlardan bu noktada ne kadar izin koparacaklar ve kendi cumhuriyetçi ekiplerinden ne kadar destek bulabilecekler, buna bakacağız. Kabaca Mayıs sonu itibariyle 29 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Dün 37,5 milyar dolara çıkmış. Savaşın maliyeti Amerikan ekonomisinin büyüklüğü içerisinde çok yüksek değil. Ama sonuçta 2 aylık bir savaş için fena bir rakamda harcanmamış gibi görünüyor. Üstelik de elde edilen başarı var mı diye bir sorgulanmayı da hak eden bir ortamla karşı karşıya. Dolayısıyla Trump'ı zorlayan konulardan bir tanesi burası. Diğer yandan yine ticari tarafta kendi çevresindekileri sıkıştırmaya ya da en azından bu geçtiğimiz yılın Nisan ayında saldığı gümrük vergilerini bir şekilde yasal dayanak olmadıktan sonra geçici yasal dayanaklar bularak tahsil etmeye çalışıyor. Bunun içerisinde örneğin ilaç sanayine çok ciddi anlamda önem verdiğini biliyoruz Trump'ın, ki ilk tarifeleri açıklarken de söylemişti. Biz dışarıdan müttefikimiz olan ülkeler bize vermiyoruz deseler antibiyotik bile üretemiyoruz demişti Amerika Birleşik Devletleri için. Şimdi Amerika'ya jenerik ilaç ithalatını %100 vergilendirecek bir açıklaması var. Patentli ilaçlar için herhangi bir değişiklik yok ama Amerika'ya jenerik ilaç ithal ediyorsa, ihraç ediyorsa herhangi bir şirket, bu artık %100 tarifeye konu olacak gibi görünüyor. Bununla birlikte yine önümüzdeki döneme ilişkin önemli konulardan bir tanesi yine buradaki ticari tarifelerin yeniden konulup konulmayacağı meselesi. Burada geçici vergilendirmeden bahsetmiştik. İşte özellikle işçi bulundurma durumu ve Amerikalı işçi çalıştırma konumuna göre bakılacak surette 60'ın üzerinde ülkeye %10 civarında minimum vergi konulması konusunda bir çalışma yürüttüklerini anlıyoruz. Bunun detayları da biraz daha netleşecek önümüzdeki dönemde. Daha önce de aktardığımız çerçeveyi şimdi hayata koyuyor gibi görünüyor. Bu ülkelerin arasında hem bu iş gücü tarafındaki kuralları tırnak içerisinde karşılamayan ülkelere bir tarife var. Hem de aşırı kapasitesini diğer ülkelere boca edenler üzerine, başta Çin olmak üzere, bir ekstra tarife tartışması orada olacak gibi görünüyor. Kanada'ya mesela kızdığı için bir %50'lik ticaret tarifesi uygulama konusunda tehditte bulunduğunu görmüştük. Şimdi Mark Carney, Kanada Başbakanı, buna karşı koymak için ellerinde ne varsa onu yerine getireceklerini söylüyor. Bunların hepsi önemli konular. Hep Trump gündemi üzerinden gidiyoruz. Mesela Xi Jinping'in yapacağı ziyaret öncesinde ciddi anlamda suçlamalarda bulunmuştu. Çin'in daha önceki seçimlere müdahil olduğu, sonucu belirleme konusunda manipülasyon yaptığına dair aslında çok da elle tutulur bir kanıt olmamasına rağmen geçmiş kayıtlardan yola çıkarak bir suçlamada bulunmuştu. Çin tarafı buna biraz tepki gösterdi ama görüşmenin, Eylül ayındaki planlanan görüşmenin aynı şekilde devam edileceği söyleniyor. Orada özellikle yapay zeka konusunda
bunun ahlaki kodlarının birlikte oluşturulmasına dair de bir uzlaşı çıkma potansiyeli olduğu konuşuluyor. Bu kısmı önemli ve belirleyici olacak gibi görünüyor. Diğer yandan yapay zeka ile ilgili fiyatlamaları yakından izliyoruz. Buralarda bir miktar normalleşme görmüştük. Şimdi

0: O düşüşlerin ardından dipten alanlar piyasaları biraz yukarı doğru taşıyor. Ama çok aşkın fiyatlamayla halka açılmış olan örneğin SpaceX'te önümüzdeki ayın 6'sı itibariyle kilitli olan o ana kadar satılamayan birçok hisse ki kabaca 160 milyar dolar civarında da bir tutarı var. Bunlar satılabilir hale gelecek. Onun sonrasında görmek lazım hakikaten fiyatlama nereden nereye gelecek diye. Bunların da önümüzdeki dönemin önemli temalarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan yine önemli konular bizim iç gündemimizde de var. Merkez Bankası toplantısı geliyor yarın itibariyle. Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Biraz buna bakmamız gerekecek gibi görünüyor. Dolayısıyla seninle bütün bunların üzerine belli ölçüde değerlendirme yapmaya çalışırız. Önce bir döneyim savaş ve petrol kısmını sana sorarak başlayayım. Hani savaş bitti bitiyor gibi görünürken yeniden canlanmış olması ve hakikaten İşte yeniden 90 doların üzerine gelmiş olan bir Brent petrol. Hatta işte raporlar görüyoruz. En son Goldman Sachs'ın raporunu gördük. Bu iş böyle devam eder ve uzlaşıya varılamazsa bir anda buradaki fiyatı yeniden 120 dolarda görebiliriz diyen. Ne kadar makul geliyor kulağına? Bir de şu anki fiyat seviyesini nasıl görüyorsun?
1: Açıl, bu savaşın bu kadar uzun sürmesini beklemeyenlerdin ben. Yani aslında şöyle 4-6 hafta arasında biter demişti Trump. Ben 3 aydan önce bitmez demiştim. 3 ay bir hafta sürdü ilk mutabakata gelinmesine kadar. Mutabakata varıldıktan itibaren aslında çok kısa bir süre, yani yaklaşık bir 7-8 gün ancak günümüz açık kaldı ve bu süre içinde işte içerideki şey yapmış olan, kapana kısılmış olan gemiler veya kargolar dışarıya çıktılar ama böyle çok müthiş bir iyileşme, rahatlama için biraz daha fazla yani ayağa yere basan bir anlaşmaya ihtiyaç var diye düşünüyordum ben. Nitekim bu anlaşma geldi ve fakat iki tane problem ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi anlaşmanın birinci maddesi. Şimdi Trump İran'ı birçok konuda ateşkesi bozmak mı suçluyor? Hayır, bu ateşkesin birinci maddesi Lübnan'da İsrail'in çatışmalara son verip çekilmesiydi bunun ilk maddesi. Bunun ilk maddesi uygulanmadığı sürece geri kalanın hiçbirinin uygulanma ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Nitekim o yüzden de ben petrolde 70 dolara hızlı bir şekilde inilmesinin çok kalıcı olamayacağını ve buradan tekrar bir yükseliş olabileceğini tahmin etmiştim. Aynen de bu gerçekleşti ama bu hani çok da zor bir tahmin değildi. 70 dolara inmesi petrol piyasasının genelde kısa vadedeki iyimser veya çok kötümser olan haberleri aşırı fiyatlaması gibi bir alışkanlığı var. 70 dolarda bence biraz öyleydi. Çünkü benim tekrardan fiyatın yükselme ihtimalini gördüğüm yer stratejik rezervlerin önemli ölçüde azalmış olması. Nerede? Amerika başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamında stratejik rezervleri önemli bir şekilde kullandılar. Aslına bakarsan 70 dolara düştüğünden itibaren de ben bunları yeniden yerine koyarlar, ikame ederler diye düşünürken hayır, bazılarında ki Amerika'da böyle halen stratejik rezervler nette eksilmeye devam etmiş durumda. Şimdi bunlar petrol fiyatını bozucu unsurlardı ama daha önemlisi şimdi Suudi Arabistan'ın kaybetmiş olduğu Hürmüz tarafındaki petrol ihracatını Kızıldeniz tarafında işte Yanbu Limanı'ndan şey yapmaya, karşılamaya çalışıyormuş. Çalışıyordu daha doğrusu. Yaklaşık 4,5-5 milyon varillik bir kapasiteyi 6 milyon varile kadar zorlamışlar. Ne yazık ki şu anda orada da bir problem var. Yani senin dediğin gibi Hutiler oraya gidecek veya oradan mal alacak olanları Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na açılırken ki bölgeyi kontrol ettiklerinden dolayı ciddi bir şekilde tehdit etmiş durumdalar ve o da yine petrol akışını, genel olarak petrol akışını ki Hürmüz'ün dışındaki alternatiflerden birisiydi Yanbu, orayı da kullanamayacağı bir durum ortaya çıkınca petrol fiyatları yukarı çıktı. Bir başka problem daha var petrolde ki açıkçası Türkiye'yi de etkileme ihtimali yüksek. Nedir bu kısmı? Normalde petrolün hani yükselmesi, düşmesi bir şeydir. Biz normalde ekrandaki finansal petrole bakıyoruz. Onlar kontratlar üzerinden bize gelen fiyatlar. Fakat fiziki petrol tarafı savaşın en harlı olduğu dönemde İşte ekranda 120 dolar görünürken gerçek hayatta 140 dolara kadar çıkmıştı. Şu anda da 90 dolar görünen petrol, yani 92 dolar görünen petrol 98-100 dolar, hatta bazı bölgelerde daha da yukarıdaki fiyatları fiyatlamalarıyla karşı karşıya. Ama esas problem distile edilmiş ya da rafine edilmiş ürünlerde bir problem var ki bunun en önemli ayağı, Türkiye ile ilgilendiren kısmı Rusya. Rusya'daki rafinerilerin Ukrayna tarafından vurulmuş olması çok ciddi olarak Rusya'daki Rus halkının savaşta ilk kez bu kadar ciddi karşı karşıya geldiği bir durum. Orada benzin istasyonlarından yeterince benzin ve motorun tedariki yapılamıyor. Bununla birlikte Karadeniz üzerinden hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin önemli dizel ihtiyacını karşılayan ülke olarak Rusya vardı. Oradaki problem, içerideki sorunu halledemedikleri için dışarıya ihracat yasağı olarak geliyor ki daha önceki yıllarda da yaz döneminde bu yasakları yapmıştı ama dizel istisnaydı. Bu sefer dizel de dahil olunca Türkiye'nin önemli tedarik kaynaklarından biri olan Rusya'da problem çıktı. Sonuç olarak sadece şeyde değil, Körfez tarafına veya Hürmüz Boğazı üzerinden değil, aynı zamanda Karadeniz tarafından da bir petrolün farklı alanlarında ama özellikle rafine ürünler tarafında bir takım problemler yaşanıyor. Ha, şunu da paylaşayım. Kazakistan petrolünün çıktığı terminal, Karadeniz'de çıktığı terminalde de iki gemi vurulduğu için onun da yaratmış olduğu bir gerilim var. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğimizde, işte geçen günlerde hatta hafta sonu yaptığımız, pazartesi günü yaptığımız yayında Hakan Güldağ'la petrol 100 dolar olur mu diye bakmıştım ben. 100 doları bile geçiyor. Yani 104 dolara geliyor. Goldman Sachs'ın 120 dolarının son çeyrekte olur mu diye bakıyor Goldman Sachs. Son çeyreğe gelene kadar bu köprünün altından çok sular akacak. Oradaki fiyatlamayı bugünden kestirmek zor. Fakat yakın zamanda 100 doların aşılıp 104 dolara kadar gidilmesi ihtimali var. Teknik analiz bunu söylüyor. Bir gap var geride bırakılmış olan kapanışlar bazında ama o da 98-100 dolar civarlarında. Oraya kadar gelmişken 104 dolara kadar sarkarsa çok şaşırtmaz beni. Esas sorun bunun çok uzun sürüyor olması. Şimdi biraz evvel senin söylemiş olduğun Amerika'daki bütçe meselesini bir tarafa koyup son gelen enflasyon verileri beklentilerin altındaydı. Fakat sürenin uzaması, savaş süresinin uzaması ister istemez petrol fiyatlarını yukarıda tutuyor. Yukarıda kalan petrol fiyatları da bütün her yerdeki fiyatlamalara negatif olarak yansıyor ki Amerika'daki enflasyonun hani kalıcı düşük olmasıyla geçici bir düşüklük ve sonra tekrar artma ihtimali gibi bir problem ortaya çıktığında ister istemez borçun işi zor, faiz indirmeye arttırması gerekir mi sorusu daha sık sorulacak diye düşünüyorum. Tabi bu petrolün yüksek kalması sadece Amerika için değil, tüm dünya için ister istemez bir enflasyon baskısı yaratıyor mu? Yaratıyor. Bize de bunun etkileri oluyor mu? Oluyor. Yani hem enflasyon üzerinden oluyor hem cari açık üzerinden oluyor. O yüzden bu savaşın artık sona ermesi, hatta sadece Hürmüz Savaşı'nın değil, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da sona ermesi bütün dünyanın en fazla istediği şey olsa gerek.
0: Peki
1: yani
0: Ali, bir şey soracağım. Şimdi bu jeopolitik gerilimler, petrol üzerine değerlendirme yaptık, makroyu da çok bozduğunu biliyoruz. Fakat burada iki tane temel soru var. Bir tanesi, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki müttefikleriyle olan ilişkisi ve iletişimine geldiği yer. Mesela Suudi Arabistan dedim biraz önce. Suudi Arabistan ile Amerika arasında Suudi Arabistan'ın sivil nükleer program geliştirmesine ilişkin bir düzenlemeye onay verdi Trump. Bu onay çerçevesinde Suudi Arabistan kendi ülkesi içerisinde uranyum zenginleştirme izni de almış oluyor. Evet, bunu askeri amaçla kullanmak için değil ama en azından o know-how'a edinebilmek adına son derece önemli bir gelişme. 30 yıllık bir program ve 10 milyarlarca dolarlık bir karşılığı olacak diye anlıyoruz. Buna onay verdi. Diğer taraftan şimdi bu bacağı var. Diğer tarafına bakarsak mesela Amerika'nın kendi içerisinde İsrail'e karşı, Netanyahu'ya karşı özellikle giderek büyüyen bir tepki var. Önce J.D. Vance'in gösterdiği tepkiyi biliyoruz. Yani bu savaşın sona ermesini ve barış sürecini baltalamaya çalışıyor. Amerikan kamuoyundaki bütün sempatisini kaybetti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde böyle devam edecek olursa Netanyahu ile ilgili görüşlerimizi gözden geçirebiliriz gibi başkan yardımcısı olarak son derece hakikaten dikkate değer ifadeler kullandı. Arkasından bu tabloyu mesela New York'un yeni belediye başkanı Mamdani'nin açıklamaları var. Diyor ki savaş suçlusudur Netanyahu. New York'a Birleşmiş Milletler toplantıları için gelirse savaş suçlusu olarak değerlendirilip tutuklanması gerekir. Hani pek de hoş karşılanmayacak diyor. Şimdi demokrat yaklaşımı böyle. J.D. Vance'in açıklamaları cumhuriyetçiler tarafında böyle. Yani dolayısıyla biraz daha müttefiklerin o noktada farklılaştığı ya da en azından İsrail tabii ki doğal müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'nin o çerçeveye çok uzun vadeli bir hasar beklemiyoruz ama Netanyahu ile arasındaki çizgiyi çok belirgin koydu. Suudi Arabistan'da buna benzer İran gibi benzer tehditlere karşı daha güvenli hale getirmek için sivil olarak da başlamış olsa bir nükleer programa başlattığı tablo nasıl geliyor senin kulağına?
1: Açıl, bu jeopolitik denklem sanıyorum yerine oturmadan, taşlar yerine oturmadan çok karışacak gibi geliyor bana. En azından işbirlikleri netleşmedi. Şimdi öyle hızlı bir değişim yaşanıyor ki Trump'la birlikte. Trump öncesi diyelim, hatta birinci Trump öncesinde diyelim. İkinci Dünya Savaşı sonrasında var olan kurumlar, ittifaklar, yapılar tamamen birincisinde ilk darbelerini aldı ve çatırdamaya başlamıştı. İkinci Trump döneminde neredeyse bunların hepsi yıkıldı. Ya bugün kimse Birleşmiş Milletler'den söz etmiyor. Birleşmiş Milletler'in herhangi bir karar alıp bu kararı uygulayabilme yeteneği kalmış durumda değil, kalmadı yani. Şimdi diyeceksin ki Birleşmiş Milletler'le Suudi Arabistan'ın ne alakası var? Benim anladığım kadarıyla Suudi Arabistan kaçınılmaz bir şekilde Amerika ile işbirliği yapıyor. Hatta bütün körfez ülkeleri Amerika ile işbirliği yapıyor. İran da diyor ki siz bu işbirliğini devam ettirdiğiniz sürece benim topraklarıma çok ciddi saldırı geliyor. Bu saldırıya karşı siz onunla işbirliği yaptığınız için, imkan sağladığınız için bu saldırıyı yapabiliyorlar. Ben de size saldırıyorum diyor ki bunu da önceden açıklayarak yapıyor. Şimdi bu denklemin içinde Amerika'nın körfezdeki müttefiklerini koruyabilir olduğu imajı bence çok ciddi sarsılmış durumda. Bundan sonra Suudi Arabistan'ın bence önce Pakistan'a yanaştı bu konuda. Bir işbirliği anlaşması imzalandı. Hatta Pakistan askerleri Suudi Arabistan'da sınır güvenliğiyle ilgili görevler alıyor diye haberler okunuyor. Bunun dışında önümüzdeki dönemde gene nükleer üzerinden işbirliği anlaşması söz konusu Pakistan'la Suudi Arabistan arasında. Yani bu şeyler, müttefiklik veya tarafların bir şekilde yeni ittifaklar kurmalarıyla ilgili çok önümüzdeki dönemde çok şey işleyeceğiz. Ben NATO tarafını bu konuda Türkiye'yi ilgilendirdiği için daha fazla takip etmeye çalışıyorum. İşte Ukrayna'ya gidip destek sözü vermiş olmamız veya destekleyeceğimizi açıklamamız karşı tarafta Rusya'yı çok ciddi kızdırmış durumda. Şimdi bölgede her tarafta çok farklı denklemler olduğunda yavaş yavaş taşlar yerine oturur mu derken tam tersine bu taşlar hepsi yeniden tekrar ve tekrar karılıyor. Yani bir şeyi kestirmek veya tahmin etmek benim için şu aşamada zor. Fakat bundan sonra gördüğüm ve anladığım, biraz daha senin de söylediğin, özellikle İsrail'in Amerika'da itibar kaybetmesi veya mevzi kaybetmesi durumu şu ana kadar çok fazla sahaya yansımış değil. İlk defa Haaretz'in dünkü bir haberini sadece paylaşabilirim. İlk defa Lübnan Cumhurbaşkanı'nı Trump Amerika'da kabul ettikten sonra İsrail bir geri adım atmış. Yani bu Lübnan harekatını başlattığı günden bu yana ilk defa bir geri adım atmış. Şimdi ben İran'ın ateşkesteki ilk madde olarak bunu kullanmış olmasını çok önemsiyorum. Çünkü bölgede gerek Lübnan Hizbullah, gerek Hutilerden Yemen, bunların hepsini kontrol ettiği bir yerde İran'ın taleplerinin bir kısmının ciddiye alınması değil, tamamının ciddiye alınması gerekiyor ki bir anlaşmaya varılsın. bu aşamaya giden yolda İsrail ile Amerika arasındaki ilişkinin bir nebze olsun soğuması ve İsrail'in bence bir anlamda kontrol altına alınabilmesi herkes için çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Çünkü bugün geldiğimiz noktada yılın başındaki bu seneye dair tahminlerin içinde hiç olmayan İran savaşı bütün dünyadaki, bütün ekonomilerdeki bütün dengeleri yerle yeksan etti. Yani bunu derleyip toparlamadığı takdirde Amerika, ki bunu başlatan Amerika ve İsrail, dünyanın hakikaten kolay kolay yeni dengelere, ister ittifaklar olsun, ister ekonomik işbirlikleri olsun, yeni dengelere kavuşması hayli zor oluyor. Diğer taraftan senin gene açılışta söylediğin küçük birkaç şeye ben de ekleme yapayım. Böyle bir durumda kamplar bir araya gelmekten çok tamamen birbirinden ayrışmaya başlıyor ve ellerindeki güçlü oldukları alanları daha fazla öne çıkarıyorlar. Amerika yapay zekayı ve çipleri öne çıkartmıştı. Şimdi aynı durumu Çin yapmaya başladı. Çin de yapay zeka teknolojileri ve çip ihracatı ile ilgili kısıtlar getirme gibi bir takım adımlar atmayı planlıyor. Şimdi bu dengenin ne tarafa evrileceğini kesmek gerçekten zor, fakat benim gördüğüm kadarıyla daha henüz sertleşme aşamasında. Bunlar daha gerilecek, belli bir seviyeye ulaşacak. O bir gün gelecek, kırıldı mı olacak, birileri işbirliğine mi karar verecek? Ben işbirliğine karar verecek, barışçı bir şekilde çözüleceğini düşünmüyorum. Bir şekilde kırılmalar olacak ve işin kötü tarafı çok net kamplaşmalar da ortaya çıkacak ister istemez. Yani taraflar Çin tarafını ve Amerika tarafını seçmekle karşı karşıya kalacaklar. Yani seçenekleri bile olmayacak. Yani İngiltere'nin şu anda bazı attığı ve atacağı adımlar yeni başbakanı ile birlikte daha bir Amerikan yanlısı veya NATO'nun içinde daha bir Amerika'yı tutan taraf olacak. Tabii ki Çin'e gitme ihtimali düşük ama yine de orta güçler dediğimiz Carney'nin söylediği bazı şeylerin hayata geçip geçmeyeceğini görmek lazım. Pek geçecekmiş gibi görünmüyor bana. O yüzden sertleşme devam edecek izlenimi bende daha da fazla oluşmaya başladı.
0: Şimdi bir de bu tarife meselesi üzerinden ilerleyelim istersen. Çünkü işte aslında Trump'ın geçtiğimiz sene acil durum eylem planı çerçevesinde koyduğu biraz ölçüsüz kalmış olan o tarifeler ciddi problem yaratmış. Daha sonra mahkeme bunun kararını bozmuştu. Ardından Trump cari açığı engellemek üzere kendisine verilen 150 günlük bir pencere üzerinden bir yetki kullanarak geçici bir vergilendirme modeli geliştirmişti. Ama bu sadece kısıtlı süreyle kullanılabiliyor. Şimdi işte 60 kadar ülkeye minimum %10 uygulanabilecek zorla çalıştırma yasağı diye bir yasak var, biliyorsun. Bu çok uzun yıllardır uygulanan ama aslında fiiliyatta pek kullanılmayan, 2022'den bu yana yeniden gündeme geldi. İşte çocuk işçi çalıştırma veya zorla çalıştırma gibi konularda yapılan herhangi bir şikayet varsa eşiği de düşük bir şekilde bunu soruşturup o mallara alıkoyma ya da işte girişini tarifeyle engelleme yetkisi var. Bu sürede içermediği için daha uzun vadeli kullanılabilir bir yetki gibi görünüyor. Dolayısıyla şimdi 150 gün bittiği için bu cuma günü itibariyle orada bir boşluk olmaması adına bunu hızlıca devreye alabilirler mi? Yoksa bir süre boşluk olur, daha sonra mı devreye alırlar diye tartışma var. Sonuçta tarifeyi uygulama konusunda ısrarcı ama bunu Senato ve Temsilciler Meclisi'nden doğrudan geçirerek bir ticaret kuruluna dönüştüremediği için zaman periyodu neyse oralarda yasa çerçevesinde dans etmek zorunda kalıyorlar.
1: Ya Trump'ın vaatlerinden hangisini tutturduğunu düşünüyorsun? Yani iktidara geldiğinde bir yıl vaadi vardı. Benim aklımda kalan yani bir Meksika duvarı meselesi var. Onun yapıldığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Büyük ihtimalle bir taraftaymış gibi yapılan bir şey var. Onun dışında yani Trump'ın vaat ettiği hemen hemen hiçbir şeyi yaptığını görmedi. Ben değil, Amerikan halkı. Ben de uzaktan izlediğim kadarıyla vaatlerinin hiçbirini yerine getirmedi. En büyük vaatlerinden bir tanesi bu vergiler meselesi. Bunu bir şekilde hayata geçirmediği takdirde ileride söyleyeceği, yani ileride derken Kasım'daki seçimlere yaklaşırken söyleyeceği çok fazla sözü yok. Onun için eldeki en kolay uygulanabilen ve de kimseye teknik olarak Amerika'nın dışındaki taraflara etkili olmak kaydıyla Amerika'nın içindeki çok az etkisi olacağı düşündüğü bir kendi adına güç gösterisini yeniden sahneye koyuyor. Yani ve bunu bence politik olarak yapıyor. Ekonomik olarak şu anda daha önceden tahsil etmiş oldukları gümrük vergilerinin geri ödemesiyle ilgili gerçekten doğru dürüst bir altyapıları bile olmadığı için sorun yaşandığı bir dönemi yeniden gelecek olan vergileri nasıl toplayacaklar, bunu nasıl yönetecekler? Tamamen teknik bir mesele ama hadi diyelim bunu yaptılar. Etkileri 60 ülkeye %10, 12,5, 15 gibi bir oran koyduğunda Trump bence bir şey başarmış olma adına bunu yapıyor diye düşünüyorum.

İlk ben bunu konuşmaya başladığında ya dedim neyi elde ettiler? Bir öncekini geri verdiler. Şimdi bir daha toplayacaklar ve bundan sonra gelecek olanlarını toplayacaklar. Hakikaten attıkları taş ürküttükleri

0: 5 milyar doları geri paket giderse de 3'te 2'sini tekrar savaşa harcıyorsun. Yani bence Amerika'nın vergileri arttırmak ve dünya düzenini bu kadar bozmaktan çok dönüp hakikaten neyi niçin yapıyoruz, attığımız taşlar ürküttüğümüz kurbağalara değiyor mu diye kendi iç muhasebesini yapmasında fayda var. Onların yapmadığı muhasebe dönüp dolaşıp hepimizi vuruyor.
1: Bence Trump'ın başarılı olduğu yer arıyorsan küreselleşmeyi yıkmak oldu diyebilirim ben. Bilmiyorum ne dersin. Ulusal korumacılığı yükseltmek.
0: Buna çok katılırım. Ben birinci Trump döneminde bunu söylemiştim. Küreselleşmenin tabutuna son çiviyi Brexit'ten sonra birinci Trump çakmıştır dedim ben. Küreselleşme birinci Trump döneminde sona ermişti. Şimdi ikinci Trump döneminde İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana var olan küresel düzen artık kurumlar tamamen yerli yeksan oldular. Artık yerine yenilerini koymamız gerekiyor. Bir ihtimaldir ki sen ve ben biraz zor göreceğiz yeni düzenin tamamen çalışır hale geldiğini.
1: Sen kendi adına konuş, ben bayağı görmeye niyetliyim.
0: Benim de gönlümden geçen var. Hayır, bir de şey var. Ya, gönlümden geçen şu. Vadenin çok uzun olacağını düşünüyorum ama bunu da görüp onu da kayda geçirip onun hakkında seninle biraz gevezelik etmek isterim doğrusu istersen.
1: Hakikaten önümüzdeki dönem gerçekten zorlayıcı olacak. Yani düzeni yıkmak kolay da yerine ne koyacağın şu an itibariyle belli değil. Ve bu belli bir plan çerçevesinde gelişiyor mu ondan da çok emin değiliz. Bu sadece Trump aklı üzerinden söylemiyoruz. Onun belli bir ajandası var ve aslında eğer bir düzeni yıkmak istiyorsan Trump gibi bir profil yıkmak için çok değerli, çok önemli fonksiyon. Çünkü hiç bir çekincesi yok ve tamamıyla kendi durduğu yerden kendi yıkım işlemini gerçekleştirebiliyor. Yerine yenisini koymak biraz daha ondan sonraki dönemlere kalacak gibi, ondan sonraki başkanlara kalacak gibi görünüyor. Onu zaman içinde izlemek lazım ama bunlar işte hani 20'şer 30'ar yıllık döngüler. Küreselleşme de işte hemen hemen o kadar sürdü. Ondan önceki Soğuk Savaş dönemi de hemen hemen o kadar sürdü. Hani bu döngüyü nerede yakalayacağız? O döngünün neresinde belli bir plan dahilinde hareket edilmeye başlanacak? Belki ona bakmak lazım. Şimdi biraz Türkiye'ye döneyim. Türkiye'de Para Politikası Kurulu toplantısı var yarın itibariyle ve piyasa bu toplantıda pek bir şey beklemiyor. Enflasyon beklentilerine bir yukarı yönlü ivme de söz konusu oldu son petrol fiyatından sonra. Biraz fiyatı yönetilen, yönlendirilen kalemlerdeki alınan önlemler ve gelen zamlar da burada belirleyici oldu. İşte köprü, otoyol, sağlık uygulama tebliği gibi bütün bunların da yansımasıyla beraber enflasyon beklentisi yukarı kaydı. Hani yıl sonunda hemen hemen herkes 29,5 civarını bekliyor ama 2027'ye dönük, yani 12 ay sonrasına dönük enflasyona baktığında orası da 29'lara doğru gidiyor. O yüzden hani çok enflasyon tarafı parlak değil. Merkez Bankası'nın buna nasıl mukabele etmesini beklersin?
0: İçerideki problemlerimiz pek karşılık bulmayan adımlarla devam etti diye. Merkez Bankası çünkü bana göre yani hem bir eski hazineci olarak söylüyorum, hem para piyasalarını uzun yılları takip eden birisi olarak söylüyorum. Merkez Bankası'na çok fazla haksızlık yapmayalım. Ellerinden geleni yaptılar ve bence yani 10 üzerinden 8,5'luk bir notu bence hak ediyorlar. Yani daha aşağıda 9'u veya 8'i tartışırız ama bunun dışında maliye politikası tarafında doğrusunu istersen ikna edici çok fazla adımlar atılmadığı için biz tek ayak üzerine fazla abandığımız, bence süresinde uzattığımız, oldukça da katı uyguladığımız bir programla buraya geldik. Merkez Bankası'nın bundan sonra ne yapabilir diye baktığımızda elindeki en önemli kalem aslında veya imkan ürün savaşının bitmesi ve petrol fiyatının 60 dolara düşmesiydi. Bu da olmuyor, olamıyor. Buna karşılık Eşen Mobil ve benzeri bazı uygulamalardan dolayı devlet yani yaratmış olduğu kayıpların veya ortaya çıkan kayıpların bir kısmını da enflasyon düştüğü zaman fırsat bulduğu her yerden kendi açıklarını kapatma gibi bir çabası var. Yine gelir arttırıcı önlemlerle yapıyor bu işi. Tasarruf önlemleriyle yapılmıyor. O yüzden Merkez Bankası'na ne yapar sorusunun yanıtı hiçbir şey yapamaz. Yani önümüzdeki toplantı, yani yarınki toplantı daha doğrusu, herhangi bir karar için Merkez Bankası'na alan bırakmamış durumda. Para politikası tarafında yapılacaklar belli. Ne yapabilirsiniz? 37'yi 40'a çıkarırsınız. Benim hani tabela faizini, iş gören faizle denklersiniz ama bu sefer de savaş ihtimali azaldığında tekrar indirmek için yeriniz fazla kalmıyor. Ya da indirmek için çok iyi bir mazerete ihtiyacınız var. Savaş bitti dediğinizde bir daha başlarsa ne yapacaksınız? O yüzden şu andaki durumunu bence Merkez Bankası koruyacaktır. Yani tabela 37, iş gören 40. Bence şu anda bir şey yapmayacak. Herhangi bir faiz indirmesi gerektiği durumda da çok basit bir şey yapıyor. Ben gecelik fonlama 40'tan

0: haftalık fonlama 37'ye indiriyorum dediği andan itibaren herhangi bir PPK yapmasına bile gerek kalmadan hemen bir elinde böyle bir esneklik var, istediği zaman kullanabilir durumda. İndirebilir mi şu anda? Maalesef indiremiyor. Çünkü biraz evvel Amerika için söylemiş olduğum yüksek petrol veya yüksek kalan petrol fiyatları sadece orada bir enflasyon baskısı yaratmıyor, dönüyor. Bizde de yaratıyor ister istemez. Merkez Bankası'nın da o yüzden şu anda elindeki araçlar oldukça kısıtlı hale geldi veya araçlar değil mi? Yapabilecekleri alternatif adımları azalmış durumda. Maliye tarafından yapılmayan şeyler bundan sonra yapılırsa belki de işi biraz kolaylaşır ama onun da olacağı doğrusunu istersen ben beklemiyorum. Ve o yüzden bir değişiklik olmasını hani şu anda öngörmüyorum. Yani hiçbir değişiklik yapmasına gerek yok Merkez Bankası'nın. Büyük ihtimalle de yapmayacaktır. Kredileri daha fazla sıkıştıracağım deseniz zaten çalışması hakikaten çok zorlanmaya başlamış sanayi tarafı. Ticaret tarafı zaten zorlanıyor ama sanayi de bir şekilde zorlanıyor. Bir de üretim tarafında bir takım sıkıntılarımız olmaya başlayacak ki ben bunu daha önceden birkaç defa dile getirmiştim. Türkiye'nin üretim damarlarını kuruttuğumuz takdirde onları yeniden hayata geçirmemiz çok zor olacak. O yüzden üretim tarafındaki aksamalar da ileride enflasyonist baskı yaratacak noktasındayım. Ben şu anda tarımın getirmiş olduğu ki bu sene tarımsal üretim çok iyi durumda görünüyor. Buğday da beklenenin çok üzerinde. İşte Akhisarlıyım oradaki ziyaret sırasında zeytinin bu sene çok iyi olduğu. Ben kirazı örnek veriyorum. Ya tarım tarafında bu sene şanslı bir senemiz var. Bu yağışların çok fazla olmasından dolayı. Ama bu avantajı enflasyon düşüşüne kullanabiliyor muyuz? Maalesef kullanamıyoruz. Belki şey kamu daha önceden yaratmış olduğu daha şu gecikliği bazı şeyleri hemen bu Temmuz-Ağustos ayında hatta Haziran-Temmuz aylarına yedirmeye çalışıyor. O da fırsattan istifadecilik yapıyor görünüyor bence. Hani biraz inse enflasyonla ilgili başardık bir şeyleri diye bir moral gelse
1: Evet.
0: piyasaya hem yöneticilere hem piyasaya çok daha iyi olurdu. Ona pek fırsat bırakmadı devlet.
1: Ali Ağulu çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikte karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: tek platform.
1: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, öncelikle günaydın diyelim sana. Bir taraftan Japonya'da yene bakıyoruz. 40 yılın en zayıf yeni. Tahvil ihalesine fena talep gelmemiş gibi görünüyor ama sonuç itibariyle dış ticaret dengesine de baktığımızda ekonomik aktiviteye ve alınan önlemlerin karşılığının tam da bulunamamasına da baktığımızda yen satmanın önünde herhangi bir engel şu an itibariyle bulunmuyor gibi görünüyor. İşin bir bu bacağını tartışabiliriz. İkincisi, özellikle dün dipten alanların biraz çip fiyatlamasını yukarı çektiğini görmüştük hisse senedi piyasalarında. Bugün biraz daha her piyasanın kendine has dinamikleriyle hareket ettiği bir ortam var gibi görünüyor.
2: Günaydın. Öncelikle bir piyasa güncelliğim müsaadenle. Çünkü negatif yönde bir hareket var. Örneğin Kospi'ye baktığımızda sabah seansında, hatta öğleye doğru %6'dan fazla kazançlar vardı ama bundan 5-10 dakika kadar önce %2'ye kadar daraldı. Yine Nikkei'ye baktığımızda orada da %2'den fazla kazanç görmüştü sabah seansında. Kapanışa doğru nötr bölgeye geldi. Bütün kazançlarını iade etmiş oldu. Hem Hong Kong'da hem Shenzhen'de de şu anda %1'i bulan kayıplar var. Dolayısıyla sabah seanslarında dünkü rally devam ediyor diyorduk ama şu kapanışa doğru baktığımız zaman rally ivme kaybediyor. Ciddi bir şekilde, belirgin bir şekilde diyebiliriz. Diğer taraftan yen tabi meselesi çok önemli. Yen tabi neden düşüyor? Bir defa faiz makası Amerika Birleşik Devletleri'yle, her ne kadar Japonya'da faizler artsa da Amerika'da özellikle uzun vadeli faizlerin artması Japon yenini baskılıyor. Tabii Orta Doğu'da Hürmüz kaynaklı sıkıntılar, enerji maliyetleri kur üzerinde ciddi baskı oluşturuyor ki Japonya'da petrol ithalatına baktığımız zaman hacim olarak %13'den fazla daha az petrol almışlar ama ödedikleri faturaya baktığımızda %60 civarında faturaları yükselmiş. Yine birim fiyata yen cinsinden baktığımızda da rekor kırmış. Dolayısıyla bu gibi faktörler de yen üzerinde baskı. Ayrıca tabii ki hem tahvil tarafında hem kur tarafında acaba hükümet para politikasına müdahale eder mi? Ayrıca hükümetin maliye tarafında acaba yapacakları bütçe ya da uzun vadeli görünümü nasıl etkiler gibi pek çok faktör birleşiyor. Hem tahvil tarafına baskı yapıyor hem döviz tarafına baskı yapıyor. Bu faktörler de senin aslında tezine geri geleceğim. Yapısal faktörler Her ne kadar tabii Maliye Bakanlığı sürekli, bugün de açıklamalar geldi. Hem hükümet kanadından geldi hem maliye tarafından geldi. Gerekirse müdahale ederiz diyorlar. Her an müdahale ederiz diyorlar ama piyasa oyuncuları tabii yapısal faktörlere bakıyorlar. Her ne kadar tabii biraz çekinseler de hükümetten, hala kuru sürmeye devam ediyorlar ki 163'lü seviyelere geldik. En son 1986'da hemen bunun altı görülmüştü. Artık 40 yılın en zayıf dolar kuru söz konusu. Bir de tabii ihracata bakmak lazım Aşıl. Orada da genel olarak zaten hem Kore'de konuşuyoruz hem Çin'de konuşuyoruz. Data merkezi, çip ekipmanları ve bununla bağlantılı bütün temalarda çok ciddi hareketler var. Japonya'nın ihracatını da %20'ye yaklaştırdı, ihracat büyüme hızını. Bir inme var, bu taraf iyi görünüyor ama ithalat tarafına baktığımızda orada %25'ten fazla artan bir ithalat görüyoruz. Tabii ki enerji ya da ham madde ithalatı baş müsebbibi ama burada tabii dış ticaret açığının da tekrar ortaya çıktığını, bu şekilde giderse de yapısallaştığını da belirtmek lazım Son not olsun, 40 yıllık tahvil ihalesi vardı. Çok önemli bir ihale tabii ama 2025 Mart ayından bu yana en iyi geçen talep açısından baktığımızda, talep ortalamanın üstünde geldi. Üstelik de aşıma baktığımızda da en iyi ihalelerden bir tanesi oldu. Hem yabancı talep göstermeye başlamış hem de tabii ki yerli sigorta şirketleri normalden sanki birazcık daha fazla talep gösterdi
1: Teşekkür ediyoruz Sade, aktardığım bu değerlendirmeler için. Sabah raporunun sonuna geldik. Hoşça kalın.
3: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Bloomberg GT Radyo.

Yatırım bülteninden herkese günaydın efendim. Evet, küresel piyasalarda Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gelişmeler etkisini sürdürürken içeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanan da bir piyasa görüntüsü söz konusu. Ardı ardına raporlar gelmeye devam ediyor Türkiye ekonomisine ilişkin ki özellikle TL varlıklara yönelik kâr fırsatını her fırsatta da raporlarda görüyoruz. JP Morgan'ın makroekonomik istikrar ve yüksek getiriler ve savaş sonrasında zayıf performans gerekçeleriyle çok sayıda Türk şirket ve banka tahviline yönelik ağırlığını arttır seviyesini yükseltmesi dikkat çekti. Dolayısıyla buradaki notları program çerçevesinde konuşuyor olacağız. Hızlıca şöyle bakalım piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarıyla başlayalım efendim. Evet, küresel piyasalarda odak noktası yine ABD-İran savaşı olmaya devam ederken Trump müzakere beklentilerini zayıflattı ki ABD Başkanı Donald Trump İran ile yakın zamanda yeniden müzakere masasına oturulacağı beklentisini azalttı. İki taraf karşılıklı saldırılarını sürdürdü ve Yemen'deki İran destekli Husiler ve Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını hedef alma tehdidini yinelemiş oldu. Dolayısıyla bu taraftaki yakından

0: Takip ediyoruz görüşmeleri. Trump'tan bir adım daha geldi. Jenerik ilaca %100 tarife tehdidi gelirken jenerik ilaç üretçilerine üretimlerini ABD'ye taşımaları için 2 yıl süre tanıdığını, bunu yapmayan şirketlerin Ağustos 2028'den itibaren %100 gümrük tarifesiyle de karşı karşıya olacağını söyledi. Bir tarafta ticaret gerilimlerini takip ediyoruz. Önce Kanada ile atılan adımlar, ardından yine Trump'ın ticarete yönelik de adımları devam ediyor. Moonshot AI'dan yatırım turu. Çinli yapay zeka girişimi Moonshot AI, Hong Kong'da planladığı halka arz öncesindeki yatırım turu için Ağustos ayında görüşmelere başlamaya da hazırlanıyor. Yapay zekaya yönelik özellikle Çinli şirketlere, hisselere yönelik de ağırlığını arttıran bir küresel yatırımcı eğilimi vardı. ABD'deki çıkışların azalması, diğer tarafta Asya'ya yönelimin artması son dönemde dikkat çeken unsur olmaya devam ederken, Japonya'nın ihracatında ise 4 yılın en hızlı artışını takip etmiş olduk efendim. Piyasa açılışı öncesi öne çıkan başlıklar küresel ağırlıklı olmak üzere şekillenirken, diğer tarafta bugünün özelinde vadeli tarafa bakıyoruz. Orada hafif bir gerilemeye işaret ediyor. Ancak dün yükselişle tamamlamıştı. Nasdaq 100 salı gününü %1,9, S&P tarafında ise 0,9'luk yükselişle tamamlamıştı. Buradaki ana hikaye ise teknoloji şirketlerinden gelecek olan bilançolar olmaya devam ediyor. Bugün büyük gün. Alphabet ve Tesla'nın bilançoları ve geleceği ilişkin yönelik değerlendirmeleri ise yapay zekada teknoloji rallisinin devam edip etmeyeceğini de belirlemeye yetecek gibi duruyor. Daha başka hangi verileri takip edeceğiz? Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Ve bugünün özelinde içeride reel sektör güven endeksi Temmuz ayında nasıl şekilleniyor, kapasite kullanım oranı an itibariyle burada reel kesimde nasıl bir aslında üretim tarafı şekilleniyor, bu tarafa odaklanacağız. İç turizm rakamlarını alacağız efendim. Birinci çeyrek verisi saatler onu gösterdiğinde, 11.30'da ise konut fiyat endeksi Mayıs ayına ilişkin takip edeceğimiz veriler arasında olacak ama bugün küresel anlamda önemli bilançoları takip edeceğiz. Alphabet ve Tesla'nın bilançoları ve geleceğe yönelik değerlendirmeleri izlenirken, özellikle çip hisseleri yatırımcıların yapay zeka temasında yükselişin devam edip etmeyeceği beklentilerini güçlendirmesiyle birlikte ise bir miktar daha buraya yönelik odaklanmış duruyor diyoruz ve veri takvimini noktalıyoruz. Ve efendim Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı ile birlikteyiz. Kendisiyle hem küresel hem de içeriği şöyle bir değerlendireceğiz. Serdar hoş geldin.
1: Hoş bulduk beni, teşekkür ediyorum.
0: Evet Serdar, şimdi ben içeriğiyle başlamak istiyorum. Tabii. Çünkü bir Fitch Ratings'in özellikle Cuma günkü not sonrasındaki değerlendirmeleri dikkat çekiyordu ki küresel belirsizlikler karşısında dayanıklılığını koruduğunu Türkiye ekonomisinin, ancak potansiyel bir not artışı için ise uluslararası rezervlerde kalıcı bir iyileşmenin sahip olup olmadığını yakından takip edeceklerini, buna göre bir not artışı gerçekleştirebileceklerini evet. söyledi. Ama daha da önemlisi şöyle bir yatırım tarafında ağırlığını arttır tavsiyesi veren JP Morgan'ın raporu biraz daha öne çıkıyor. O tarafla başlayalım istersen. Makroekonomik istikrar, yüksek getiriler, savaş sonrası zayıf performans gerekçeleriyle birlikte çok sayıda Türk şirket ve banka tahvillerine yönelik tavsiyesini ağırlığını arttır seviyesine yükseltti. Şimdi önce şunu sormak istiyorum. Bunu nasıl okumak lazım JP Morgan'ın özellikle banka tahvillerinde ve şirket tahvillerinde ağırlığını arttır? Bu kararın ardında bir sadece yüksek getiri hikayesi mi var? Yoksa bugün Türkiye'nin risk priminde kalıcı bir iyileşme beklentisi içerisinde?
1: Evet, şimdi hatırlanacağı üzere son birkaç gün başta Goldman olmak üzere UBS vesaire çeşitli büyük yatırım bankasından işte TL carry trade tarafındaki pozisyonlarımızı yavaş yavaş azaltıyoruz. Buradan sonra bunu arttırmayın. İşte burada daha fazla risk almaya gerek yok minvalinde açıklamalar geldi. Şimdi bunun paralelinde tabii hani Türkiye'ye belirli bir ağırlık atfetmek durumunda olan yabancı kurumlardan Türkiye'nin dolar cinsi ihraçlarına ağırlık arttır önerisi gelmiş olabilir. Çünkü bunlar bakıldığı zaman işte Türkiye'nin CDS'i 200'lerin biraz üzerinde, 210'lar 220'ler civarında. Amerikan hani 10 yıl benchmark olarak aldığımız tahvilin getirisi 4,5'lar civarında. Dolayısıyla hani bu ikisini üstü topladığın zaman 7'nin üzerinde. Hadi biraz da likidite risk primi vesaire ekleyelim. İhraç primini. Hani 8'in vesaire üzerindeki tahviller aslında o metrikte bakıldığı zaman alım için uygun. Dolayısıyla hani belirli bir Türkiye exposure, yani Türkiye riski almak isteyen ve bunu TL tarafında riski üstlenmeden almak yapmak isteyen yatırımcılar adına bu sefer bankalarımızın, hazinemizin çıkardığı uzun vadeli dolar cinsi ihraçlar, eurobondlara yönelmek şeklinde olması makul, mantıklı geliyor bana da. Çünkü hani kur tarafında daha fazla risk alınması istemediklerini net biçimde ortaya koyuyorlar. Hani o yakın vadede bir şey olacak beklentisini bence içermiyor. Ama buradan sonra hani kurun yükseliş beklentisi, kurun volatilitesi, enflasyonun aşağı gelmiyor olması, sıkı para politikası vesaire, hani bunları üst üste koyduğumuz bölgedeki jeopolitik belirsizlikler vesaire. Ben demek ki hani Türkiye riskini o taraftan değil, TL riskini de üstlenerek. Çünkü hani TL riskini üstlendiği zaman bir TL riskini alıyorsun. Bir de ondan sonra aldığın işte hisse senedi, tahvil vesaire neyse onun fiyat riskini alıyorsun. Bu iki riskten ziyade ben sadece bu ülkenin işte bankasının, hazinesinin vesaire çıkardığı tahvilin riskini alayım. Hem de dolar bazında tatminkar bir getiri. Türkiye'nin bakıldığı zaman bir işte Arjantin, ne bileyim Ukrayna vesaire gibi bir default moratorium vesaire geçmişi de yok. Hani borcunu her zaman makul şekilde zamanında ödemiş, borcunu öteleme, erteleme, işte yeniden yapılandırma vesaire gibi yolları hiç tercih etmemiş bir ülke olduğundan bu yatırım tercihi makul geldi bana da.
0: Peki şimdi bir diğer tarafta JP Morgan analistleri yine notlarına şunu ekliyor. Erken seçim riskinin azalmasının, Türk lirasında istikrar beklentisinin güveni desteklediğini belirtirken %8 ile 11 aralığındaki getirilerin piyasa üzerinde bir carry fırsatı sunduğunu da vurguluyorlar. Şimdi şurayı geçmek istiyorum. Yani bugün raporda %8 ile 11 aralığındaki dolar bazlı bir carry fırsatından bahsediliyorsa, bu aralık yabancı yatırımcı açısından hala aslında yeterince cazip mi? Yoksa burada TL'nin istikrarı için bu hikayenin en kritik unsuru mu? Nasıl okumak lazım 8 ile 11'i?
1: Şimdi şöyle söyleyebilirim. Mesela yatırım yapılabilir ülke, biz hani işte 2013'e doğru hani giderken işte o ara değil mi böyle çok farklı kurumsal yatırımcılardan, dünyada hani normalde bize teveccüh göstermeyen ülkelerden de ciddi şekilde fon akımlarını buraya geldik, gözlemledik. O çünkü farklı bir hikaye. Çünkü hani fonun prospektüsünde yazar işte ben bir tek yatırım yapılabilir ülkeye ve o nota sahip olan yatırım araçlarına girebilirim diye. Şimdi o tarafın müşterisi, alıcısı başka. Bir de yüksek getiri peşinde koşan, hani yüksek getiri, yüksek riski de belirli ölçüde tölere edebilen fonlar var. Şimdi o fonlar için tabii ki yani dolar bazında çift tane bir getiri, hani işte tier 2'lar, sermaye benzeri ihraçlar vesaire, onları da herhalde konuşacağız. Onları da konuşacağız. Yani o tarz ihraçlar arasında Türkiye gibi hani yüksek bir hani kredi notuna sahip, işte dediğim gibi istikrara sahip, hani borcun geri ödemesi vesaire tarafında bir risk bu zamana kadar içermemiş ülkeler adına çift taneli getiri dolar bazında sunulması çok yüksek bir getiri bunlar açısından. Dolayısıyla hani yatırım yapılabilir ülke hikayesine giden fonların akımı başka bir hikaye. Yüksek risk içerdiği noktada hangi getiriyi sana sunuyor, bu başka bir hikaye. Şimdi burada yani hem yüksek getiri var, hem borcun geri ödemesi tarafında şimdiye kadar bir problem yaşamamış ülke statüsünde çift tane işte 10-11 civarındaki ihraçların sermaye benzeri tarafta özellikle. Bunlar tabii ki cazip gelmiş olabilir. TL tarafında da yani şu an tabii hani geriye doğru grafiğe bakacak olsan işte 2018-2021 vesaire, hani bizim beraber yayın yaptığımız vesaire hani dönemlerden sonra aslında işte son değil mi dezenflasyon süreciyle 3 yıldan beri anlamlı bir hareketlilik yaşanmadı. İşte belki geçen sene Mart ayında vesaire kısa süreli bir salınım haricinde kur hep işte enflasyon ödevi çerçevesinde gitti. Şimdi işte %1,5-2'den hani biraz daha yukarı gelir mi? Yukarı gelir dediğimizde işte 2,1-2,2, yani hani bunu rezerv anlamında kotaracak bir denge var. Onların tabii baktıkları işte 6 aylık 1 yıllık, hani sen dış ticaret dengesi kadar da işte hiç dışarıdan dış finansman alamasan da kendi kaynaklarını yapabilir misin? Ama bu biraz bakıldığı zaman hani notu belirli bir seviyede tutmak adına yapılmış pratikler. Çünkü Türkiye'nin herhangi bir dolar cinsi ihracına, yani konjonktürün içeride ya da dışarıda çok karışık olduğu gerçekten dönemlerde bile hep birkaç kat ihraca talep geldiğini sıklıkla gözlemledik. Yani en fazla ne oluyor? İşte 7 ile değil de 7,5'la borçlanıyorsun. 8 ile değil 8,5'la borçlanıyorsun ama istediğinin misliyle aslında borçlanma imkanın varken Türkiye hep işte yılbaşında, değil mi? Hazine müsteşarlığı açıklıyor işte 12 milyar dolar bu sene borçlanmayı hedefliyorum diye. Onu rahatlıkla borçlanıyor. Yani istese 15-20 de borçlanır. Yani onu talebi var ciddi şekilde. Ama onun da bakıldığı zaman hep makul açıkladığı şekilde borçlanmasının getirdiği de bir güven var. Ya da işte bankalar vesaire, yani itfasından biraz fazla borçlanıyor. İtfasının iki katı gidip borçlanmıyor. Belki iki katı borçlansa onu da kaynak olarak sağlayabilecek. Sendikasyon kredileri, sekürtizasyon vesaire, onlarda da benzer şekilde. Dolayısıyla buralarda hani dış finansmanın anlık olarak kesilmesi vesairesi bana göre çok düşük. Yani bu düşük riske karşı işte çift tane dolar bazında getiri onlara cazip geliyor. Bunu söyleyebilirim.
0: Şimdi raporda diyor ki bir diğer tarafta İran'daki savaşın sürmesi ve şirket karlılığındaki öngörülebilirlik kaybı nedeniyle toplam getiri potansiyelinin sınırlı kalabileceğini uyarısında bulunurken, evet, aynı zamanda bankaların Tier 2 ve sürekli tahviller için tavsiyeyi de yükselttiğini görüyoruz. Şimdi bugün Tier 2'lar ve sürekli tahvillerdeki tavsiyenin artma hikayesi bankacılık sektörünün özellikle sermaye yeterliği ve karlılığı açısından bu ürünlere olan ilgiyi nasıl anlatıyor? Serdar, bunu nasıl yorumlamak?
1: Evet, yani Tier 2 ve sermaye benzeri ne? Yani onu çok kısa istersen bir izleyenlerimize hatırlatalım. Bu bakıldığı zaman hani bir default anında, bir iflas anında borçların tasfiyesi noktasında mesela Eurobond'lar, yani normal aldığın Eurobond, hani bankanın kredi notuyla aynı kredi notuna sahip olan Eurobond'un önceliği vardır. Hani bunlar işte yurt dışı mahkemelerde vesaire anlaşmazlıklar giderildiği için onların önceliği vardır. Ondan sonra bankanın diğer borçları, yükümlülükleri, tahvilleri vesaire, Tier 2 dediklerimiz tahviller en son, yani geri kalan bakiye üzerinden. Ama şimdi hani bu bankaların hani işte default iflas vesaire, hani bilmiyorum ben, Türkiye Cumhuriyeti oldukça hani devam edecek. Hatta işte yurt dışı yatırımları vesaire doğrultusunda büyüme potansiyelleriyle hani bu ne kadar akla yakın vesaire. Ama dediğim gibi burada hani fonun prospektüsünde yazanlar önemli. İşte ben Tier 2 tahvil alabilirim ya da alamam mesela. Alamam diyen tahviller için hani bunlar yok hükmünde. Yani 10 da olsa getirisi alamaz, 20 de olsa bakamaz. Ama işte ben hani biraz daha yüksek getiri yatırımcılarımı sunmak adına yüksek risk alabilirim diyen tahviller adına, yani Tier 2 tahvil alacaksam hakikaten Türk bankalarının tahvillerini alırım. Çünkü yani default daha, riski neredeyse yok.
0: Neredeyse yok ama daha yüksek riskli ve daha yüksek getiri bir borçlanma aracı aslında.
1: Yani daha yüksek getiri var ama daha yüksek risk var mı tartışılır yani o taraftan. Peki sermaye benzerine, o da bakıldığında sen aslında bankaya bir borç veriyorsun, bu borcu geri almıyorsun. Yani bu tahvil sana sonsuza kadar, yani satmazsan eğer işte bankanın ticari ömrü kadar neyse, 6 ayda bir o getiriyi sunuyor. Yani bu bakıldığı zaman işte perpetuity, yani devlet hazineleri olarak bir tek İngiltere'de var. Ondan sonra
0: süresiz tahvil süresiz olarak.
1: Yani sen sermaye benzeri aslında bir borç tahsis etmiş oluyorsun. İstediğin zaman bunun ikinci elde piyasası var. Yani satıp ana paranı geri alabilirsin. Ama sen tahvilini satmadıkça hani banka sana borcunu asla ödemiyor. Sadece faizini ödüyor. Böyle bir ihraç. Bunun da tabii hani normal bir itfa tarihi olmadığından ötürü getirisi normal tahvillerden daha yüksek ve dediğim gibi yani burada hani bankanın varlığına, yapısına ilişkin hani bir sorunun olmadığı yerde bu da dediğim gibi yani çift tane buralarda çok yüksek getiri. Dolayısıyla hani bunlar bu skalada bakıldığı zaman hani en düşük getiri nispeten iyi getiriyle olabildiği için, hani çünkü bunların alternatifleri bakıldığı zaman işte gelişen piyasalarda işte atıyorum bir Latin Amerika'ya gidersin, bir Uzak Doğu Asya'ya gidersin vesaire, ama buralarda hani ciddi şekilde paranı geri alamama, işte ülkede rejimin değişmesi vesaire risklerini üstleniyorsun. Şimdi hani burada hani ne bileyim işte bir G20 ülkesi, işte bir OECD ülkesi, işte bir NATO üyesi vesaire, burada o riskler çok daha düşük. Dolayısıyla buradan yani ben biraz hani Türkiye riskini ben bir taraftan azaltıyorum, diğer taraftan arttırıyorum. Bir de işte Tier 2 ve sermaye benzeri tahvil ihracı evreninde nispeten çift tane getiriyi bu kadar düşük riskle bulabileceğin başka adres yok bence.
0: Peki, güzel. Şimdi Fitch'e geçelim bir de.
1: Tabii.
0: Fitch'in kıdemli direktörünü Morales tarafından yapılan açıklamalar da önemliydi. Türkiye ekonomisi özellikle burada diyor ki küresel belirsizlikler karşısında dayanıklılığını koruduğunu söylüyor. Notu korurken özellikle rezerv birikimini izlediğini de söylüyor aynı zamanda. Olası bir not artışında ancak kalıcı bir rezervde, uluslararası rezervde iyileşme görürsek not artırırız diyor. Şimdi rezervlerde kalıcı bir iyileşme sağlanırsa bunun ilk tepkisini hangi piyasada görürüz Serdar? Yani CDS mi, Eurobond mu, Borsa İstanbul mu, diğer TL enstrüman nerede görürüz ilk tepkisini?
1: Şimdi hani rezervler yeterli midir değil midir tartışmasına ilk planda girmek lazım. Şimdi tabii Türkiye'nin hani ekonomik anlamda büyüklüğü, işte doların mevcut seyri ile beraber, işte bizim dünya ortalamasından biraz daha iyi büyümemizle vesaire beraber işte 1.7 trilyona geldi. Hatta son açıklanan rakamdan bu yana hani büyümeyi ya da gayri safi yurt içi hasılayı anlık olarak hesaplamaya çalışan modellere bakıldığında 1.8 trilyona geldi. Yani biz hani bu kur rejimi devam ederse 2 trilyon dolara yavaş yavaş geleceğiz gibi, yani işte İspanya'yı yakalar mıyız vesaire onu konuşuyoruz. Şimdi tabii büyüklükler öyle olunca hani senin işte bir %1 en azından bir rezerv biriktirme durumun gözetlisi. Çünkü onlar ellerinde hep rasyolara bakıyorlar. Yani bütün işte elinde 25 tane ülke varsa gelişen piyasa nezdinde ya da Fitch'in, işte S&P'nin, Moody's'in vesaire notladığı. Onlar yani her ülkeyi tek tek böyle hani bizim Türkiye'yi bildiğimiz gibi analiz etmeleri, bakmaları mümkün değil. Rasyolara bakıyorlar. İşte gayri safi yurt içi hasıla ne? Ülkenin rezervi ne? İşte dış ticaret açığı ne? Ödemeler dengesi tarafında 5-6 tane metrikle çok kısa sürede bir fotoğraf çekiyorlar. Ve o fotoğrafa bakıldığında bizim ekonomik büyüklükle rezervin artış hızı aynı değil tabii. Yani ama o kadar büyük bir rezerve ihtiyaç varmış. Şimdi hani rezervi tutmanın da bir maliyeti, riski var. Yani Merkez Bankası dizdi şimdi sen, değil mi? Türk lirasına verdiğin faizi düşün. İşte onun Türk lirasına verdiğin piyasayı fonladığın piyasadan dolar alıyorsun, işte onun karşılığında gidip Amerikan tahvili alıyorsun ya da işte altın alıyorsun. İşte altın yükselirken iyi de ondan sonra geri geldiği zaman da hani geldiği gibi götürebiliyor. Dolayısıyla hani rezerv tutmanın da bir maliyeti var. Ben mevcut durumda hani bizim rezervimizin işte dış ticaret açığı, ödemeler dengesi, çeşitli metriklere bakıldığı zaman çok az olmadığını düşünüyorum. Ha net uluslararası rezerv, hani NUR diye takip edilen rakam belki biraz daha iyileşebilir. Yani orada biraz daha 20-30 milyar bir yukarı yönde potansiyel olabileceğini, iyileşme olabileceğini düşünüyorum. Ama hani brüt rezervler vesaire olarak bakıldığı zaman hani çok anlamlı bir burada eksiklik olduğunu ben düşünmüyorum.
0: Morales de şu anda ama bunu zaten şey diyor, uluslararası rezerv diyor. Net uluslararası rezerv.
1: Evet, yani orada biraz daha iyileşme olabilir. Çünkü brüt rezerve işte sen makro ihtiyati tedbir, işte zorunlu karşılıkları değiştiriyorsun. Alacaklar, verecekler tarafında bir takım rasyoları değiştirecek kararlar kararnameyle alabiliyorsun ve çok rahat o tarafı arttırabiliyorsun. Net uluslararası rezerv tarafında biraz daha iyileşme tarafında olabilir. Ama tabii onun da çok fazla bileşeni var. Şu içinde bulunduğumuz ortamda yani kaynakları kullanmak da belki biraz gerekiyor ekonomik büyümeyi desteklemek adına. Yani ben işte harcamaları azaltayım, ondan sonra bütçe fazlası vereyim ama işte işsizlik artsın, ama işte hani ekonomi küçülsün. Hani o da şu ortamda çok makul bir seçenek değil. Yani orta bir dengeyi bulmak lazım. Yoksa yani kredi dengelendirme kuruluşlarının ana burada düşüncesi kendilerine o raporları yazması için para veren kurumlara borcun geri ödenmesini garanti altına almak. Yani ülke ekonomisinden iyi olması, ülke ekonomisinin daha iyi büyümesi, daha çok yani borcun geri ödenmesinin garanti altına alınması. Onlar o metrikle bakıyorlar. O yüzden tabii ki hani ben de hani borcun geri ödenmesini öncelikleyen biri olsam tabii yani bana verdiği borç kadar kenarda para tutsun isterim yani, değil mi?
0: Doğru. Son olarak bir de Merkez Bankası kararındaki beklentini almak istiyorum. Yarın karar var. Metinde herhangi bir değişiklik bekler misin? Tartışma var. Büyük yani fazla bir reel faiz hikayesinden bahsediyoruz ki özellikle beklenen enflasyona göre kıyasladığın noktada ciddi bir gap oluştu orada. Evet. Dolayısıyla merkez böyle bir sadeleşme adımı atar mı yoksa bekle gör durumuna devam mı eder? Ne yapması lazım, ne yapacak?
1: Yani böyle sürekli plot twist yaşanan bir böyle Hollywood filmi gibi hakikaten 4-5 haftadır senaryolar gidip geliyor yani. Önce biz normal şekilde artık hani bu savaşta sonlanıyorsa, petrol 60-70 dolara vesaire geliyorsa Merkez Bankası en azından normalleşme noktasında 40'tan 37'ye hani haftalık politika ihalelerini, faizini yeniden işler duruma getirecek şekilde normalleşme adımına gider. Çünkü hani Mart'ta o adımı bu yüzden attı. Savaş bitiyorsa. Ama şimdi savaş yeniden başladı. Dolayısıyla hani orada bir geri adım attık. Yani yeniden bu 40'da mevcut gecelikten fonlamaya, o belirsizliği kendi lehine kullanmaya devam eder diye. Ama diğer taraftan bakıldığında hani getirilerin burada kalması, enflasyon beklentileriyle arada ciddi fark oluşması ve artık hani kur tarafında da çok fazla TL'yi değerlendirmenin bize kazandırdığının da çok fazla olmaması. Çünkü ihracatçı tarafından ciddi burada şikayetler var. Pazar payının tutturulması, maliyetlerin artması vesaire gibi. O yüzden bakıldığında bir adım atabilir mi diye özellikle hani yabancı yatırım bankalarından bu yönde bir bakıldığı zaman raporlar var. Hani o raporlar beklenti mi belli anlamda hani öngörü, model neyi içeriyor onu kestirmek zor. Ama son birkaç gün içerisinde hani biz pas geçer diye bekledikten çünkü bir de Londra'da yapılan yatırımcı sunumunda değil mi ekonomi yönetiminden Merkez Bankası'ndan hani biz haftalık repo ihalelerine geçmekte çok aceleci olmayacağız diye aslında Temmuz toplantısı için bana sorarsan
0: mesajı verdi.
1: Kapatan bir mesaj verdi. Ama son işte birkaç gün yani burada son birkaç günkü beklenti de bazen çok değiştirici olabiliyor. Yani senle de yıllardır bunu takip ediyoruz. Dolayısıyla hani son bakıldığı zaman hani piyasadaki konuşulan bir acaba adım atar mı? İşte 40'tan 37'ye değil de ufak belki bir adım. Yani haftalık repo ihalesiyle başlayacağım ama işte arada fonlamayı ben paranın akımına içeri giren çıkan dolara göre oluşturacağım diye. Yani 40'tan 37'ye hızlı bir adım değil ama belki fonlamayı biraz aşağı çekecek bir adım gelebilir diye düşünüyorum Merkez Bankası'na.
0: 38,5'lar gibi bir rakamlar bekleniyor orada da.
1: İşte artık her girdim bir yoğurt işi var. Onu Merkez Bankası'na PPK'ya bırakalım.
0: Serdar çok çok keyifliydi. Çok teşekkür
1: çok
0: ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Hakikaten yani güzel de aydınlattın. Özellikle JP Morgan'ın bu raporuna yönelik tahvil tavsiyelerini detaylandırdık. Efendim Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı ile değerlendirmiş olduk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Reklam. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
0: Reklam.
2: Bloomberg TT Radyo.

Ve yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Evet, küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve bilançolar takip edilirken içeride Merkez Bankası dedik. Fiyatlamalar an itibariyle neye işaret ediyor? Hızlıca araştırma masasına geçiyoruz.

0: Ve Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif hoş geldin. Bugün günlerden alfabet ve Tesla diyebilir miyiz? Ne dersin?
1: Bugün küresel piyasalarda Alphabet ve Tesla'nın bilançosunu takip edeceğiz. Evet Pelin, ve dün başlayan aslında birazcık çiftçilere tekrar gelen alımların bugün de etkisini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Özellikle Asya piyasalarında sabah saatlerinde %5'lere varan, dün Wall Street tarafında başlayan teknoloji hisseleri ve çip hisselerine olan dönüşün bir miktar daha yansımalarını gördük Asya hisselerinde. Fakat sonradan da yukarı yönlü hareketin devre kesiciye benzer bir uygulamayla bir miktar daha sınırlanmasıyla aşağı yönlü hareketlerini sürdürdü, fakat hala artıda işlem görmeye devam ediyor. Şu an itibariyle Asya piyasaları diyebiliriz, özellikle KOSPI endeksi. Bugün geldiğimiz noktada az önce zaten dün haftanın ortasına geldik. Bir miktar daha alımların yükseldiğinden bahsetmiştik. Dün başlayan alımların devam ettiğinden bahsetmiştik. Bugün geldiğimiz noktada jeopolitik risklerin birazcık daha ABD ve İran arasındaki gerilimlerin hızlı sonuçlanmayacağı beklentisiyle 92 doların üzerinde işlem görmeye devam eden bir Brent petrol takip ediyoruz ve buna nazaran tahviller tarafında da yükseliş serisini koruyoruz. Bu tahvillere eşlik eden Japon yeninin de yine 40 yılın en düşük seviyelerine, gece saatlerinde 163 seviyelerine kadar düştüğünü, değer kaybettiğini söyleyebiliriz. Burada analistlerin beklentileri bir miktar daha 165 seviyesine kadar gitmesi, jeopolitik risklerin devam etmesi halinde. Burada bir miktar daha hemen hatırlayalım. Japon yeninde toplam 28 Nisan ve 27 Mayıs dönemi Japon hükümeti bir miktardan müdahale ederek yaklaşık 11.73 trilyon yen, yani 71.9 milyar dolarlık bir büyüklüğünde döviz piyasasına içeriye nakit sokmuştu. Ve geldiğimiz noktada müdahale edecek mi etmeyecek mi, bir miktar daha bunu takip ediyor olacağız Asya tarafında. Avrupa tarafında dün kapanışları pozitif görmüştük. Bugün açılış itibariyle takip etmeye devam edeceğiz, ama döviz piyasasında yine güçlenen bir dolar olduğunu söyleyebiliriz. Keza emtialar tarafına baktığımızda ise altının dün kazandığı ivmeyi bugün birazcık daha koruduğunu görüyoruz. Burada hemen hatırlatalım, savaş döneminde beklenenin aksine birazcık daha risk primlerinden negatif etkilenen bir altın seyri görmüştük. Bugün geldiğimiz noktada, ki grafiğimizde de görüyoruz, özellikle dün bugün, yani son 3 günün pazartesi günden bu yana altının hareketlerini, tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketler görürken, ki burada da 2 yıllıklarda dün özellikle risk priminin biraz yükselmesiyle 4.2657 seviyelerini gördük. Şu an geldiğimiz noktada 4.2574 bandında işlem görmeye devam ediyor. Altının 4.100 seviyesi üstünde hareketlerini sürdürdüğünü, fiyatlamasını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Şu an 4.116 dolarda işlem görmeye devam ediyor. Burada artan belirsizlikler, petrol fiyatlarının yükselişi ve doların güçlü seyri bir miktar daha altın piyasasının savaş dönemindeki tepkilerinin aksine bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerini desteklediğini söyleyebiliriz. Ki burada alışılmışın dışında bir senaryo var ve geldiğimiz noktada aslında analistlerin merkez bankalarının altın rezervlerini bir miktar daha yükseltmesi ve aslında fonlardaki portföy çeşitlendirmenin burada etkili olduğunu söylüyorlar. Biz de önümüzdeki süreci izliyor olacağız.
0: Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyorum.

0: Ve hemen info yatırıma gidiyoruz. İnfo yatırımdan borsa açılış beklentisini Ergün Tekgül'den detayları alıyoruz. Ergün günaydın, hoş geldin. Neler bekleriz? Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler, büyük bilançolar, içeride merkezin kararına yaklaşıyoruz adım adım. Raporlar da ardı ardına geliyor. Buradaki yorumu da merak ediyorum. Ne dersin?
1: Pelin günaydın, iyi sabahlar. Güzel gün olsun diyelim yine herkes için. Vallahi aslında göğüsler böyle bütün borsalar bir yana, böyle Güney Kore borsası kospi bir yana gibi oldu biraz. Tabii orada volatilite inanılmaz bir yükseklik kazandı. Yani bir gün %6-7 yukarı, bir gün %4-5 aşağı falan. Hatta dün resmen orada bir olağanüstü gün, olağanüstü bir durum ilan edildi. Rakamlar gerçekten bu margin call'larla ilgili rakamlar inanılmaz boyutlara gelmiş durumda. O yüzden volatilite ana noktamız diyoruz. Ama şöyle de bir gerçek var. Yaklaşık 2-3 aydan beri bu konunun altını çiziyorum. Yani ekonomiler ve borsalar aynı dili konuşmuyor diyorum. İşte ekonomilerin gerçekliğini borsalar anlatmıyor, anlatamıyor diyorum. Farklı dilleri konuşuyorlar diyorum ama bir de borsalar kendi içerisinde çok ciddi kırılım yaşıyor diyorum. Nedir bu? Yoğunlaşma sorunu var diyorum. Yani aslında sunni bir yükseliş yaşıyor borsalar. Dünyada işte nereden? Amerika'sından, batısından doğusuna kadar, işte Japonya'sına, Güney Kore'sine kadar sunni bir yükseliş. Sunni bir yükselişten kastımız ne? Rakamlara baktığımız zaman endeks rakamlarına evet çok yukarı gibi duruyor ama bu yoğunlaşma riski dediğim, yani endeksi taşıyan hisselerin ağırlığının 2-3-5 hisse senedinde yoğunlaşmasıyla birlikte, endekslerin bu 2-3-5 hisse senediyle birlikte yükselip diğerlerinin performansının çok altında kalma sorunu bütün dünyada yaşanan bir sorun olmaya başladı. Yani oldukça da önemli. Dünyanın da başına iş açar mı açmaz mı? Dünkü olay, Güney Kore'deki olay gerçekten bence bu konuda dikkat ediciydi. O yüzden borsalardaki yoğunlaşma riskine dikkat diyoruz fiyatlama adına. Bunun dışına dönüp baktığımız zaman ya aslında bir yanlış bir şeyin de peşinde koşuyor. Yatırımcılar mı diyeyim, bench'in bu tarafında bizler mi diyeyim. Ya biz petrol fiyatından borsaların geleceğini okumaya çalışıyoruz. Yatırımcılar da dahil, belki bizler de dahil diyorum ya. Yani çok ama çok yanlış bir yerdeyiz. Yani buradan ekonominin gidişatını okumaya çalışmak, işte buradan bir enflasyon baskısı oluşur, enflasyon yumuşar, buna bağlı merkez bankaları konuşmaları önümüzdeki birkaç ay içerisinde işte güvercin olur, şahin olur, o yüzden borsalar şöyle olur, böyle olur. Yani bu tahminler yazı tura atmaktan başka bir şey değil. Çünkü petrol fiyatlarının biz zamanında 100 dolarların üstüne nasıl gittiğini de gördük, eksiye gittiğini de gördük. Yani talep ve arzın bu kadar baskın olduğu bir yerde piyasayı okumak yanlış. Gerçeği kim söylüyor? Uzun zamandan beri altını çiziyorum. Hatta senenin 2024'ün ikinci yarısından beri altını çiziyorum. Gerçeği sadece faizler söyler. Dünyada Amerika 10 yıllıkları, 30 yıllıkları, işte Amerika, Almanya 10 yıllıkları. Dönüp bakalım, Japonya işte tarihin en yüksek seviyelerine geldi. Keza içeride, dışarıda. Burası da enflasyonla inetili. Paranın gerçek değerini ölçen şey faiz iken biz biraz Amerika'yı işte başka yerlerde arıyoruz filan hikayesine giriyoruz. Şimdi orası bize ne diyor? Orası dikkat diyor zaten. Yani uzun zamandan beri dikkat diyor. Stres geçmedi diyor. Baskı geçmedi diyor. Enflasyon riski geçmedi diyor benim bize. Yani işte tarihi zirveleri 5-20'lere neredeyse giden 30 yıllık Amerika faizlerini gördük 35 yılın zirvelerinde. Ve neredeyse oradan gıdım oynamıyor. Yani 4.60'larda Amerika 10 yıl, yani bu seviyeler gerçekten şu anda dönüp bakıldığı zaman anormal seviyelerde. Yani aslında yatırımcılara bir şey anlatıyor, bir sorun var arkadaşlar diyor. Bu karamsarlık anlamında değil, kötü gidişat anlamında değil, dikkat anlamında dikkat çekilmesi gereken bir konu. Biz de gidişat nasıl çok kısa, 14.000'e demir attık, BIST 100 anlamında söylüyorum. Ama alt kırılımlar gerçekten tarihi seviyelerden geçiyor. Bankacılık sene başına göre %8 eksi, sanayi endeksi bir durdu. Son dönem böyle biraz rancı yapar gibi oldu. Orada da birkaç hissesini dile. Yani alt endeksler, hatta alt hisseler bambaşka dili konuşuyor. BIST 100 14.000'de kalmaya devam ediyor. Pelin.
0: Ergün, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Hem sana hem de info yatırım ailesine güzel bir seans günü diliyoruz bizler de. Efendim, programı noktalıyorum. 10-15'e görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
0: Reklam. Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek.

çalışmaları ve tedbirleri sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 9.45'i gösteriyor. Piyasa Masası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bizleri yine her sabah olduğu gibi finans şefimiz Bekir Gürdem'e eşlik ediyor. Bekir Bey merhabalar,
1: merhaba,
0: günaydın,
1: merhaba,
0: hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Sağ ol, iyiyim. Piyasalar iyi
0: nasıl
1: değil?
0: Evet,
1: onu
0: piyasalarda bir
1: şimdi
0: düşüş vardı. O zaman ben hemen başlıyorum piyasalardan. Evet. Vakit kaybetmeyelim. Şimdi Borsa İstanbul BIST 100 endeksine bakıldığında dün ve önceki kapanışa kıyasla 96 puanlık bir geri çekilme olduğunu, altına indiğini gördük. %0,69'a varan bir geri çekilme vardı. 13.974 puandan bir kapanış sergilemiş olduk. Gün içi en düşük tarafta 13.916 puanı gördük. En yüksek 14.000 puan üzerine çıkan 14.127 puanı gördük ve 193 milyar liraya varan bir işlem hacim geçti. Kapanış bu denli ilerlerken peki bugün nasıl bir açılış bekliyoruz sizce?
1: Şimdi dünü biraz bahsetmeye gerek. Piyasa iyi değil derken şunu aslında bütün sektörün konuştuğu şu. Hareketleri anlamlandırmak oldukça zorlaştı. Özellikle mesela borsanın genelinde her zaman bu vardı. Küçük hisse senetlerinde spekülatif hareketler, işte temelden çok kopuk hareketler vesaire. Ama blue chip dediğimiz BIST 30 endeksinde yer alan büyük hisse senetler, böyle halka açıklığı yüksek ve tabana yayılmış hisse senetlerinde daha böyle temellerle hareket eden bir borsamız vardı. Artık çok fazla ondan bahsedemiyoruz. Yani bilanço fiyatlaması kimisinde hiç olmuyor, kimisinde inanılmaz boyutlara gidiyor. Haberlere ilişkin fiyatlamalar yine aynı şekilde, bazılarında hiçbir şey

0: şekilde hisse senedi fiyatını etkilemezken bazı hisse senetlerinde ise işte bu belli grupların hisse senetleri işlem sıralarındaki hakimiyetinin çok yüksek olmasından kaynaklı. Onun dışında yabancı yatırımcının girişi olmaması, büyük fonların, pasif fonların bizden biraz uzaklaşması kısa vadeli hareket eden yatırımcıların etkinliğin artmasına neden oluyor. Bunlar da momentum neredeyse o tarafa yöneliyorlar. Dolayısıyla etkinlikten uzak bir borsa İstanbul'da karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi düne baktığımızda, hatta son birkaç güne baktığımızda banka hisselerindeki satış baskısından dün de sık çok baskın olarak bahsetmiştik. Bu dün devam etti. Hatta İş Bankası bir gün önceki sert düşüşün ardından dün de %2 düştü. Dediğim gibi bu özellikle İş Bankası gibi bu kadar likit bir hisse senedindeki böyle sert hareketler, sert yoğun satış ordinalları piyasanın genel algısını da bozuyor. Şu anlamda bozuyor. Acaba bizim bilmediğimiz açıklanacak bir şey mi var, olumsuz bir şey mi var? Tabii ki bilançolar olumsuz bekleniyor. Şöyle olumsuz derken yani toparlanmanın ötelenmesinden bahsediyoruz. Yoksa bankalar zarar ediyor anlamında değil.
1: ABD-İran savaşının da etkilerini görebileceğimiz bir çeyrek olarak da yorumluyorduk.
0: Evet, finansal kesim tarafında özellikle enflasyonun yüksek seyretmesi, faizlerin düşmemesi bunlar olumsuz etkiledi ve toparlanmanın, güçlenmenin sonraki çeyrekleri hatta önümüzdeki yılı ötelenmesine neden oldu. Yoksa olumsuz bilançodan kastettiğimiz zarar açıklayacaklar, öldüler, bittiler anlamında değil. BIST 100 endeksi ve BIST 30 endeksi aslında Ocak ayında bu sene ne yaptıysa yaptı. Ondan sonra daha çok testere dediğimiz işte belli bir bant aralığında, sınırlı 1500 puanlık bir bant aralığında hareket ettiğini görüyoruz. BIST 30 ve BIST 100 endeksinde birkaç tane hisse senedini dışarıda bıraktığımızda oldukça yerinde sayan, bankalarda yılbaşından bu yana ekside olan bir görünümde yatırımcının da artık büyük hisse senetlerinden küçük hisse senetlerine kaydığını görüyoruz. Şöyle dün biraz baktım, finans merkezinde de kısaca bahsettim. Yılbaşından bu yana da azalma var ama son iki yıla baktığımızda o kadar belirgin ki BIST 30 endeksine yatırım yapanların sayısı neredeyse 1 milyon kişi azalmış. Aslında son aylarda halka arzlarla birlikte yatırımcı sayısında bir artış görülmekle birlikte buraya gelen yatırımcı da yine BIST 30 değil, BIST 100 de değil, daha diğer küçük hisse senetlerine girdiğini görüyoruz. Yatırım fonlarında yatırımcı sayısı artıyor. Oradaki büyüklük artıyor. Oraya da baktığımızda asıl para girişlerinin, net para girişlerinin yatırım fonları tarafında daha küçük hisse senetlerine yatırım yapan serbest fonlara girdiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla evet yatırımcı sayısındaki artış, yatırım fonlarındaki büyüklük, evet bunlar hep eskiden bizim mutlaka olması gereken, halka arzlar mutlaka olması gereken, piyasanın derinleşmesi için olması gereken şeyler olarak konuştuğumuz şeyler bugün artık buna çok fazla yaramadığını görebiliyoruz. Yani dediğim gibi çünkü gelen yatırımcı tamamen momentumu takip eden, spekülatif hisse senetlerinin peşinde koşan, yatırım fonları tarafında bile burayı tercih eden fonların peşinde koşan bir kitle olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada risklerin de çok yüksek olduğunu unutmamak lazım. Kiler Holding tarafında mesela geçen aylarda konuştuk. Çok hızlı yükselişlerden sonra MSCI'den gelen uyarı sonrası kazançlarının tamamından fazlasını geri verdiğini gördük. Şimdi destek finans faktöring mesela çok hızlı %600'leri varan yükselişlerden sonra gördüğü en yüksek seviyeden %50'den fazla değer kaybetti. 6 kez üst üste taban oldu. Şimdi bu tip hisse senetlerinde şöyle bir şey oluyor. Geçen ay mesela %30 yükselmiş. Bu ay %70 düşüyor falan. Yani o kadar hızlı hareketler oluyor ki yanlış yerden giriş yapan yatırımcı, bireysel yatırımcı için çok ciddi riskler barındırıyor.
1: İlk kapanışa baktığımızda iki söylediğiniz ise de şu an düşüşlerde ilk 10 sırada yer alıyor. Destek finans faktöring tarafı yine taban kapatmış dün.
0: Şimdi bu destek finans faktöring mesela BIST 30 endeksinde yer alan bir hisse senedi. Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında yer almamasına karşın BIST 30 endeksine Viyop'ta neden kontratları işlem görmüyordu? İşte bu tip spekülatif hareketlerden dolayı. Ama sektörün şöyle bir talebi oluyor bu noktaya geldiğinde. Madem endeks kontratı

0: İşte pay kontratları açılmayacak şekilde bir burada spekülatif bir hareket, yüksek momentum hareket, volatilite görülüyor. O zaman BIST 30 endeksinde de yer almamalı diye sektörden gelen bir talep var bu tip hisse senetlerinin. Tabii ki bu tip hisse senetleri borsalarda her zaman var. Hep olmaya da devam edecekler. Bunlar asla borsadan atılsın, böyle işlem olmaz demiyoruz. Ancak benchmark diye kabul ettiğimiz hisse senet endekslerin içinde yer alan hisse senetlerinde çok daha farklı bir yapılanmaya gidilmeli ve daha seçici olunması gerektiğini bunlar bize gösteriyor.
1: O zaman şimdi bir ilk düşen çıkanları ben bir açılıştan önce kapanıştaki detayları izleyicilerimize aktarayım Bekir Bey dilerseniz. Şimdi baktığımızda 13.974 puandan bir kapanış dün akşam sergilemiştik. 96 puanlık bir geri çekilme vardı. İlk 10'daki artışa bakıldığında Europower, Enerji, Koa Granit, Balsu Gıda, Efor Yatırım, Pasifik Eurasia, Rail Yatırım Holding, Anadolu Efes, Aksa Enerji, Oyak Çimento olduğunu ki CVK Madenciliği'nin de ilk 10'da olduğunu gördük. Artışlarda Europower tarafı tavanla kapattı. Diğer taraftan bakıldığında düşüşlerde ilk onu destek finans factoring tarafı vardı. Tabanla kapattı. Şekerbank, Reader Teknoloji, Petkim Petrokimya, Doğan Şirketler Grubu, Aksakilik Kimya, MLP Sağlık Hizmetleri, Batı Çimçimento, Kiler Holding tarafı da ve Bera Holding de ilk onda düşüşlerde puan bazlı baskılarda yerini almıştı.
0: Şimdi bu hisse senetleriyle ilgili dün biraz konuşmuştuk ama MLP Sağlık için sıra gelmemişti. Oradaki düşüşün nedenlerinden biri de Ak Yatırım'ın en çok tercih ettiği hisse senetleri grubundan, model portföyünden MLP Sağlık'ı çıkartması oldu. Oradan mesela notlarından bahsedelim. 2026'nın ikinci çeyreğinde arsa satışından kaynaklanan tek seferlik yatırım zararı ve artan vergi oranı nedeniyle net kârda reel düşüş beklediklerini ifade etmişler. Yasal değişikliklerin ardından doktor giderlerinin satışlara oranındaki artış nedeniyle 2026'nın ikinci yarısında FOVÖK'ün reel olarak %15 azalacağını tahmin ediyorlar. %59 iskontolu olması nedeniyle endeks üzeri getiri tavsiyesini koruyorlar ancak en çok tercih ettikleri hisseler arasından çıkartmışlar. Güncel olarak model portföyde neler var diye baktığımızda Ak Yatırım'ın Tüpraş, Koç Holding, Enka İnşaat, Tofaş, Şok Market, Garanti BBVA, Rönesans Gayrimenkul, Anadolu Hayat Emeklilik ve Yapı Kredi olduğunu görüyoruz.
1: Şimdi bilanço tarafına bakacağız fakat çok da az bir vakit kaldı kapıyı açılışı tarafına baktığımızda. Evet. Haftanın 3. işlem gününde açılışı az bir süre kaldı. Birazdan gongumuzu çalacağız. Tabii bu hafta da Türkiye Sigorta tarafından bilançonun da geldiğini konuşmuştuk. Evet. 7 milyar liralık bir kar yazmıştı şirket 2. çeyrekte ve beklenti üzeri gelen bir performans vardı. Ve dün açılışta primli bir şekilde fiyatlanmıştı. Ardından 28 Temmuz'da yani önümüzdeki hafta Salı Akmak Batav Havalimanları tarafından bilançoları almaya devam edeceğiz diyelim ve şimdi gongumuz çaldı. Haftanın 3. işlem gününde Borsa İstanbul açılışını gerçekleştiriyoruz. BIST 100 endeksine bakıldığında haftanın 3. işlem günü açılışında 14.010 puandan açılışımızı sergilemiş bulunmaktayız değerli izleyenler. %0,26'ya varan bir yükseliş var. 36 puanlık bir katkı olduğunu kapanışa göre gördük. 14.000 puan üzerine kendimizi attık. Haftanın 3. işlem gününün açılışında ve alt sektörlere bakıldığında mali ve sanayi tarafta puan bazlı katkılar varken bankacılık tarafında puan bazlı yatay negatif bir baskının olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan turizm hizmetler tarafında ise hizmetler ve turizmde yine puan bazlı katkılarla yatay pozitif bir işlem hacmiyle açılış sergilenirken ulaştırma tarafında puan bazlı baskının da yaşandığını izliyoruz. Şimdi bakıldığında ilk 10 hisselere düşen çıkanlara burada değişimler yaşandı. Kuyumcu Kent, Europower Enerji, DAP Gayrimenkul Gübre Fabrikaları, CV Enerji, Koa Granit, Borusan Birleşik, Katılım Evi, MLP Sağlık ve İzdemir tarafında puan bazlı katkıların olduğu İlk 10 yükseliş içindeki hisseyi gördük. İlk 10 düşüşteki hisselere bakıldığında Şekerbank, Fenerbahçe, Anadolu Anonim şirketler, Aksa Enerji, Pasifik Eurasia, Margun Enerji, Balsu Gıda, Destek Finans Factoring, Reader Teknoloji ve Odaş Elektrik olduğunu gördük. Puan bazlı baskılarda 36 puanlık bir katkı olduğunu haftanın 3. işlem günü açılışında izliyoruz ve 14.010 puandan bir açılışımız sergilendi Bekir Bey. Peki bu açılışı nasıl yorumlamak lazım hafta ortasında?
0: Şimdi açılış beklendiği gibi oldu. Viyop tarafında da sınırlı bir artış vardı. Aslında Trump'ın açıklamaları artık sabah toplantıda da konuşuyorduk. Evet. Piyasalara etkisinin sınırlı kaldığını, somut olarak hareketlerin artık daha fazla etkili olduğunu gördük. Dün yapılan açıklamalar evet jeopolitik risk unsurunu artırdı ama anlık olarak bir fiyatlamaya artık Trump'ın söylemlerinin çok fazla yansımadığını görüyoruz. Bilanço fiyatlamaları devam ediyor. Model portföy değişiklikleri fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Biz veriler gelmeden önce hemen bir beklentiler tarafına girelim. Tabii. Çok fazla beklentilerle ilgili raporlar gelmeye başladı. Bunlardan hemen işte ondaki veriler öncesinde Gedik Yatırım'ın beklenti raporuyla Tüpraş, Aygaz, Aksa gibi hisse senetlerindeki beklentilerini paylaşmış. Biz de onlardan kısaca bahsedelim. Tüpraş tarafında savaşın etkisiyle tarihi yüksek seviyelere ulaşan dizel ve jet yakıt marjlarının yanı sıra ikinci çeyrek finansallarında ciddi olumlu gelişmelerin beklendiğini, yansımaların beklendiğini söylüyorlar. FAVÖK 40.3 milyar lira beklentisi, bu 2026'nın birinci çeyreğinde 16,9 milyar liraydı. Geçen yılın aynı çeyreğinde ise 18,3 milyar liraydı. Net kar tarafında da 30.6 milyar liralık çok ciddi bir kar beklentileri var Tüpraş'la ilgili. Bu yıllık %160 oranında bir artışa işaret ediyor. Aygaz tarafında da LPG fiyatlarının etkisiyle elde edilen stok karlarını ve iştiraklerden gelen güçlü karlılığa dikkat çekilmiş. Net kar beklentileri Aygaz'da 2.9 milyar lira. Bu yıllık da %129 artışa işaret ediyor. FAVEK 975 milyon lira. Satışlarsa 28.9 milyar lira olması bekleniyor. Aksa'ya geldiğimizde 1.1 milyar liralık bir net kar beklentisi var. 2.2 milyar lira FAVEK ve satış tarafında da 12,8 milyar liralık bir satış bekleniyor. Savaşın etkisiyle artan ürün fiyatlarının yüksek kapasite kullanım oranı gibi nedenlerle Aksa'da da beklentilerin pozitif olduğunu ifade ediyorlar. Şimdi burada dediğim gibi çok fazla geliyor. Bunları da toparlandığını, şirketler tarafından toparlanmış haliyle de geldiğini görüyoruz. Ayrıca da Matrix Haber'in şimdiye kadar gelenlerden bir derlediği bir bilanço anket sonucu var. Ondan da kısaca bahsederiz ama veriler gelmek üzere istersen.
1: Evet, çok da yoğun bir veri trafiğimiz bugün bu saatler içerisinde
0: kapasite
1: olacak.
0: Kapasite kullanım oranını özellikle çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz. İmalat sanayisinde durumun ne olduğunu görebilmek için. Çünkü orada sektörel ayrışmalar oldukça yüksekti. Bu ne kadar devam ediyor? Daha da açılıyor mu? Tekstil tarafında özellikle bir toparlanma vardı. Onun sürüp sürmediğini buralardan göreceğiz. Veriler geldiğinde onları da işler.
1: Ki en son 103,5'lik bir kapasite reel kesim güven endeksi vardı. Kapasite kullanım oranı 73 puan seviyelerindeydi. Tabi burada tekstil tarafındaki ayrışmanın da detaylarına dikkat çekeceğiz. Bugün saatler onu gösterdi. Birazdan reel kesim sektör güven endeksi ve kapasite kullanımı iş turizm verileri gelecek değerli izleyenler. Şu anda Merkez Bankası'ndan verilerin gelmesini bekliyoruz. Tabi gözler bugün bu verilerdeyken yarın da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var diye hatırlatmakta fayda var diyelim. Ve şimdi veriler geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mevsimsel arındırılmış reel sektör güveni Temmuz'da 101,2 oldu. Önceki 102 seviyesindeydi. Bir geri çekilme olduğunu veriler nezdinde gördük. Hemen buradan da detaylarına bakalım internet sayfasından Merkez Bankası'nın. Burada arındırılmamış reel sektör güveni ise Temmuz'da 102,2 oldu. Önceki 103,5 seviyesindeydi. Yine burada da bir geri çekilme olduğunu reel kesim güven endeksinde izliyoruz.
0: Jeopolitik risklerin artıp azalması burada bunun üzerinde de belirleyici oluyor. Özellikle reel jeopolitik riskler arttığı zaman ihracat yapan şirketlerin biraz böyle buradan gelen kendi ön beklentilerinin zayıfladığını takip ediyor. Muhtemelen onunla ilgili olabilir.
1: Kapasite kullanım oranı da geldi. Merkez Bankası verilerine bakıldığımda mevsim etkisinden arındırılmış kapasite kullanım oranı Temmuz'da %73,8 oldu ve önceki %74,3'tü. Yani burada tabii ABD-İran savaşında jeopolitik tansiyonun etkilerini rakamlarda hafif şekilde hisseder olduk. Etkiden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise Temmuz'da %73,9 oldu. Önceki yine %74,5'ti. Tabii Merkez Bankası'ndan detaylar geldi. Hemen bu internet sitesinden detaylara bakmakta fayda var diyelim. Reel kesim güven endeksinde bir geri çekilme Temmuz ayında yaşanmıştı. Tabii alt kalemlere de bakmak lazım. Kapasite kullanım tarafına bir de geçmek gerekiyor burada. Çünkü mevsim etkisinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı Temmuz'da %74,5'ten 73,9'a geri çekilmişti. Hemen buradan Temmuz ayındaki kapasite kullanım oranı detaylarını da incelemek gerekiyor değerli izleyenler. Çünkü alt sektörlerde sevgili Bekir Gürdamar'ın da söylediği gibi sektörel ayrışmalarında çokça etkili olduğunu görüyoruz ki burada 0,5 puanlık bir düşüş yaşandı ve 0,6 puanlık bir düşüş daha olduğunu gördük. Alt sektörlerdeki tablolara bakıldığında burada gıda tarafında bir kapasite kullanım oranı baskınının olduğunu görürken düşüşlerde ise aslında deri tarafında yaşandığını izliyoruz. Hemen alt kalemlere buradan gelirsek burada ara mallar ve yatırım mallarında gelecek ay ilişkin aslında daha farklı bir tablonun olduğunu gördük. Fakat kapasite kullanım oranı tüketim malları, dayanıklı tüketim malları ve dayanıksız tüketim mallarında hem 3 ay hem de gelecek 3 ay içinde aslında negatif bir etkinin de olduğunu alt kalemlerden izliyoruz.
0: Evet.
1: Hemen şuradan sektörel tarafı da açayım size Bekir Bey. Peki siz nasıl yorumluyorsunuz verileri?
0: Yani burada eğer ki jeopolitik risklerin etkisini geride bırakmadığımız sürece buradaki dalgalanma da devam edecek gibi. İşletmeler tarafında bir de Avrupa tarafından Avrupa'daki ekonomik aktivitedeki beklenen toparlanma bir türlü istenildiği gibi sağlanamadı. Biz de bizim şirketlerin hem kapasite kullanımını hem de geleceğe yönelik beklentilerini önemli derecede törpüleyen bir gelişme. Çünkü evet, ana pazarımız bizim Avrupa tarafı. Buradaki toparlanmanın gelmesi durumunda ancak ki hem işletmelerimizin karlılık seviyeleri hem buna bağlı olarak finans kesiminin kredi verme iştahının artmasını bekliyoruz. Ama bunu da zamanla göreceğiz. Şu bu birkaç aylık sürede olabilecek bir şey gibi görünmüyor. Dediğim gibi bilanço beklentilerine biz piyasa tarafında daha fazla odaklanıyoruz. Evet. Bankacılık sektörünün medyan karının %4,9 geçen yılın aynı dönemine göre birinci çeyreğe göre de %23,6 artması bekleniyor. Gelen şimdiye kadar ki medyan beklentiler arasında.
1: Peki. Bekir Gürdamar çok teşekkürler değerli katkılarınız için diyelim. Değerli izleyenler bültenimizi nokta alıyoruz. Saatler 11.15 gösterdiğinde tekrardan Fokus programıyla karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalarda ABD, İran arasındaki gelişmeler yakından takip edilirken özellikle teknoloji hisselerinde gelecek olan bilançolar ise bugünün manşeti oluşturmaya devam ediyor. Büyük şirketlerden gelecek olan bilançoları yakından takip ediyoruz efendim ki özellikle Alphabet ve Tesla'nın bilançoları geleceğe yönelik değerlendirmeleri yatırımcılar açısından çip hisselerini yapay zeka temasında yükselişin devam edip etmeyeceğine yönelik beklentileri de şekillendirecek. Dolayısıyla bu tarafı yakından takip ediyoruz. İçeride de yarın Merkez Bankası kararı var. Buraya odaklandı içeride piyasalar. Şu an itibariyle nasıl bir seyir var? Hızlıca bakalım rakamlara. Evet, 0.13'lük yön yukarı 13.993 puandan işlem geçiyor. BIST 100 endeksinde 75 hisse yukarı yönlü, 25 hisse ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Hemen şöyle bir de sektörel bazda bakalım ayrışmaya. Sanayi tarafı pozitif görünüyor. 0.42'lik yön yukarı bankacılık endeksinde yatay negatif. Mali endeks tarafında ise 0.36'lık bir geri çekimi işaret ettiğini görüyoruz. Ulaştırma tarafı yatay bir performans içinde. Turizm tarafı yine yatay bir performans içerisinde olurken hizmetler endeksinde de endeks pozitif ayrışmaya devam ediyor. 0.42'lik alıcılı bir seyir söz konusu. Evet, dün küresel piyasalarda dolar gelişmiş ülke para birimlerine karşı fazla bir değişim göstermedi. Bugün de yine aslında güçlü seviyesini korumaya devam ediyor. Dolar endeksi tarafında 101.13 seviyesini takip ediyoruz. Euro dolar çaprazı ise 1.14.12, sterlin dolar tarafında 1.33.84 seviyelerini takip ederken dolar TL güne yatay bir başlangıç yaptı. 47.21.79 ve euro TL tarafında ise

0: 3.91-89 seviyelerini takip ediyoruz. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı bekleniyor yarına. Bugün ise küresel piyasalarda teknoloji hisselerine yönelik beklentiler çok daha şekilleniyor. Bilanço beklentisi burada öne çıkıyor. Hemen gidelim Draw Portföy ve Fon Yöneticisi Yardımcısı Ömer Yıldırım bizlerle birlikte. Ömer Bey hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum. Uluslararası kuruluşlardan özellikle Türkiye raporları ardına gelmeye devam ederken bunun piyasa etkisini biraz değerlendirelim. Diğer tarafta merkez kararı öncesi ve küresel piyasalarda teknoloji manşeti derken nasıl bir fiyatlamayı çıkaracaksınız öyle?
1: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. Küresel tarafla başlayacak olursak değerlemeye, tabii bu sabah yine ilk başlık burada Orta Doğu'daki savaş ve buradaki savaşın petrol fiyatlarına etkisi. En son nerede kalmıştık? Trump İran'la yakın dönemde yeniden müzakere masasına oturmak istemediğini söylemişti. Tabii ABD ile İran arasında da karşılıklı saldırıların sürdüğünü gözlemliyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki tabii ticari gemi trafiği takip ediliyor ki son 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Bir de şimdi yeni gelen haber Husilerin tabii Kızıldeniz'deki petrol taşımacılığına yönelik tehditleri de bu duruma eklenmiş durumda. Orta Doğu'da oradaki durum maalesef halen karışık olmaya devam ediyor. Bunun sonucunda tabii Brent petrolün Temmuz ayında yaklaşık %20 fiyatının yükseldiğini görüyoruz ki bu sabah 92 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bundan da daha belki önemlisi ve dikkat çeken tarafı ise dizel ve jet yakıtı gibi nihai ürünler var tüketiciyi doğrudan etkileyen. Bunların savaşın zirve seviyelerine yeniden yaklaşmış durumda olduğu gerçeği. Tabii bu tablo savaşın enflasyon ve dolayısıyla faize üzerindeki etkisini gündeme getiriyor dışarıda. ABD'de uzun vadeli tahvil faizleri bu yüzden de son 2 ayın en yüksek seviyelerine yükseldi. Fed'den de yeniden faiz artırımına gidileceği endişesi burada canlı kalıyor. Daha yüksek tahvil faizleri de özellikle tabii bu büyüme hisseleri ve yine yatırımcının çoğunu ilgilendiren değerli metaller tarafında baskı yaratan unsurlar olarak geçtiğimiz dönemde ön plana çıkmış durumda. Buna karşılık teknoloji tarafında dün güçlü bir tepki vardı. Neden? Yarı iletken hisselerindeki toparlanma orada ABD'den Asya'ya kadar gitti. Güney Kore ve çip üreticilerin belirgin şekilde pozitif ayrıştığı bir gün olduğunu gördük. Ancak tabii bu hareketin devamı için de bu gelen finansalların sizin de dediğiniz gibi Alphabet ve Tesla'nın bugün finansalları var. Biraz yön verecek gibi duruyor. Piyasa artık tabii yapay zeka yatırımlarının sadece tabii konuşulması değil. Bunun bilançolarda ne kadar realize olduğu ve gelecek yönlendirmelere bakmaya devam ediyor. Buradan içeriye dönecek olursak hızlıca TL varlıklardaki hikaye tabii dışarıdan oldukça farklı seyretmeye devam ediyor yine bugünlerde de. Yıla başlarken en güçlü hikayemiz her zaman söylediğimiz gibi dezenflasyondu. Ancak savaş ve tabii enerji fiyatlarındaki yükseliş bu beklentiyi belirgin şekilde bozdu. Halen de düzelmiş değil ne yazık ki. Artık yakın vadede biz %30'un altına inen bir manşet enflasyon senaryosunun konuşulmadığını görüyoruz mesela. Temmuz ayında da yine geçen yıllık seviyelere yakın aylık %2 civarında bir veri gelecek gibi ki gelirse de yine manşet enflasyonun %32 seviyesinde sabit kaldığını göreceğiz. Bu da yakın vadede faiz indirim ihtimalini oldukça zayıflatıyor. Savaştan bu yana %40 seviyesinde bulunan o gecelik fonlamanın Merkez Bankası'nın %37 seviyesindeki haftalık repo faizine ne zaman döneceği dahi belirsiz. Bu tarafta da beklentiler maalesef olumsuz durumda. Bu şartlar altında da tabii daha uzun vadeli tahvil faizleri daha yüksek belirsizlik ortamında daha yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor diyebilirim. Hisse tarafında ise son haftalarda ciddi bir halka arz yoğunluğu var. Son SPK bülteninde 4, bir öncekinde 5 şirketin halka arzı onaylanmıştı. Bu tempoda piyasadan kabaca her hafta 10 milyar civarında bir likitte çekilmesi anlamına geliyor. Ki bu da önemli şimdi likitte tarafında. Bunun dışında tabii ikinci çeyrek finansalları dönemine geçtiğimiz pazartesi itibariyle başlamıştık. Burada sektörler özelinde ön plana çıkan ana tema tabii ikinci çeyrekteki yüksek faiz ve o savaş ortamı olmuş gibi duruyor. Bu iki başlıktan olumsuz etkilenen şirketlerde zayıf sonuçlar. Tabii tam tersi şirketlerde pozitif sonuçlar gelecek gibi bir aslında tema var bu finansallarda. İlginç bir detay orada. Mesela bu kurumlar vergisinin imalat şirketleri için 25'ten 12.5'a düşürülmesi, %25'ten 12.5'a düşürülmesi tek seferlik vergi karı yazdıracak ve piyasa bunu son birkaç gündür fiyatlamaya tercih ediyor. Yani atmosfer ve ortam da öyle bir sıkışıklık var ki iyi bir şey hissedildiği veya yakalandığı anda hızlı bir fiyatlama görülebiliyor. Bu yüzden de yer yer böyle yoğunlaşmalarda piyasada şu sıralar mevcut. Özetle savaşın aniden sona ermesi veya enflasyon faiz görünüm açısından o tarafı değiştirecek güçlü bir gelişme yaşanması dışında kısa vadede yükselişlerde yine zorlanan bir piyasanın devam edeceğini öngörüyorum diyerek sözlerimi noktalayayım. Bugün için aktaracaklarım bunlar. Çok teşekkür ediyorum.

0: Belki değil seanslar diyorum.
1: Bizler de teşekkür ediyoruz Ömer Yıldırım aktar karısı için detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz Nurol Portföy ailesine. Efendim evet hem reel kesim güven endeksini karşıladık hem de kapasite kullanım oranı. Dolayısıyla hem üretim tarafında hem de bu anlamda önümüzdeki döneme ilişkin perspektifi konuşalım araştırma masasında.

0: Ve baş ekonomistimiz Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikte devam ediyoruz. Aslı hoş geldin.
1: Hoş bulduk benim.
0: Aslı, şimdi reel kesim güven endeksine baktığımız zaman mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güveni Temmuz ayında 102,2 seviyesinde oldu. Önceki rakama göre bir düşüş var, 103,5 seviyesinden. İstersen burayla bir başlayalım. Mat kırılımları da önemli. Toplu sonuçlara göre ilişkin gelişmelere de bakacağız ama bir manşeti değerlendirelim. Nasıl okudun sen?
1: Yani orada bir toparlanma görüyor gibiydik geçtiğimiz aylarda. Şimdi Temmuz'da tekrar büyük ihtimalle bu savaşın ve Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisi bir round daha burayı olumsuz etkilemiş gibi gözüküyor. Mevsimsellikten arındırdığımızda 102 seviyesinde reel kesim güven endeksi bir puan düştü. Yani sonuçta baktığımız zaman sadece düşüş bir puan ve bizi bir önceki aya, yani Haziran'dan önceki Mayıs seviyesine getirmiş oldu ama alt kalemler bazında farklılıklar var. Orada gördüğümüz, belki onun üzerinden geçebiliriz. Yani ne aşağıya çekmiş diye baktığımız zaman özellikle ihracat sipariş miktarının olumlu yönde etkilediğini görüyoruz endeksi. Tam tersi iç piyasa sipariş miktarında da çok ciddi bir geri çekilme var. Burayı şöyle önemsiyoruz. Şunu konuşmuştuk Atıp'la, hatırlarsan bundan önceki Mayıs-Haziran döneminde bir miktar iç piyasa siparişlerinde ve gelecek döneme ilişkin siparişlerde bir miktar toparlanma vardı. Biz de şöyle bir yorum yapmıştık. Savaşın, bu ateşkes sürecinin başlaması ile birlikte acaba o iç piyasada tekrar bir toparlanma olacak mı? Çünkü savaş sırasında bunun bir düştüğünü görmüştük ve de işte iç talebin yavaşladığına ilişkin göstergeleri de almıştık. Ama sonra öncü göstergelerden bu veri Haziran ayında belirgin bir toparlanma göstermişti. Şimdi de tam tersi yönde iç piyasa siparişleri Temmuz'da ciddi, çok sert bir geri çekilme gösteriyor. Aylık bazda 8,4, yıllık bazda 4,1 puan burada bir azalış var. Gene endekse tarihsel olarak baktığımız zaman da bunlar iç piyasa siparişleri Aralık'tan beri en düşük seviyelerde. Aynı zamanda ihracatın ve toplam istihdamında ama yukarı yönlü katkı yaptığını görüyoruz. Burası da takip edilmesi gereken bir durum. Bu hala pazarların kayması hikayesi burada bir etki ediyor olabilir. Biraz burada kapasite kullanımına sonra biraz bakacağız ama bazı sektörler iyi, bazı sektörler kötü. Oradaki ayrışma devam ediyor. Şimdi burada dikkat çektiğimiz gene reel kesim güven endeksi içinde ihracat özellikle dediğim gibi Aralık'tan beri en yüksek seviyesindeymiş gibi gözüküyor. Yani ihracata ilişkin önümüzdeki gelecek 3 aylık dönemde ihracata ilişkin beklentiler. Bu anlamda önemli. Ama şu iki konuyu da belki bir sonraki, hani grafiklerimiz vardı, ona belki tabii gelebiliriz.
0: Yani şimdi şunu söyleyebiliriz, üretim hacminde sınırlı da olsa bir düşüş ama diğer tarafta iç piyasa sipariş miktarında sert bir düşüş. İhracat sipariş miktarında ve istihdam artışında da orada dikkat çeken de bir artış söz konusu olduğunu söyledik. Şimdi biraz da bu tarafa bakalım.
1: Aynen, burada da aslında bu verilerin biraz daha tarihsel olarak ne kadar sert geri çekildiğini görmek mümkün. İlk grafikte siyah olan gelecek 3 aylık iç piyasa sipariş miktarını gösteriyor ki dediğim gibi çok uzun süredir, yani savaşın ilk başladığı zamanki kadar sert bir burada yavaşlamaya işaret ediyor gibi gözüküyor. Bunun devam edip etmeyeceğini tabii işe etmek lazım. Özellikle bu savaş Orta Doğu'daki gerilim hikayesi bir miktar burada volatilite yaratıyor. Dolayısıyla devam edip etmeyeceğini takip etmek lazım ama şunu ile ilgili endişeleri biraz azalttı benim gözümde. En azından iç piyasadaki o hareketlenme, iç talepteki hareketlenme dezenflasyona ekstra bir kötüleşme sağlar mı? Burada bununla ilgili benim gözümde bir miktar endişeleri azalttı. Ama diğer taraftan da olumsuz bir görüntü ikinci grafikte aslında. Buradaki ikinci grafikte sabit sermaye yatırım harcamalarında da ciddi bir azalma var. Çünkü aslında çok kötü gitmiyorduk biz. Son bir yıldır sabit sermaye yatırımlarında yukarıya yönlü bir eğilim vardı. Savaşta bir miktar yavaşlamıştı ama bu ay özellikle Temmuz'da ciddi bir geri çekilme gözüküyor. Ve de bu açıyı da takip etmemiz gerekiyor. Bir de alt kalemlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu da bence ilginç. Özellikle birim maliyetlerde bir yavaşlama var. Yani şu birim maliyetlerdeki son 3 aydaki birim maliyet artışı geçen aya göre yavaşlamış durumda. Aynı zamanda Şubat'tan beri de neredeyse en düşük baskıyı görüyoruz. Gelecek 3 aya ilişkin birim maliyetlerde de gene ciddi bir yavaşlama varmış gibi. Bu ilginç aslında, petrol fiyatındaki artışa rağmen burada yani biraz şeyleri takip etmek lazım. Arz kısıntılarına yönelik beklentileri takip etmek lazım. Bu tarafta yavaşlamanın bir etkisini de görüyor olabiliriz. Ama buradaki birim maliyetteki düşüşleri takip etmek lazım. Bunlar enflasyona yansıyacak mı açısından? Gene iç piyasa satış miktarlarına ilişkin de orada bir miktar baskının azaldığını görüyoruz. Burayı da takip etmek lazım.
0: Peki şimdi gelelim mi kapasite kullanım oranına? Kapasite kullanım oranına baktığımız zaman da orada aslında şu anda Temmuz'da 73,8 seviyesinde gerçekleşti. Önceki rakamdan bir düşüş var. 74,3 seviyesinden, yani kapasite azalmaya devam ediyor. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış da yine 74,5 seviyesinden 73,9 seviyesine yükseldi. Sektörlere göre değişiklik arz ediyor dedin sen de. İstersen şöyle bir bakalım. Nedir gıda tarafında içecek, tütün ve tekstil, giyim, deri gibi sektörlerde olurken özellikle diğer imalatlar tarafındaki düşüş daha da mı devam ediyor?
1: Evet, yani baktığımız zaman kapasite kullanımı mevsimsellikten arındırdığımızda 74,3'ten 73,8'de bir geri çekilme var. Yani aslında burada biliyoruz ki geleneksel olarak işte diğer ulaşım araçları mesela geçtiğimiz aylarda kapasite kullanımını yüksek olduğu ve bütün maaşeti yukarı çeken, hem imalat sanayi üretiminde hem de kapasite kullanımında sektörlerden bir tanesiydi. Şimdi burada da bir düşüş görüyoruz. 77,3 seviyesinde. Bu bir önceki ay 78,4'tü. Bu diğer ulaşım araçları bir savunma sanayine bir daha çok gösterge niteliği taşıyan sektör olduğu için takip ediyoruz. Motorlu taşıtlarda var bir düşüş. 74'tü bir önceki ay burada kapasite kullanımı, 68,5'e geldi. Ve işte geleneksel olarak baktığımız zaman da bir miktar tekstil ve giyim sektörlerinde aslında hafif bir toparlanma görüyoruz bu savaş etkisiyle. İşte bu pazar kaymasını belki bir miktar burada görmek mümkün. Ama yine de çok güçlü. Yani toplamda manşette çok güçlü değil. Tekstil 70,3, giyim 76,6'ya yükseldi. Aslında belki oradaki kapasite kullanım artışı daha belirgin. Çünkü savaş öncesi dönemde 74'lerdeydi burası. Bir miktar yani şunu görüyoruz, Temmuz ayını toparlayacak olursam sektörler arasındaki farklılıklar devam ediyor. Savaş sonrasında giyim sektöründe bir miktar kapasite kullanımlarında, imalat sanayi artışlarında gördük. Diğer ulaşım araçları bizi uzun süredir aslında sürükleyen sektörlerden bir tanesiydi. Ama Temmuz'da burada bir yavaşlama görüyoruz. Gene motor, yani otomobil tarafında da bir yavaşlama görüyoruz.
0: Aslı, çok teşekkür ediyorum. Ayrıntıları da aktardın bizlere. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Kısa bir araya gidiyoruz efendim.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Ve efendim değerli konuğumla birlikte devam ediyoruz. A1 Kapıçağı Araştırma'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atıla bizlerle birlikte. Baki hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Baki şimdi ben sabah da Serdar'la bunu aslında yaptım. JP Morgan'da gelen raporlar vardı. Şimdi burada diyor ki hemen şöyle bir bakayım. Yüksek getiriler ve savaş sonrası zayıf performans gerekçeleriyle özellikle makroekonomik istikrar da işin içine katıyor. Çok sayıda Türk şirket ve banka tahviline yönelik ağırlığını arttır, seviyesini yükseltti. Şimdi bu ne demek oluyor? Bunun arkasında sadece bir yüksek getirim var.
1: Sadece yüksek getirim var, başka hiçbir şey yok.
0: Niye? Tabii
1: bu kadar kısa
0: risk net... priminde kalıcı bir iyileşme beklentisi.
1: Neydi?
0: Türkiye'nin risk priminde kalıcı bir iyileşme söz konusu değil mi?
1: Var mı öyle bir şey? Ya belirli bir bantta oturduk, onun aşağısına iniyor muyuz?
0: Sadece yüksek getiri unsuruyla
1: sadece
0: mı
1: alıyorlar? Sadece yüksek getiri, başka hiçbir şey değil. Borsa tarafına niye önem vermiyorlar? Niye almıyorlar?
0: Tahlil
1: yani abi. Niye onunla ilgili rapor çıkartmıyorlar? Şimdi Goldman Sachs, Morgan Stanley hangisi önce hangisi sonra onu karıştırıyorum.
0: Evet,
1: baştan
0: Goldman
1: söyleyeyim.
0: Sachs, JP Morgan'dan geldi.
1: İkisi de özelinde aynı noktaya değinmiyorlar mı? Borsa tarafı için arkadaş biraz daha bekleyin. Çünkü maddeleri koymuşlar. Diyor ki orada... Senin yüksek faiz ortamı devam edecek. Kur biraz da enflasyonu yakın arttırırsan iyi olur. Ama diyor senin çok büyük bir problemin var. İhracat tarafında zayıfladın. Senin pazarına diyor Çinliler ve Doğu Avrupalılar aldı. Doğu Avrupalıları biz saymıyorduk artık. Doğu Avrupalılar da bizim pazarımızı alıyorlar orada. Tam koruma Avrupa Birliği içinde. Biz hiçbir koruma gümrük birliği içindeyiz. Hala niye içindeyiz? Hala niye 2,5 yıldır hem yüksek enflasyonumuz var hem ihracat pazarlarını arttırmak istiyoruz ama gümrük birliği bir türlü revize olmuyor. Sayın Mehmet Şimşek önceki ne de şimdi de hep öncelik bu demişti. Biz hiçbir tarafa aldıkları yok. Made in Europe üzerine bakıyorsun. BD'nin gidişi de yalanlanmadı hala. Ondan arka tarafta Made in Europe'a Türkiye ya girmeyebilir onlar. O tarafa yatırım yapmamasız diyor. Şimdi bunlar seni o tarafına aldı. Hep dediğimiz kur konuşuyordu ihracatçı. Dedik ki hiç siz maliyeti konuşmuyorsunuz. Hep konuştuğunuz kur. Şimdi ikisi de rapora enerji maliyeti, satılan malın maliyeti, maliyet kalemini koydular. Sonra diyor ki yüksek faiz. Senin karların o kadar olmaz. Şimdi bankacılık dönem dönem konuşuyorduk. Bankacılık için de aynı hikayeyi söylüyor. Yani erteledin. Dolayısıyla yılın son çeyreğinde işte biraz toparlanma olabilir. Bir... Beşinci çeyrek bu. Beşinci çeyrektir erteliyoruz bankacılık toparlanmasını. Sonra da bankacılık sektörü niye gitmiyor hikayesi oluşuyor. Adam onu da yazmış oraya. Sonra dönüyorsun diyor ki sana enerji maliyeti üzerinden senin verimliliğin ne derece yüksek? Bakıyorsun yok. O diyor bu sana işte cari açık tarafına dönüyorlar. İkisi de cari açık tarafına dönüyor. Ya arkadaş diyor cari açık tarafında işte biz 50 milyar kullanıyorduk. Şimdi piyasada 50 milyara yaklaştı, 50 milyar dolara. Şimdi piyasa çünkü 38'di, 42 yaptı. Şimdi 46 civarında bir şey bir beklentisi. Biz 50 milyarı değiştirmek savaşın başından bu yana. Benzerini söylüyor. Senin diyor ihracat tarafındaki zayıflamana karşılık ithalatı biz de azalttık diyoruz da ihracat tarafı da aynı şekilde. Şimdi iki tarafı böyle kompozisyon koyduğun zaman diliminde Türkiye'ye senin dezenflasyonuna inanıyorum. Güzel, inanıyorsun. Yılın başıyla şu anda %30'uz. Yuvarlak hesap konuşuyorum. 30 yılın başında da 30'du, şimdi de 30. Yıl sonunda da 30 olur diyor. Yani 29, onu da bir koy. Buradaki eksileri o tarafa dengeli. 30-30 böyle gidersin. Bu uzun bir süre böyle devam edecek. Jeopolitik riski görüyorsun işte. Trump bir öyle duruyor, bir böyle diyor. Bir savaş çıkarıyor. 10 gündür devam ediyor. Şimdi %10'luk gümrük vergisi 24 Temmuz'dan sonra nasıl bir hale gelecek hep beraber göreceğiz. Çünkü ona göre de bir çalışma yapacaksın. Ondan sonra da Fed'in toplantısına gireceksin. Yani bir de öyle bir hikaye var. Yani 24 Temmuz'dan önce biz ve ECB bir adım atacağız. Sonra bir gümrük vergisini göreceğiz. Üzerine de bu. Bunların hepsi bana maliyet olarak gelmiyor mu? İşin özünde de iki raporda ne var? Senin faizin yüksek kalacak. Alalım o zaman senin tahvillerini.
0: Peki diyor. O zaman raporda mesela 8-10 bandında bir dolar bazlı getirden bahsediyor.
1: 8'in altına hiç düşmedi ki.
0: Kerry fırsatından. Şimdi mesela... Bu getiri seviyeleri yabancı açısından cazip mi yoksa burada mesela şunu da sormak lazım. TL'nin istikrarı için kritik bir seviye mi bu?
1: TL'nin istikrarı için. Güzel taraftan girdin. Ne o alengirli cümle kelime üzerinden girdin. Sonuçta bunlar daha öncesinde de biz yaklaşık bir yıldır bizde sadece tahvil raporu yazıyorlar. Tahvil raporu, tahvil. Sonra bir ara durdular tahvilde canları yandı. Çünkü tahvil faizi içsel nedenlerle yukarı gidince... Toparlayamadın o tarafı. Bu sefer de hiç kuru tut bari tahvil olsun. Şimdi yılbaşından bu yana tahvil tarafında iyi getiri elde ettiler mi? Ettiler. Dolayısıyla kur kabul edilsin, edilmesin fark etmiyor. Herkesin ortak kanaati bu. Yazılı ya da şey değil. Ya arkadaş, enflasyon kadar bu kur artmayacak. Bunu sen bana garanti, dolaylı olarak yaptığın eylemlerle garanti olarak gösterdiğin zaman ben sana buraya gelirim. Onlar da buraya gel diyorlar. Ekstra bir şey yok. Kurun istikrarlı mı? İstikrarlı. Savaş çıkıyor. Senin kurun bu kadar kımıldıyor. Euro dolara bakıyorsun. 1.18'den 1.14'e geliyor. Yani dünya yıkılmış orada. Benim kurum burada hiç bana mısın dediği yok. Gayet güzel. Ama ekonomi tarafına bakıyorsun. İç talep daralıyor. Dışta zorlanıyorsun. Enerji maliyetini alıyor. Eşya mobilya enflasyonu kontrol altında almaya çalışıyor. Kontrol altında tutmaya çalışıyorsun. Ama o da bir yere kadar dayanıyor. Yanında işte köprü geçiş ücreti, sonra ulaşım ücretine zam yaparak bari oradan toparlayayım tarzında girmeye çalışıyorsun. Böyle bir konjonktür içerisinde de senin kurun konusunda yıl sonunda 51 gayet normal bir seviye. Herkes normal zaten bir 51'i. Herkes
0: o zaman bu getiriyor yabancı açısından da cazip bir seviye.
1: Tabii tahvilde artıya geçti adamlar. Yani eksiydi kümülatif olarak baktığında artıya işte. Geçen haftaki veriyle birlikte artıya geçtiler. Yani babasının ayında geçmiyorlar. Yani senin kara kaşına kara gözüne de gelmiyor buraya. Getiriyi verdiği sürece geliyor. 8-10 bandı dedin. İyi olduğumuz dönemlerde bile 8'in altına inmedi ki. Yani ihraçları bir tablo olarak tutuyorsun.
0: O zaman tutuyorsun. O cazip seviye devam ediyor.
1: 8.75'te takılmış bir şey var orada. 8.75 veriyoruz her seferinde.
0: Veriyoruz bir şekilde garanti. O da zaten raporda da belirtiliyor. Peki CDS tarafı. Şimdi 5 yıllık CDS risk primine baktığımız zaman 239 bas puan. Son dönemde görülen seyirle birlikte. Hem Eurobond olsun hem şirket tahvili olsun. Bu ikili arasında nasıl bir ilişki kurarsın?
1: Vay, şirket tahvillerine ben genel anlam itibariyle biraz temkinli yaklaşırım. Yani o rahat bir şekilde söyleyeyim. Çünkü seçmen gerekiyor. Son dönemde de Borsa İstanbul'da işlem görenlerin tahvillerine baktığında ne demek istediğim rahat bir şekilde şey yapılır, anlaşılır. Dolayısıyla ben o riske yabancı olsam girer miyim? Girmem. Yerli olsam girer miyim? Yerli olarak
0: peki,
1: da girmem.
0: Peki bu 239 bas puandaki hangi seviye yabancı girişini hızlandırır?
1: Şöyle söyleyeyim, onun grafiğini açarsan o 210'lara falan düşmüştü. İlk önce biz bir oraya gelelim de ondan sonra bakarız.

0: Bizim enflasyon piyasada biraz oynaklık, tahmincilerde de oynaklık var. Tahmin oynaklığı var. Yani yanlış anlama olmasın orada. Türkçenin şeyine gitmeyelim. Bir anda faiz indirimi bekliyorlar. Bir an, ondan sonra faiz indirimi olmaz diyorlar. Sonra faiz indirimi olmaz ama fonlamada indirim olur diyorlar. Şimdi bunların her birine göre tahvil pozisyonu, hisse pozisyonu aldığında 3 gün arayla mı oldu bunlar? 3 gün arayla bütün pozisyonlarını sil baştan yapman gerekir. Sil baştan yapman gerekir olduğu bir atmosferde senin tahvil faizini işte böyle CDS'inde 240 bandında bir yerde kalır. Enflasyon tarafında da yılın başında aldığım pozisyon, yılın sonunda aldığım ortasında ve sonundaki pozisyonlarda da hepsi 30-30-30 olursa, eşit olursa o zaman hangi dilim bir şey yapacak? Mesela bu beklenti anketi raporunda o vardı. 12 ay sonrasında bahsedilmiyor, 24 ay sonrasında. Ya dur önce bir 12 ay halledelim yani. Önce bu yılı bir halledelim.
1: Doğru.
0: Ya bizde dünyada zaten böyle uzun vade benim dediğime gelmeye başladı. 3 aya çekildi uzun vade olarak konjonktür değiştiğinden dolayı. Sen diyorsun ki 2 yıl sonra olacak. Seçim olmayacağının garantisi mi var 2 yıl sonra? Kim o garantiyi veriyor? 2028.
1: Olasılığı azaldı diyor 2000... mesela. Orada da şey diyor. Fitch Ratings diyor bunu. Seçim olasılığının pardon JP Morgan'ın analiz ederken seçim riski azaldı diyor.
0: Erken seçimden ne zaman kastediyor? 2027'nin son çeyreğinde herkes fit gibi gözüküyor. Benim gördüm.
1: En azından
0: o 2028, evet. 2028 bekliyorsa çok bekler. Yani 2028'de seçim olmaz. Bizde daima 3 ay 6 ay öncesine gelir. Şu konjonktürde de ilk önce bir anayasa tarafında bir şeyler olur diye bekliyoruz. Yani ben o tarafı hala şey yapmadım. Yani göz ardı ediliyor mu ben etmiyorum.
1: Peki şimdi Baki, bankalar tarafına özel biraz gelmek istiyorum. Şimdi JP Morgan bankaların özellikle Tier 2 ve süresiz tahvillerinde de tavsiye artışına gidiyor. Yani bugün Tier 2 ve süresiz tahviller dediğimiz o bu tarafa yönelik iştahı nasıl okumalıyız öncelikle? Yani meali şu mudur aslında? Özellikle Türk bankacılık sektörünün sermaye yapısına ve uzun vadeli görünümüne yönelik güven duyuyorum mudur?
0: Güven duymuyorum dedikleri bir dönem hatırlıyor musun?
1: Hayır. Özellikle 2002 sonrası.
0: Güven duyuyorum. 8.75 civarında sen bir şey verirsen bana, faiz verirsen ben güven duymaya devam ederim. Bir sıkıntı yok. Çünkü zaten senin mali sektöründe bir sıkıntı yok ki. Bankacılık tarafının tahvil bonosunu alırım. Sendikasyon kredisini rahat bir şekilde açarım. Özel sanayi tarafında ben sıkıntı görüyorum. O yüzden dedim o tarafa şey yapma. Banka tarafında sen 8.75 var. Yani şöyle söyleyeyim. Şu 260 seviyesindeyken CDS gene 8.75'ti. 220 olduğunda gene 8.75'ti. Şimdi de 8.75. Sen bana onu ver. Minimum 8.75'te bir sıkıntı yok orada. Dolayısıyla ben sana istediğin kadar bankacılık tarafında açarım. Şimdi orada genel anlamı itibariyle diyor, siz bu gevşeme hikayesini, faiz indirimini ertelediniz. Otomatikman sıkı para politikası devam eder. Kredi musluklarını açamazsın. Ama sonuçta ben hala güçlüyüm bütün rakamlar olarak. Yoluma devam ediyorum. Yavaş tek özleyerek ama fark etmiyor. Devam ediyorum mu? Ediyorum. Ettiğin sürece ben senin tahvilini alırım. Orada bir sıkıntım yok. Ama sanayi tarafını deyince yok. Orada ben kar tahmininde de zorlanıyorsun. Beklentileri zorlanıyorsun. Zaten sana normal guidance vermiyorlar. Çok zor veriyorlar. İş işten geçtikten sonra guidance alıyorsun. O sırada uçmuş gitmiş oluyor. Şu anda da guidance'a göre yatırımcı yatırım yapıyor. O da ayrı bir soru işareti. Yani o da evlenmesi gereken bir şey. Bu konjonktürde benim dediğime geliyorsunuz. Ben diyorum ki tahvil alırım stopajsız yerliysem.
1: Evet.
0: Arada da böyle dönemsel yararlanmak için hatta 210 liraydı tüpraş, yani niye 210 oluyor ki bu? Sonuçta bilançosu için alacağım demiyorlar mı? Şimdi 260 lira olmuş, şimdi mi bilanço akıllarına geliyor? 210 iken gelecek.
1: Doğru.
0: Birinde 250 savaştan dolayı gitti. O sırada marjlar dedik. Ya aşağıya geldiğinde alman gereken orası. Hadi birini kaçırdı ikincisini. Doğru. Şimdi 260, 2-260 yaptın orada. Şimdi 300 küsur hedef olacak. Aselsan'da da benzer hikaye. Bilanço dönemi ayrı bir şeydir. Sözleşmeyi tahsil etme dönemi ayrı. Zayıf döneme geldin. Güçlü dönem yıl sonunda bakacaksın. Petkim mali tabloyla mı gidiyor? Mali tabloyla bu dönemde gitmeye başladı. Ondan önceki beklentiler zayıftı.
1: Peki
0: benzeri yenilebilir enerji şirketlerinde.
1: Borsa İstanbul'un ana besini ne olacak buradaki süreçte? Faiz indirim patikası mı olacak?
0: Ondan yüzüne bir şey yok ki.
1: Peki faiz indirimi o zaman bankalara mı daha çok yarayacak, sanayiye mi?
0: Sanayiye yarayacak.
1: Yani yine bankaları o zaman sen önde tutuyorsun. Şimdi ben,
0: evet, çünkü şöyle söyleyeyim, bankalara ikinci plana atmamın nedeni sanayi.

0: Başkanı bugün bir açıklama yapacaktı. Bakalım o neyse. İşte ikinci 500'ü gördük.
1: Evet, gördük.
0: Oradaki tabloların yarısı boş. Hı hı. Yani iki tane üzerinden yorum yapabilirim de. Ya 500'ün ayrı rakam vermesi gerekiyor. 6 çarpan olarak 500'ün 30-32 tanesi var. Geri kalan şirketler vermemiş gibi şeyleri. Şimdi ona göre ben nasıl mali tablo yorumu yapacağım? E şimdi yapan arkadaşları gördüm ama hepsini bağlamıyor ki. Borsa tarafındaki şirketlere de baktığında, şimdi onun üzerinde bir inceleme yaptık. Onların verileri nasıl olsa açık diye. Onlar tabanında baktığında birinci hikaye faiz indirimiyle bunların finansman borcunun azalması ki azalsın ki karlılık yapsın bu adamlar. Çünkü diyor ki üretim tarafında bir sıkıntım yok. Hı hı. Ama diyor fiyatlamada sıkıntı var. Sonra iki raporda diyor ki Türkiye'de fiyatlamada sıkıntı var. Yani ihracat tarafında da iç tarafta da sıkıntı var, evet, diyor sana. E şimdi böyle baktığım bir kompozisyon içerisinde de ilk önce sanayi şirketi biraz toparlansın. Banka bir süre daha şey yapar, ikinci planda kalır. Sanayideki karlılıkları toparlaman gerekiyor. Sanayide doğrusu karlılık çıkmıyor.
1: Peki,
0: yani orada da şey söyleyeyim, yani brüt kar marjına değil net kar marjına var. Aşağıda ne kazanıyor bu adamlar? Hı hı. Üst tarafta iyi kazanıyorlar da. Yani brüt örnek vereyim, 12 brüt üzerinden gidiyor. Alt tarafta 0.31 sana net kalmış. 0.31 orası, 12'yi boş ver. Bu aradakini de banka kredi muslukları, finansman maliyetinin azalmasıyla düzelecek. O zaman da şey sormam lazım. Hani bir çalışma oluyordu. Bu kredi faizlerinin bir kısmını bütçeden karşılanacak da bir tarafı bu taraftan. Bir de bütçeden niye bu kadar çok şey karşılıyoruz onu da anlamış değilim. Yani bütçenin finansmanı bizden, bizim vergiler üzerinden gidiyor bütçenin finansmanı. O tarafa veriyoruz, o tarafa verdiklerimizin karşılığını alabiliyor muyuz? Yani onun şeffaflık ilkesi onu gösterir aslında. Yani biz hep diyorum tarım tarafını herkes konuşuyor, biz de konuşuyoruz. Diyoruz ki tarımda bir şey oldu yok, gıda tarafında işte fiyatlamalar bir acayip inanılmaz oynaklık var. Tarım politikamız ne? Yani Ukrayna'nın tarım politikası ne? Bizim ne? Çünkü onların daha düşük enflasyonu. Savaştaki İran'ın tarım politikası ne? Bizimki ne? Onlarınki daha düşük.
1: Evet.
0: Biz sürekli teşvik veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı neredeyse iki haftada bir teşvik açıklıyor. O teşviklere karşılık verdiğimiz şirketler ne veriyor bize? Ya parayı alıyorlar ne veriyorlar? Bir şey vermeleri lazım ki ben de çıkıp diyeyim ki ya sana bu kadar verdik. Karşılığında da bak görüyoruz artık. Bir düşüş trendine girildi.
1: Doğru.
0: Bu cümleyi ben hiç duymadım ki.
1: Doğru. Peki şimdi
0: o yüzden bankalar ikinci hatta üçüncü planda bence.
1: Özellikle şimdi yani borsayı hala böyle bir arka planda tuttuğun için şirket tahvillerinden devam etmek istiyorum. Son dönemde kurumsal tahvil ihraçlarına da talebin arttığını gördük.
0: Evet.
1: Yani şimdi burada mesela şirket tahvili piyasasında hangi sektörler yatırımcı açısından daha cazip?
0: Ya şöyle söyleyeyim, sektör olarak değil de şimdi yenilebilir enerji çok konuşuyoruz, hı hı, ama çok borçlular. Şimdi o tarafta da dönüyorsun. Diyorsun ki üretim kapasitesi bu adamın artıyor mu? Yani son evreye mi geldi bu borçluluk? Ödemeye başlayacaklar mı? Böyle şirket olursa o tarafa giriyorum. Ama böyle şirket yok. Sadece mali tablo üzerinden kendileri analiz etsin. Ya da yeni trendler var. O trendler üzerinden de analiz edebilirler. Eğer üretim tarafı bana bunu destekliyorsa EBITDA tarafına kadar ben o şirket tahvilini alıyorum. Sektör benim için önemli değil. Ama desteklemiyorsa hayır oradan uzak duracağım. Şimdi bütün dünyada ana hikaye bizde biraz önce veri sistemleri şeyini verdiniz orada temel atma törenini. E tamam veri sistemleri üzerine yapay zeka üzerine Türkiye'de yapay zeka şey yok da fark etmiyor. Melek yatırımcı olarak olabilir o da. Hı hı. Yenilebilir enerji konsepti üzerine yapılan bütün tahvilleri inceler ve girerim. Yani rahat bir şekilde. Hı. Diğerlerini çok incelerim. Yani girmek için de senin bana geçmişinin sağlam olması gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Doğru. Geleceğinin değil, geçmişinin sağlam olması gerekiyor ki sana ona göre bir kompozisyon çıkarayım. Ama onun haricinde bu şeye benziyor işte. Biraz bilanço söylediğiniz hangi sektörler iyi gelir? Yani sana havacılık diyeceksin. Tamam havacılıkta herkesin anladığı şirketler havacılık sektörünün içerisinde değil. Hı. Zaten havacılık sektörü diye bir sektör yok. Yani böyle de bir gariplik var. Holding'le konuştuğumuz holdingler holding sektörü içerisinde değil ama holding sektöründeymiş gibi konuşuyorsun. Doğru. O yüzden hep diyoruz yani içinden bazı arkadaşlar sevmiyor ama seçerek yani bir tane, iki tane, üç tane. Hele şu konjonktürde şimdi strateji raporları yayınlanmıştı. Ne kadar? Bir ay kadar önce hatta bazı arkadaşlar dedim ki bence erken geliriz.
1: Yani öyle mi?
0: Trump'ın dediğini bilerekten değil. Yani ne bileyim Trump'ın dediğini kim biliyor, hı, ki zaten. Çocukları biliyormuş güzel para kazanıyorlar ya. Ne oldu? Petrol 70 üzerine sen bir strateji kurdun yılın kalanında. 90. Gitti. Evet. Bir daha yazacağız.
1: Bir daha yazacağız. Peki Vakif, o kadar uzun seninle

0: konuşmak isterdim ki bu detayları sektör sektörde, şirket şirkette ama süren bitti. Katıldığın için de ayrıca teşekkür rica ediyorum ederim, değerlendirmeler için. A1 Kapital Araştırma'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vaki Atılal bizlerle birlikteydi efendim. Programı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
1: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve efendim Grafik Tüvelosu'yla devam ediyoruz. Elif Canseven ile birlikte. Elif, şimdi reel kesim ve kapasite kullanım oranı verileri geldi. Orada aslında bir düşüşe işaret ediyor. Hem kapasite kullanımında hem de reel kesimde. Ancak tarihsel bazda baktığımız zaman hangi seviyede? Biraz orayı değerlendireceğim ben.
2: Banda da hazırsan güncel verilerden gidiyorken yine bu haftanın konusu olan teknoloji bilançolarından devam edeceğim. Aslında bilançolardan ziyade birazcık teknoloji sektöründeki son gelişmelerin üzerinde duracağım.
1: Peki başlayalım mı?
2: Başlayalım.
1: Başlasın Grafik Tüellosu diyoruz efendim ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. Evet, burada kapasite kullanım oranı 11 ayın en düşük seviyesinde ama yönetmenimden rica edeceğim. Şimdi reel kesim güveniyle başlayalım. Ardından reel kesimdeki azalış kapasite kullanım oranını da beraber getirdi. Çünkü reel kesim güvenindeki ana hikayede nereden nasıl şekillendi? 2026 Temmuz ayındaki veriye baktığımız zaman mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güveni 0.8 puan azalarak 102,2 seviyesine geldi. Ha, 100 üzerinde eşik seviye olduğunu düşünürsek yine iyimserlik, aslında güven burada devam ettiğini bize gösteriyor. Ancak bir önceki aya kıyasla 0.8 puanlık bir azalışa işaret ediyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamasına göre endeksi oluşturan anket sorularına göre incelendiği noktada ihracat sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki toplam istihdam artışına, milestone'a bakıldığı anda özellikle burada ana hikayede ilişkin değerlendirmeler, yani ihracat tarafı olsun ve bunun yanı sıra istihdam tarafı olsun, bir miktar daha orada yükselişi sergilerken İç pazardaki, iç talebi oluşturan iç siparişlerdeki bir miktar daha azalış dikkat çekti. Ana hikaye aslında sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve genel ilişkilere, genel gidişata ilişkin değerlendirmelerde bir azalış etkisini gösterdiğini görüyoruz. Peki nereden nereye geldi? Efendim aslında bakacak olursak bu süreçte 98 ile birlikte dip seviyeyi oluştururken güven endeksi bugün her ne kadar düşüş yakalasa da 100 seviyesinin üzerindeki seyri devam ettiriyor. Elbette burada ana hikaye bir miktar daha savaşın etkileri olarak izlenmeye de devam ediyor. Kapasite kullanım oranına gelelim. Şimdi reel kesimdeki azalış dikkat çekti. Ancak reel kesimdeki azalışta ana hikaye iç sipariş miktarındaki azalış etkili oldu. Son 3 aydaki, gelecek 3 aydaki özellikle bu tarafa ilişkin değerlendirmeler. Kapasite kullanım oranı düşmeye devam etti. 73,8 seviyesine geldi ki İmalat sanayide mevsimsellikten arındırılmış etkilere bakacak olursak kapasite kullanım oranında 0.6 puanlık bir azalışa işaret ederken 11 ayın en düşük seviyesine geldiğini de bizi gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası özellikle Temmuz ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanımı oranına bakacak olursak bu verilerde imalat sanayide mevsimsel etkilerden arındırılmış 74,5 seviyesindeyken 0.6 puanlık azalışla birlikte bunun yanı sıra arındırılmamış veride de 73,8 seviyesine işaret ediyor. Hem kapasite kullanım oranı hem de reel kesim güven endeksinde bir azalış kombinasyonu dikkat çekti.
2: Buradan hemen geliyorum. Aslında bu son dönemlerde üzerinden sıkça bahsettiğimiz yapay zeka temasının bugün birazcık gelen haber akışıyla beraber özellikle teknoloji bilançoları da gelmeye başlayacak. Bugün zaten Pelin özellikle Tesla ve Alphabet'le başlayacağız ama OpenAI ve Anthropic tarafında da öne çıkan haber akışları var. Özellikle grafiğimize baktığımızda UBS'in yaptığı Anthropic Ecosystem Endeksi ve OpenAI Ekosistem Endeksini görüyoruz. Ve bu grafiğin bize gösterdiği aslında yapay zeka temasının yükseliş trendindeki dalgalı seyir gösterse bile hala yükseliş temasını devam ettiriyor. Tek başına yükselirken çevresindeki aynı ekosistemdeki diğer şirketleri, diğer sektörleri de doğrudan yukarı yönlü olarak etkilediği. Burada gördüğümüz Anthropic tarafına baktığımızda %115'lik bir yukarı yönlü hareket takip ederken OpenAI tarafına baktığımızda ise %112'lik bir yukarı yönlü hareketi takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu da aslında şu demek oluyor. Yapay zeka tarafında özellikle yatırım turlarına çıktığı Anthropic ve OpenAI'nin yatırım turlarını konuşurken konuşurken biz ki bu noktada OpenAI tarafına baktığımızda 730 milyar dolarlık ön değerlemeyle yatırım turlarında 110 milyar dolarlık yatırım turu gerçekleştirdiğini ve Anthropic tarafında ise 65 milyar dolarlık yatırım turuyla değerlemesini 965 milyar dolara kadar çıkarttığından söz ederken sadece kendi piyasa değerlerini yükseltmekle kalmayıp aynı tedarik zinciri içindeki aynı ekosistemdeki diğer şirketlerin, diğer sektörlerin, aynı tedarik zincirinin halkasını tamamlayan diğer etmenlerin de piyasa değerlerini yükselttiklerini ve onları da yukarı yönlü baskılarla beraber ilerlettiklerini söyleyebiliriz. Hemen buradan geçmek istiyorum bir diğer grafiğime. Çünkü aslında bugünün ana teması, yani bugünün asıl haber akışı SoftBank tarafından geldi. SoftBank'in OpenAI üzerine yaptığı yatırımlardan sıkça bahsediyoruz ama bugün gelen haber akışıyla beraber yatırım miktarını bir miktar daha yükselttiğini görüyoruz. Maviyle gördüğümüz grafikteki alanlar OpenAI'nin değerleme miktarı ki burada da SoftBank'teki sarıyla gördüklerimiz SoftBank'in OpenAI'ye yatırımları ikisinin de yukarı yönlü olarak aynı anda ilerlediğini görüyoruz. Ve burada baktığımızda ise OpenAI'nin değerlemesinin Eylül 2024'te 157 milyar dolarla başlayıp şu an geldiğimiz seviyede 730 milyar dolara kadar çıktığını söyleyebiliriz. SoftBank'in OpenAI'ye yatırımlara baktığımızda ise 500 milyon dolardan başlayıp şu an geldiğimiz noktada sene sene o yatırımlarını artırıp ki 2026 için biz 60 milyar dolar seviyesini görüyorduk. Şu an geldiğimiz noktada 65 milyar dolar seviyesine kadar çıktığını söyleyebiliriz. Bu noktada öne çıkan birkaç başlık var Pelin. Burada JP Morgan ve Goldman Sachs tarafından değerlemeleri yapılıyor. Çünkü SoftBank bu ödemeyi yaparken köprü kredisi kullanıyor aslında ve kullandığı köprü kredisinin yatırımlarının büyük bankalarda yer aldığı finansman sürecinin kredi sağlayıcı bankalardan yaklaşık 100 milyon doların üzerinde ücret geliri artışı bekleniyor. Ki bu SpaceX yatırımından beri bankaların alacağı en büyük tutarlardan biri olacak. Yani SoftBank'in aynı zamanda hisse performansına da sıklıkla bakıyoruz yukarı yönlü hareketinde. Nikkei Endeks'in altında işlem görmeye devam ediyor ama yukarı yönlü hareketlerini devam ettirdiğini, aynı zamanda OpenAI'nin halka arz sürecinin 2027'ye ertelenmesi, Anthropic'in halka arz başvurusunda olması, SpaceX tarafıyla beraber IPO yani halka arz sürecinin sıklıkla takip ettik bu sene ama yukarı yönlü hareketlerinin ilerlediğini ve yatırımların bir miktar daha arttığını bu yöne söyleyebiliriz.
1: Peki önemli bir gün geleceğe ilişkin değerlendirme, yatırım değerlendirmelerinde bulunacak bilançolardan çıkan sonuçlara göre yatırımcılar bugün önemli bir günün başlangıcı, bir dönemin başlangıcı diyebiliyoruz efendim. Evet, programı noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın 3. işlem gününe bakıldığında aslında bu hafta gözler yarınki 2 Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Öncelikle saatler 14'ü gösterdiğinde Bloomberg HT ekranlarında özel yayınımızla beraber Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Piyasa beklentilerinde bir değişim öngörülmüyor. Bloomberg HT anketine bakıldığında en erken faiz indiriminin ise Eylül ayında gelebileceğinin altını çiziyor bize yorum veren ekonomistler nezdinde konuştuğumuzda. Diğer taraftan saatler 15.15'i gösterdiğinde ise Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek. Orada bir değişim beklenmezken bugüne geldiğimizde başlıklara bakalım beraber dilerseniz. Haftanın 3. işlem gününe bakıldığında içeride bir yoğun veri trafiği vardı. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde bugün aslında birçok verinin geldiğini içeriden gördük. Temmuz rakamlarına bakıldığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kapasite kullanım oranı verileri geldi ve kapasite kullanım oranı Temmuz'da 11 ayın en düşüğüne yerleşti. Merkez Bankası verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış kapasite kullanım oranı Temmuz'da %74,3'den %73,8'e gerileme kaydetti. Mevsim etkisinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı aynı dönemde ise %74,5'ten %73,9'a gerileme kaydetmiş oldu yine. Tekstil tarafında Ocak'taki %69,93 seviyesinden Temmuz'da 70,27'ye bir yükseliş olduğunu Temmuz ayı özelinde gördük. Giyim tarafı da daha belirgin bir şekilde yükseldi ve 74,07'den 76,62'ye bir yükseliş olduğunu izliyoruz diyelim ve buradan ikinci verimize ve başlığımıza geçelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yine bir veri geldi ve reel sektör güveni Temmuz'da gerileme kaydetti rakamlara bakıldığında. Mevsim erken arındırılmamış reel sektör güveni Temmuz'da 103,5'ten 102,2'ye gerileme kaydetti. Mevsim erken arındırılmış reel sektör güveni yine aynı dönemde 102,2'den 102,2 olarak önceki ay vardı. Bu ayda ise aslında 102'ye 101,2'ye bir gerileme kaydettiğini rakamlarda gördük. Şimdi Merkez Bankası'nın bu verisinin alt kalemlerine bakıldığında endeksi oluşturan alt anket sorularında mevcut 3 ayda üretimin artmaya devam ettiği fakat gelecek 3 ayda ise üretimde bir geri çekilme

ve öngörüldüğünün altı çizildi. Buradan bir de üçüncü başlığımıza göz gezelim. Bu da dünyadan karşılıyor bizi. Şimdi son zamanda ABD-İran Savaşı'nın 11. günü demiştik. Karşılıklı saldırılar devam ediyor derken bugün tarafında çok fazla bir haber akışı bu saldırı nezdinde olmadı. Fakat hem İran tarafı hem Amerika tarafı burada savunma bütçelerini ve saldırılardaki yüksekliği karşılıklı müzakere konuşmalarının olmayacağı yorumlarını yapmıştı. Fakat Donald Trump bu savaşın yanı sıra bir de gümrük tarifeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Tüm ithal jenerik ilaçlara 1 Ağustos itibariyle gümrük vergisinin 2 yıl boyunca %0 olarak uygulanacağı açıklandı ve Trump bu sürenin ardından vergi oranının bir yıl boyunca %100'e sonrasında %200'e çıkarılacağını açıkladı. Bunlar jenerik ilaçlar özelinde olurken patentli ilaçların bu alanda olmadığını sizlere aktarmakta fayda var. Şimdi Trump bunun amacının %100'lük bir vergi 2028 yılında yapmasının amacının ise ilaç üretiminin tamamen Amerika'ya taşınmasını sağlamak olduğunun altını çizdi.

Evet, haftanın 3. işlem gününde içeride bu denli bir yoğun veri akışı varken bir de aslında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine göz gezdirmekte fayda var. Dün aslında 14.000 puanında bir altında kapanış gerçekleştirmiştik. Burada bankacılığın da puan bazlı baskısı vardı. Bu sabah saati 14.000 puanın üzerine bir açılış vardı. Fakat bir geri çekilmeyle beraber 13.984 puandan işlem hacminin geçtiğini, yatay pozitif bir işlemin olduğunu izliyoruz. Tabii alt endekslere bakmak da fayda var. Çünkü aslında pazartesi günü Türkiye Sigorta'dan bilançoyu almıştık. İkinci çeyrek finansallarını start verdik demiştik. Bunun devamı önümüzdeki hafta salı, yani 28 Temmuz'da Akbank ve TAV havalimanlarıyla gelecek diyelim. Ve alt endekslere bakıldığında banka mali tarafta puan bazlı baskılar varken sanayi, turizm ve ulaştırma tarafında puan bazlı katkıların yaşandığını izliyoruz. Gözler yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararında olacak. Temmuz'da birçok ekonomist pas geçilmesini beklerken Morgan Stanley diyor ki en erken faiz indirimi 4. çeyrekte gelecek. Bloomberg anketindeki ekonomistler ise Eylül'de gelebileceğini öngörüyor diyelim ve küresel para piyasalarına doğru gidelim sizlerle beraber. Şimdi dolar endeksi sabah saati 101 seviyesini görmüştü. Şu anda aynı seviyeden fiyatlanmasını sürdürüyor. ABD, İsrail ve İran tarafının aslında karşılıklı ateşkes ve ardından saldırıları ve söylemleriyle beraber de burada bir yükselişin olduğunu, 100'den 101'e çıkan bir seyrin olduğunu görmüştük. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif fiyatlanmayla devam ediyor. Euro dolar çaprazı 1.1405 seviyesinde, sterlin dolar çaprazı 1.3375 seviyesinde işlem görüyor. Şimdi dolar yılbaşından bu yana %9,73 artarken Euro ise %6,5 üzerinde bir değer kazandı. Sterlin tarafı ise dolar gibi %9 değer kazanmış diye sizlere aktaralım ve Avrupa borsalarına göz gezdirelim. Çünkü sterlinde böyle bir yükseliş varken Londra tarafında şu an yatay pozitif bir işlem hacminin geçtiğini izliyoruz açılıştan sonraki rakamlara baktığımızda. Paris, Frankfurt ve İtalya Füsi tarafındaysa ona katkı sağlayan pozitif bir etkinin olduğunu bu sabah saatlerinde işlem hacminden izliyoruz. Bugün nezdinde bakıldığında İngiltere'den dün işsizlik rakamları gelmişti. Yıllık yatay seyir vardı. Aylık tarafta %0,2'lik bir artış vardı. TÜFE rakamları da geldi ve İngiltere tarafından Haziran'da yıllık TÜFE %2,6 arttı. Bu 16 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçmiş bulunmakta. Yine Başkan Andy Burnham'ın da aslında iyi bir rakamla koltuğa oturduğunu da enflasyon tarafından görüyoruz diyelim ve Amerika tarafındaki vadelilere göz gezelim. Şimdi sabah saatleri dünkü ABD kapanışı pozitifken vadelilerde negatif bir seyir vardı. Bu seyrin hala devam ettiğini izliyoruz ve küresel teknoloji şirketlerinde çip baskısının biraz daha iyimserliğe doğru gitmesiyle beraber biz teknoloji tarafında %2'lere varan bir yükseliş görmüştük. Fakat vadeleri bunun yansımadığını izliyoruz. Şu an yatay negatif bir işlem hacminin Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 tarafında olduğunu gördük. Bilançolar bugün Amerika kapanışından sonra gelecek, devam ediyor diyelim. ABD tarafından da finansalları almaya devam ediyoruz. Apple gelmeyecek, düzeltiyorum. Tesla ve Alphabet tarafından bir bilanço gelecek. İkisinden de kar beklentilerine yükselme beklentiler dahilinde olacak diyelim ve UBS tarafından da S&P 500 içinse aslında yıl sonu için 8100 puanlık bir beklenti geldiğini de altını çizmekte fayda var. Peki Emtia tarafında nasıl bir denge var? O tarafı da göz gezelim. Çünkü sabah saatlerinde Brent'te 92 dolar seviyesini görmüştük ki 94 dolarları da aşan bir seviyenin olduğunu

izliyoruz. Bu son 6 haftanın da en yüksek seviyesine işaret ediyor. Altın tarafına bakıldığında ise 4100 doları da aşan bir fiyatlama var. Bu da son 2 haftanın en yüksek seviyesini bizlere gösterirken ons gümüşte %1'e varan bir prim var ve 59 dolardan işlem hacmi geçerken Bitcoin tarafında 66.000 dolardan bir fiyatlanma güçlü ETF girişlerinin desteğiyle görüyoruz ve Amerikan tipi ham petrol 87 dolardan %3,5'a yakın bir primle fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim. Evet, fiyat atlamalar bu denliyken şimdi Fokus'ta kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda kapasite kullanımı ve reel sektör güvenini değerlendirmek üzere bizlere eşlik ediyor diyelim. Kendisi Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ömer Karadeniz. Ömer Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Aleyna Hanım, iyi programlar diliyorum
0: size. Çok teşekkürler. Şimdi Ömer Bey, sizinle hep böyle sıcak veriler geldiğinde konuşuyoruz ve aslında gündemi de yakından takip ediyoruz. Şimdi kapasite kullanım oranı geldi, son 11 ayın en düşük seviyesini işaret etti rakamlar. Tabii çok yüksek, iyi rakamlarla karşı karşıya kalmadık. Fakat burada alt kalemlere bakıldığında 11 sektörün kapasite kullanımında Temmuz ayı özelinde düştüğünü rakamlar bize gösterdi. Tabii sizi kimya tarafı daha çok ilgilendiriyor. Plastik, kimya, kauçuk tarafı. Tabii. Kimya tarafında bir aydaki düşüşe bakıldığında aslında bir önceki ay 74,68 iken bu ay 74,33 seviyesine geldi. Fakat yıllık bazda bakıldığında 75,74'ten bir geri çekilmenin de olduğunu, 74,33'e doğru geldiğini izliyoruz. Plastik kauçuk tarafına bakıldığında veri bu ay 72,86 geldi ve ardından aylık tarafta ise 71,86'dan bir yükseliş olduğunu, burada farklı bir tablo olduğunu gördük. Fakat yıllık bazda ise yine bir düşüş var ve 75,27'den bir 72,86'ya gelen tabloyla karşı karşıya kaldık. Peki hem aylık hem yıllık bazda bu rakamları değerlendirirken sizce bu düşüşün arkasındaki etkenler neler oluyor ve siz Ağustos'ta bu tablonun devamını öngörüyor musunuz?
1: Hemen eklemek istediğim konu şu. Bir defa KKO'ya baktığımız zaman tabii ki 74.2'den bir önceki aya göre baktığımızda 73.8'e düştüğünü görüyoruz. Temmuz ayında
0: genel rakama düştüğünü
1: görüyoruz. Kimya ile ilgili baktığımız zaman kimyanın aslında oradaki yıllık bazda baktığınızda doğru, haklısınız. Ama aylık bazda baktığınızda aslında büyük bir farklılık olmadığını net olarak görmekteyiz. Burada bir de kimya ihracatı noktasından hele hele bir bakarsak olumlu tarafları da aktarabilmek lazım ara sıra. Çünkü gerçekten güzel haberlere de bütün izleyenlerimiz muhtaç, hepimiz muhtacız. Dolayısıyla orada
0: duymak da istiyoruz aslında.
1: Tabii duymak
0: ama
1: da istiyoruz
0: değil mi? Ama rakamları da konuşmak gerekiyor galiba.
1: Bakın Mayıs 2026'da 2.9 milyar dolar olan kimya ihracatı Haziran ayında 3.2 milyar dolara çıkmış. Bir defa bunu da bir değerlendirmek lazım. Altını çizmek lazım.
0: Peki kilogram bazında mı yoksa maliyet bazında mı bu artış yaşadık?
1: Tabii şimdi maliyet olarak değerlendiriyoruz bunu öncelikle. Burada reel sektörün tablosuna baktığımız zaman gerçekten buradaki bir de reel kesim güven endeksi olayına baktığımızda bu zaten en pozitif taraflardan bir tanesi. Bize göre bu. Yani Haziran ayında 100'ün üzerindeki her rakam bizim için çok daha kıymetli biliyorsunuz.
0: İyimserliğe işaret ediyor.
1: Tabii ki iyi bir tabloyu ortaya çıkartıyor. 102 imiş Haziran ayında, Temmuz ayında da bu 101.2 olmuş. Yani gene de iyi bir değer olarak bunu saymak mümkün. Bu verilerle yola çıktığımız zaman reel kesim, reel sektörde bakış şu şekilde oluyor. Yani güvendeki artış çok kıymetli. Neden? Neden kıymetli? Reel sektör güvenindeki artış demek yatırımlara yönelik oluşturulan projelerin işlenebilirliği oranının artması demek. Bu çok kıymetli bir şey. Ve ancak güven, sizler de çok iyi biliyorsunuz ki güven tek başına hiçbir zaman yeterli değil. O zaman ne gerekiyor? Bu güven aynı zamanda üretime yansımalı, yatırımlara yansımalı ve ihracata dönüşebilmesi gerekiyor. Biz bu cepheden baktığımız zaman kapasite kullanım oranının 74'lerde olması, 74.2 veya 73.8'lerde olmasının iyi okumamız lazım. Kapasite kullanım oranının yüzde aşağı yukarı 1/4 oranında düşmüş vaziyette olması 1/4'ün kullanılamadığı anlamına geldiği net. O zaman ne yapmak lazım? Bize bu tablo neyin üzerinden bunun 1/4 düştüğünün çok iyi araştırması gerekiyor. Şimdi orada hep şunu düşünüyor. Diyoruz ki sanayicimiz yatırım yapmak istiyor. Peki yatırım yapmasına engel ne? Bunları çok iyi tahlil etmemiz lazım. Bunlara göre tedbirler almamız lazım. Tabii ki en yüksek, en çok konuşulan konulardan bir tanesi hatırlıyorsunuz nedir? Finansman maliyetleri, evet. Değil mi? Sürekli olarak finansmana erişim, finansmana erişim, finansmana erişim deyip duruyoruz.
0: Peki şu an bakıldığında hemen küçük bir soru sormak isterim size. Son zamanda sizce finansman maliyetin yoksa finansmana erişim tarafı?

0: Yapımı, sanayicinin en büyük sorunu ve çözüm aciliyeti olan alan olmaya başladı.
1: Ayrı değil. Biz bunları birlikte değerlendiriyoruz. Çünkü finansman maliyeti de çok önemli. Finansmana erişim de çok önemli. Siz öyle bir noktaya geliyorsunuz ki sanayicimiz öyle bir noktaya geliyor ki bakın Plastik Sanayicileri Federasyonu olarak gerçekten Türkiye'de en çok hareket halinde olan federasyonlardan biriyiz. Üyelerden gelen en çok tepkilerden bir tanesi şu. Finansmana erişemiyoruz deniyor. Arkasından erişme tablosu ortaya çıktığı zaman da bu sefer tablo maliyetlerin çok yukarıda olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Bugün kredilerin hangi tablolarda, hangi oranlarda olduğu çok net belli. Bu oranlar içerisinde de yatırım yapmanın güçlüğünü altını çizmek gerekiyor. Biraz önce dediğimiz yüksek finansman maliyetleri, finansmana erişim derken aynı zamanda tabii başka etkenlerin de altını çizmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi örneğin zayıf bir iç talep var. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bir de küresel bir belirsizlikler zinciri var Alara Hanım. Nedir? Küresel belirsizlik dediğimiz hele hele Şubat sonundan itibaren biliyorsunuz İran savaşı, evet. İran-ABD savaşı ile beraber başlayan çok büyük bir belirsizlik var. Şimdi o belirsizlik aynı zamanda iç piyasadaki hareketlenmeyi hatta ihracattaki bizim eforumuzu da gerçekten aşağılara çekiyor. Buna rağmen şunu altını çizmemiz gerekiyor. Bu konuda plastik sektörü diğer sektörlerden PMI değerlerine hiç değinmedik şu anda. PMI değerleri içerisinde hep eksideyiz biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ta Haziran ayıyla beraber geriye doğru gidersek veya Nisan'dan itibaren gelirsek biliyorsunuz 45.7'den sonra Mayıs'ta 49.8'e gelmiş bir PMI'dan bahsediyoruz. Arkasından Haziran ayında 47.1'e gelmiş bir PMI'dan bahsederken plastik sektörünün burada bir pozitif ayrışması var. 52'nin üzerine çıkmış vaziyette.
0: Ki ihracatta da böyle bir ayrışma vardı Ömer Bey. Ben de burada araya girmek istedim. Şimdi reel sektör güvenini konuştuk sizinle beraber. Siz biraz aslında girişi yaptınız burada. Reel sektör güveni Temmuz'da biraz gerileme kaydetti. Rakamları da konuştuk sizinle. Alt detaylarına bakıldığında şimdi üretim hacmi son 3 ayda artmaya devam etti. Fakat gelecek 3 ayda bizim için bir alarm tablosu verdi. Burada bir düşüş olabileceği de öngörüldü. Peki ihracat tarafında ise gelecek 3 ay ve son 3 ayda bir yükseliş tablosu olduğunu gördük. İç üretimdeki bu gelecek 3 aydaki düşüşü ihracattaki gelecek 3 aydaki artış telafi edebilir mi sizce? Çünkü kimya tarafına bakıldığında Mayıs'ta bile %7'ye varan bir artışla tek pozitif ayrışan sektör olmuştunuz. Mayıs'ta 2.9 milyar dolar, Haziran'da 3.2 milyar dolarlık bir ihracat rakamıyla karşı karşıya kaldık. Peki Temmuz'da nasıl bir tablo olacak ve sizce bu tabloda ihracat tarafı telafi edebilecek bir alan olacak mıdır?
1: Biz bu konuya daha umutlu bakıyoruz açıkçası. Umut oldukça çünkü varız. Dolayısıyla ben ama biraz önceki konuşmanın arkasına hemen üretimi destekleyici önlemler alınması gerektiğini de altını çizmek istiyorum. Ve her vesileyle biz üretimin önemini dile getiriyoruz. Bu bizim bir görevimiz aslında. Bu bizlerin, bizim gibi STK liderlerinin özellikle vurgulaması gereken bir konu. Bizim üretim her şeyimiz Alara Hanım. Altını çizmek istiyoruz. Bu ülkeyi kurtaracak olan üretimdir. Üretim neyi getirecek bize? İstihdamı getirecek. Üretim neyi getirecek bize? Katma değeri getirecek. Refaha getirecek olan yegane konumuz bizim üretimdir. Şimdi söylediğinize baktığımız zaman umudumuz bizim bitmez asla. Yeter ki destekler, sübvansiyonlar olsun. Bakın bu konuda devletin atması gereken özellikle produktiviteye yani üretimle verimliğe bir defa özellikle üzerine düşmek olacak. Biz yatırımların desteklenmesini, üretimin desteklenmesini öncelikle istiyoruz. Üretim dediğiniz zaman, üretim eşdeğeri aynı zaman neye geliyor? İhracata geliyor. Bakın hem ihracat noktasında baktığımızda üretimin olmasıyla beraber bizim rekabet şansımız çok daha fazla yukarılara çıkacak. Ama burada altını çizmek istediğimiz bir başka konu var. Kredi maliyetleriyle alakalı bir başka bir tablo var. Söylediğiniz soruya herhalde cevap verdim tahmin ediyorum. Evet. Temmuz ayında olumlu şeyler bekliyoruz. Olumlu bir beklentimiz var. Ama bunun için de biraz

0: hamleler gerekiyor. Nedir? Bakın mesela bizim ihracatçımızın karşısında olan en büyük sorunlardan bir tanesi nedir? Sizinle zaman zaman program yapıyoruz ve bunu dile getiriyoruz. Hatırlarsanız kur maliyeti var. Kur maliyeti nedir? Şu bardağı biz üretiyoruz. Bu bardak bugün 1 dolar. Bir sonraki ay bunu 1 dolara veremiyoruz. Neden veremiyoruz? Çünkü buna bir kur maliyeti işleniyor. Kur maliyeti ne demek? Bunu zaman zaman konuşuyoruz, sürekli konuştuğumuz bir konu. Siz enflasyonu örneğin %30'larda tutarsanız, kurunuz %15'lerde çıkarsa sizin oradaki ek maliyetlerin tamamı kur maliyetine girer. Dolayısıyla siz bunu 1 dolara satarken bir sonraki dönemde 1.1 örneğin diyorum tabii bunu şartlara, rakamlara, enflasyon rakamlarına, kur artışlarına göre bu değişir. Dolayısıyla orada bir ek maliyet geliyor. Ve bizim ihracatçımız o ürünü 1.1 dolara satmak zorunda kalıyor. İşte o zaman ne geliyor? Compatible dediğim rekabetçilik olayı ortadan kalkıyor. Sizin İspanya'daki bir rakibiniz diyor ki ben diyor 1 dolara vermeye devam ediyorum diyor. Türkiye'deki rakibim diyor 1.1'e çıktı diyor.
1: Peki çok az bir vaktimiz kaldı. Bu söyleminize çok yakın dün de Goldman Sachs tarafından bir rapor geldi ve çok da yankı uyandırdı. Merkez Bankası'nın uzun zamandır enflasyona dair desteğini ve bu programa dair inancını çokça konuştuk. Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde dış ticaret açığına dair bir adım atabileceğini ve TL'nin değer kaybıyla beraber yılbaşından beri olan değer kaybının %20 milyara kadar çıkabileceğini öngördü. Siz böyle bir adım bekliyor musunuz peki?
0: Şimdi biraz önce söylediğimizle paralel düşünürsek şayet böyle bir adımın aslında gelmesi gerektiği gibi bir tablo çıkıyor ortaya. Yani biz eğer ihracatçıyı desteklemek istiyorsak ki Türkiye için ihracat ne kadar kıymetli, ne kadar önemli belli. O zaman ne yapmamız gerekiyor? O zaman önünün açılması lazım. İhracatçının hem kredilendirmelerle hem de aynı zamanda efektif kredilendirmelerle ve de aynı zamanda bir taraftan kredi maliyetleriyle beraber bunun önünün açılması gerekiyor. Bir de çok kısa şeyden bahsetsek
1: olur
0: mu?
1: Çok kısa rica ediyorum.
0: Çok hemen sanayisizleşme konusunu
1: bugün
0: aslında.
1: Bugün de İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın tabii, bir konuşması bugün olacak. Siz de İSO de, şapkanızı, tabii, yönetim kurulu üyesi şapkanızı ya, oradasınız.
0: İSO meclis üyesi.
1: Çok kısa nasıl bir konuşma olacak? Detayları biraz sizden
0: şimdi tabii ki İstanbul Sanayi Odamız son dönemlerde sanayisizleşme konusunu ve sanayinin çok daha sanayiye çok daha önem verilmesi konusunun üzerine işliyor açıkçası.
1: Evet.
0: Bunun ülke olarak gerçekten altını çizmemiz gerekiyor. Bugünkü toplantı, meclis toplantısı da gerçekten özellikle Sayın Erdal Bahçıvan da özellikle buna değinecek diye program metnimizde var. Bugün zaten sizdeki arkadaşlarımıza mutlaka orada olurlar diye düşünüyorum. Çok önemli bir toplantı olacak gerçekten. Ama şunu son söz olarak söylemek gerekirse PMI verileri bir defa sanayinin önemini gösteriyor. Sanayinin geldiği noktayı gösteriyor. Biz burada her şeyden önce rekabet gücünü arttırılması gereken politikalara ihtiyacımız var. Çünkü güçlü ekonomi ancak güçlü bir sanayiyle mümkündür diye.
1: Evet, Ömer Karadeniz çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum sizlere, sağ olun.
1: Değerli izleyenler, buradan turizm rakamlarını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizlere eşlik ediyor diyelim ve hemen farklı bir konuya geçelim dilerseniz buradan. Aslında bugün çok veri geldi dedik, baktığımızda bizlere bugünkü bir diğer turizm verisini konuşmak üzere ise Turizm Otel Yöneticileri Derneği Onursal Kurucu Başkanı Alican Aksu eşlik ediyor. Alican Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, yayınlar alalım.
1: Şimdi Alican Bey, bakıldığında çok fazla veri geldi bugün. Aslında detayları inceledik. Turizm tarafını biraz konuşmak lazım. Turizmde bakanlık tarafından gelen veriler tarafında TÜİK rakamlarına daha doğrusu bakıldığında birinci çeyrek tarafında aslında toplam seyahat sayısı yurt içinde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %12 arttı. Yurt içi seyahat harcamaları ise yerli turiste %30'a varan bir artış kaydetti. Fakat diğer taraftan ortalama harcama tarafına bakıldığında ise seyahat başına bir düşüş olduğunu da gördük. Peki bu rakamları nasıl okumak lazım ve yurt içine geceleme sayısı düşmeye devam ediyor. Yurt dışındaki gelen ya yabancı turistin talebi buradaki düşüşü telafi edebilir mi sizce?
2: Evet. Tabii şöyle yani yılbaşından bu yana yaşanan işte jeopolitik olaylardan kaynaklı baktığımız noktada

gerçekten turizmde fiyat algısı çok iyi yönetilmedi. Yani çünkü operasyonel hamleler gözlenemediği için, yani savaşın ne durumda evrileceği noktasında, bu da rezervasyon sistemine çok ciddi anlamda yansıdı. Yani ilk 2025 yılında tahmin edilen bir bütçe vardı ve tahmin edilen fiyatlar üzerine gidecekti. Fakat savaşın

0: %3,9'luk bir düşüş. İkinci çeyrekte ise biraz daha toparlanma süreci oldu. Fakat şu anda tabii 2026'nın ikinci yarısına baktığımız zaman Türkiye turizminin yüksek doluluk fakat baskı altında karlılıkla karşı karşıya olduğu bir dönemi yaşıyoruz şu anda. Ve mevcut şu anda bölgesel doluluklara baktığımız zaman zaten hani ilk Turizm Bakanlığı'nın da vermiş olduğu 65 milyon turist, 65 milyar dolarlık gelir. Muhtemelen bu 2 ayın önümüzdeki hani yüksek sezon dediğimiz hem Temmuz, Ağustos ve Eylül sonuna kadar olan süreçteki rakamlar belirleyici olacaktır. Tabii ki şu andaki verilere baktığımız zaman bu rakamların tabii biraz daha gerisi de olsak da muhtemelen Ağustos ayında şu anda çok çok daha yüksek görünüyor. Temmuz'da her ne kadar %80-85'lik genel Türkiye genelindeki ortalamaya baktığımız zaman ki bunun başında Antalya yer alıyor. Antalya birinci sınıfta da şey olarak Belek bölgesi yer alıyor lüks turizm adına. Ondan sonraki süre yine İstanbul ve Muğla bölgesinden sonra işte Fethiye, Marmaris ve Çeşme noktasında. Yani şu an için görüntü şunu gösteriyor. Gelen rezervasyonlar ve mevcut duruma göre 3 aşağı 5 yukarı rakamlar tutacak gibi görünüyor. Eğer tekrar farklı bir boyuta ulaşmazsa savaşın boyutu. Ama şu anda rezervasyonlarda hafif hafif hızlanma söz konusu.
1: Adığı zamanlarda iptaller değil bir erteleme söz konusu olduğunu sizinle yine programımızda konuşmuştuk. Savaşın biraz daha ağırlandığı bir dönemde karşı karşıya kaldık. Galiba o savaşın ilk başına kıyasla bu zamanda daha farklı bir tablo bizi karşıladı. Çok da etkili olmadığı olarak mı yorumlamak lazım?
0: Ya şöyle söyleyeyim, ben size biraz tahmini tablolardan bahsedeyim isterseniz, bölgesel tablolardan. Ya şu
1: Tabii.
0: andaki rezervasyon durumlarından son aldığımız daha çok sıcak bilgi. Bu Antalya resort otellerine baktığımız zaman %75 ile 90 arasında şu an bir de doluluk mevcut. Temmuz ayı için bunu söylüyorum. Belek Lara Pundu üst segment sınıfında ise %85-95'lik doluluk söz konusu. Alanya Kıvesi de olan orta segmentte %70 ile 85'lik yine doluluklar mevcut. Yani bir önceki yıla göre kıyasla hemen hemen yakalamış durumda. Bodrum'da ise bu rakam %65 ile 85 arasında gidiyor. Marmaris Fethiye'de ise 70 ile 85 arasında. İstanbul'da biraz şu anda bir hareketsizlik söz konusu. Özellikle Anadolu yakası, Avrupa yakasında işte Orta Doğu'dan gelen uçuşların azalması nedeniyle %55-60'lık dolu. Fakat Anadolu yakasında corporate iş dünyasının fabrikaların yoğunluğundan dolayı corporate misafirlerden dolayı %70'lik doluluk. Kapadokya bölgesi ve işte Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ortalamasına baktığınız zaman %75 ile 85 doluluk var. Tabii ki beklentiler var. Ağustos tahmini beklentileri var. Bu da hemen hemen %5 ile %10 arasındaki puan farklarıyla bu beklentiler şu anda mevcut.
1: Şimdi Bodrum tarafında bir aslında düşüş olduğunu hissediyor gibi tahmini verilere bakıldığında diğer Antalya, Belek, Lara tarafını konuştuğumuzda daha farklı yüksek bir tablo varken Bodrum'da bir geri kalmış rakam tahmini söylemiştiniz. Peki bunlar oda fiyatlarından kaynaklı mı? Geçtiğimiz yıla kıyasla oda fiyatlarında ne kadarlık bir artışla karşı karşıya kaldık? Fiyat bazlı mı yoksa talep bazlı mı bir düşüş öngörüyorsunuz?
0: Tabii şöyle, Bodrum'da biliyorsunuz lüks segment oteller çok daha revaçta. Orada şu an için herhangi bir sorun görünmüyor. Ama orta segment otellerde biraz sorunlar var. Maliyetlerin de ciddi anlamda biliyorsunuz şu anda gıda, enerji ve personel maliyetleri hemen hemen %65, %70 oranında artmış durumda. Bu maliyetlerin karşısında tabii ki alışılagelmiş yıllardan beri turizmcinin ana kaynağı olan işte döviz kur desteği maalesef oluşmadığı için şu anda fiyatlar yüksekliği yani ciddi anlamda biraz yüksek seyrediyor. Fakat tabii rotayı artık çoğu turistler iç pazarda da olsun farklı noktalara, farklı bölgelere yönelmeye başladı. Hani işte biraz daha Marmaris, Fethiye ve ondan sonra Datça tarafı, Kuşadası tarafında da yönelmeler söz konusu. Ama tabii ki aslında Bodrum'un yapacağı tek şey yani üst segment sınıfını ve konseptini iyi belirlemesi lazım. Çünkü orada bir kimlik ayrışması yaşandığı zaman bu rakamları da etki ediyor
1: Peki
0: açıkçası.
1: %60'lık bir artış maliyetlerde olduğunu söylemiştiniz. Bunun müşteriye yani oda fiyatlarına yansıması geçen yıla kıyasla ne kadarlık bir artışla tekabül etti sizce Ali Can Bey?
0: Döviz bazında yapmış olduğum

0: artışlar %20'yi geçemedi.
1: Hı.
0: Çünkü hani yani yıllardan beri biz hep kur desteğiyle ayakta kalmayı başarabilen bir sektörüz. Fakat bu son 2 yılında hani kur desteği olmamasından kaynaklanan hani 200 euroluk bir odayı 400 euroya çıkarma şansınız hiçbir zaman oluşmuyor. Yani bunu ancak yapabileceğiniz rakam 200-250 euro bandında. Yani bu da %10 yani 15 ile 20 arasında bir artış söz konusu. Bu da tabii ki şu anda karlılığı baskılıyor şu anda.
1: Peki son olarak çok kısa bir vaktimiz kaldı. Sizden bir cümleyle rica edeyim. 3.500 liralık bir sigorta işçi primi yapıldı. Bunun birçok temsilci yabancıya da yapılması gerektiğini işçi tarafında konuştu. 12 ay daha uzatılması gerektiği konuşuldu. Siz nasıl bir taleple geliyorsunuz? Yeterli buluyor musunuz? Çok kısa rica edeyim sizden.
0: Yani şu an için bence yeterli değil. Biraz daha arttırılması lazım.
1: Hı
0: Bunun
1: hı.
0: 12 aya yayılması gerekiyor.
1: Peki. Ali Can Aksu, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere
0: Ben
1: de
0: teşekkür
1: kolaylıklar
0: ederim.
1: diyelim.
0: İyi
1: İyi
0: yayınlar
1: sezonlar
0: diliyorum.
1: dileyelim. Devam ediyor
0: Teşekkür
1: ama.
0: ederim. İyi yayınlar. Sağ
1: Sağ
0: olun.
1: olun, teşekkürler. Değerli izleyenler, Fokus programını noktalıyoruz. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tam iyi de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
0: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. Önce günün öne çıkan başlıklarını aktaralım. Ardından konuğumuzu davet edeceğiz. Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Ekiz yayına katılacak. Ama dediğim gibi önce bir öne çıkan başlıkları aktaralım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Temmuz'da mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 101,2 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da Temmuz'da önceki aya göre 0,5 puan azaldı ve %73,8 seviyesine geldi. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılda hane halkı yurt içi turizm birinci çeyrek verilerini yayımladı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 73 milyon 622 bin geceleme yaparken ortalama geceleme sayısı da 5,2 oldu. Veri 2009 yılından itibaren görülen en düşük geceleme oranı olarak kaydedildi. İngiltere'de tüketici fiyatları Haziran'da yıllık bazda %2,6 artış kaydederek son 16 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ancak enerji piyasalarındaki yeniden tırmanan gerilim dezenflasyonist patikanın sürdürülebilirliğine dair endişeleri canlı tutuyor. Bloomberg'un haberine göre Japonya Merkez Bankası yetkililerinin yenin devam eden değer kaybı ve yükselen enflasyon riskleri karşısında ekonomistlerin konsensüs beklentisinden daha hızlı bir faiz patikasına açık olduğu bildirildi. Wall Street Journal'ın ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın Suudi Arabistan'la nükleer anlaşmayı onayladığı ileri sürüldü. Anlaşmanın Suudi Arabistan'a sivil nükleer program sağlayacağı ve potansiyel uranyum zenginleştirmenin önünü açacağı belirtiliyor.

0: Evet, konuğumuzu davet edelim. Serdar Ekiz yayına katılacak. Güneşler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Merhaba Serdar Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler, sağ olun. Şimdi önce biraz isterseniz güncel sektör politikaları üzerinden ve de genel görünümün fotoğrafını çekerek başlayalım. Şimdi baktığımızda Türkiye güneş enerjisi sektörü hem altyapı tarafı hem de kurulu güç anlamında aslında önemli ve kritik bir süreçten geçiyor desek sanırım yanlış olmaz, değil mi? Yani dolayısıyla biraz hani ne noktadan nereye geldi Türkiye'de güneş enerjisi seviyesi ve de özellikle en yakın hedefler doğrultusunda hız nasıl ilerliyor? 2035 hedefleri gündemde diye biliyorum. Dolayısıyla oraya mesafe noktasında neredeyiz? Planlandığı şekilde giden bir süreç var mı? Hem yatırımlar hem üretim açısından.
1: Evet, Türkiye güneş enerji sektörü olarak yaklaşık 15 yılda çok büyük aşamalar kaydetti. Bu süreç içinde özellikle lisanssız elektrik üretimiyle başlayan güneş enerji sektörü şu anda YEKA ve depolamalı lisans sistemleriyle birlikte, mevzuatla birlikte büyük bir pazara sahip. Bunların içinde lisanssız en büyük kısmını oluşturuyor hala. Ama yavaş yavaş YEKA ihaleleri ve depolamaların devreye girmesiyle lisanssız bunun içinde azalarak devam edecek. YEKA ihaleleri son dönemde öne çıktı. Burada 20 yıllık bir alım garantisi var. Ve biliyorsun 2022 yılında da yaklaşık 30 gigawattlık bir depolamalı lisans verildi. Türkiye şu anda enerjisinin özellikle bu mevsimde belli saatlerde %40'ı, %35'ini güneşten elde ediyor. Özellikle mesela şu saatte sanırım tükettiğiniz elektriğin %35, %40'ı yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Bu da Türkiye açısından büyük umut verici bir süreci başlatmış oldu.
0: Peki şimdi hedefler doğrultusunda neredeyiz? Yani 2035 hedeflerinin tutturulması noktasında takip edilen rota planlandığı gibi gidiyor mu? Burada hedeflerin tutturulması önünde gördüğünüz engeller ya da riskler var mı?
1: Evet, 2035 hedefimiz biliyorsunuz 120 gigawatt güneş ve rüzgarda. Bunların içinde rüzgar şu anda 15 gigawattlık bir kurulu güç var. Güneşte de yaklaşık 30 gigawatt bir rakam var. Yani toplamda 45 gigawattlık bir rakam var. Hedefimiz 120 gigawatt olarak hedeflersek yaklaşık 75 gigawattlık bir yatırım yapılması lazım 8 yıl içinde, yani 2035 için. Yani her yılı yaklaşık işte 7 gigawatt, 8 gigawattlık bir yatırımın devreye girmesi lazım.
0: Ya o kadar. Ama bir kapasitenin devreye alınması gerekiyor, değil mi?
1: Evet, evet. Ya bunlar şu anda mesela lisanslı anlamda verilmiş 30 gigawattlık depolama lisans var. Bunun hala hazırda yaklaşık 4 senede sadece %10'u devreye girdi. Yani %10'u lisans alabildi. Devreye giren çok çok daha az. Yani 100 megawattı geçmedi. Yani 0.1 gigawatt diyelim biz bu rakama. 30 gigawatt içinde 0.1 gigawattı devreye girmiş durumda 4 sene içinde. Şimdi böyle bir hızla bu yatırımların gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. Ama hedefler var. Türkiye'nin enerji tüketimi artıyor. Yenilebilir enerji olarak verdiğimiz hedefler var. Bu hedeflerin gerçekleşmesi, özellikle bir de en büyük yaşadığımız sıkıntı biliyorsunuz finansal sıkıntı Türkiye'de şu anda. Finans erişim neredeyse imkansız hale geldi. Türk bankaları kredi vermekten imtina ediyor. Burada başka süreçler arıyor yatırımcılarda ama çok büyük bir zorluk içinde yatırımcı tarafı, öyle söyleyeyim.
0: Peki burada stratejik sektör önceliklendirmesi var diye biliyorum. Yani teşvikler tarafı burada dediğim gibi yani ayrıcalıklandırma yaklaşımı yok mu?
1: Şöyle yani yenilebilen özellikle güneş paneli üretiminde özellikle burada bir teşvik mekanizması var. Yerli üretimi devlet teşvik ediyor. Fakat bürokratik süreçler o kadar zor ki yani Türkiye bununla ilgili yani belki 60 yıldır, 70 yıldır bu şikayeti her yatırımcı dile getirmiştir. Ama hala da bir ortadan kalkmayan, çözülmeyen bürokratik süreci var. Bakın YEKA ihalesi yapıyorsunuz. Yatırımcıdan paranızı, katkı payı alıyorsunuz peşin olarak buradan. Hatta bir de üstüne üstlük KDV'sini alıyorsunuz. Yani siz devlete katkı alıyorsunuz, bir de bunun KDV'sini alıyorsunuz. Ve bunu da peşin alıyorsunuz. Sonra yatırımcı sahaya gidiyor. Ortada ÇED sorunu var. İmar sorunu var. Orada belediyeyle uğraşıyor. Çevre Şehircilik Müdürlüğü, il müdürlüklerinin süreçleri var. Kamuyla uğraşıyor. Yani halkın orada sonuçta yaşayan insanlar var. Onlarla bir süreci var. Yani devlet esasında bu süreci çok daha kolaylaştırması gerekir. Yapmak zoruna daha doğrusu. Yoksa bu ülkeye hiçbir yatırımcı yatırım yapmak istemez. Çünkü finansman erişim ayrı bir dert. Bürokratik süreçleri yenmek ayrı bir dert. Yani zaten zorluk içinde olan bir yatırımcı yatırım hayatımız var. Daha da zorlaşan bir süreç var. Yani burada kim yatırım yapmak ister? Siz bir yatırımcı yerinize kendinizi koyun bakalım. Ne düşüneceksiniz? Aynı hislere siz de sahip olursunuz. Yani çok ciddi bir bürokratik süreç sorunu var. Finansman sorunu haricinde. Ha, teknik tarafa gelince yerli üretim panellerimiz var. Çok da başarılı üreticilerimiz var dünya çapında. Biz şu anda üretim kapasitesinde dünyada 5. panel üretim kapasitesinde. Bu çok ciddi. Avrupa'da 1. Bu bizim 15 sene önce olmayan bir gücümüzdü. Şimdi dünyada panel üretim kapasitesi

0: en güçlü ülkelerden birisiyiz. Amerika'da üretim yapıyoruz mesela. Birçok şirketimiz orada yatırım yapmak için girişimlerde bulunuyor Amerika kıtasında. Bu çok olumlu ama dediğim gibi bir bürokratik süreçlerin aşılması lazım.
1: Serdar Ekiz, yani hatırladığım kadarıyla EPDK'nın depolama kapasitesi kadar GES kurulum izni hamlesi vardı. Bu hızlandırmıyor mu bir şeyleri?
0: Şimdi orada şöyle bir sorun vardı. Biliyorsunuz depolamada kullanılan hücreler var. Yani o sistemleri çalıştıran. O hücrelerin yerli imalat olması için bir vergi mekanizması getirmişlerdi mevzuat, ithalat tarafında. Bu şu anda kalktı. Bu bizim yatırım sürecini hızlandıracak. Çünkü Türkiye'de bununla ilgili yatırım yapacak bir sektör yok. Sektör oluşmadı, şirket de yok. Şimdi yavaş yavaş bunun devreye girmesi için yatırımcıların burada da yatırım yapma iştahının ortaya konması lazım. Yani bu HIT 30 dediğimiz kamunun bir teşvik mekanizma sistemi var. Burada kimler buna başvurdu, burada kimler yatırım yapacak bilmiyoruz. Bir belirsizlik var. Zaten enerji piyasasında şöyle sıkıntımız var. Enerji piyasası çok da şeffaf değil. Kimin kimle neyi konuştuğunu, ne üzerinde uzlaşı sağlandığını, kamunun kimi nasıl destekleyeceği konusunda şartlar çok belirgin değil. Burada ikili ilişkilerinizi kullanıyorsunuz, siyasi ilişkilerinizi kullanıyorsunuz, başka ilişkilerinizi kullanıyorsunuz. Yani burada tamam bu memleket için faydalı ama kim hangi şartlarda yarışıyor belli değil. Yani bu konuda girişimde bulunuyor belli değil. Burada yapılması gereken bizim ithalatla ilgili mesela bu hücre ithalatı şu anda 2026 sonuna kadar kaldırıldı. Burada yerli üretici, birden fazla yerli üretici devreye girene kadar bu sistem, şeyin teşvik mekanizmasını ya da ithalatı engelleyici verginin ortadan kalkması. Yaklaşık bu bir sene olur, iki sene olur. Bunu yatırımcıların da bilmesi lazım. Yani yatırım planlamasında hem tedarik sorununuzu çözeceksiniz uygun fiyatla, bir de finansman sorununuzu çözeceksiniz. Bakın finansman sorununa değinmek istiyorum. Türkiye'de şu anda bankalar kredi vermiyor ama ne yapıyorlar? ECA dediğimiz, Export Credit Agency dediğimiz şirketler aracılığıyla ihracatçı ülkeler finansmanı kendi getiriyor. Mesela Çin'in Sinoşur diye bir şeyi var, sistemi var, şirketi var. Almanya'da da Hermes var. Yani ithalatçı olan biz, ihracatçı olan ülkenin ürününü kullanarak onların finansmanıyla 15 yıla olan vadelerle finansman sağlayabiliyoruz. Bunu sağlamanız için de çok ciddi ve güçlü bir bilançoya sahip olmanız lazım şirket olarak. Bunları sağladıktan sonra da uygun fiyatlı da malzeme tedarik edebiliyor olmanız lazım. Tamam paneli hallettik, panomuzu hallettik, kablomuzu hallettik. Güneş enerjisi açısından tedarik elemanlarıyla ilgili konuşayım. Ama en önemli konu depolama ve Türkiye'deki şu depolama sorunu. Mesela Mayıs ayında birçok santralin acil durum şartıyla kapatılmasına sebep oldu. Mesela benim sahip olduğum kendi lisanssız santralim 270 saat çalışması gerekirken 180 saat çalıştı. Ve 90 saati mecburen TEİAŞ'ın planlama sorunundan dolayı kapatıldı. Bunun gibi yüzlerce santral, sadece ben değil, yüzlerce santral Mayıs ayında kapandı. Haziran ayının ilk iki pazar günü kapatıldı. Neden? Enerji fazlası var. Depolama hakkımız olsa, biz bunu depolasaydık, gece kullansak daha uygun elektrik fiyatı oluşmaz mı? Yani biz enerji ürettik, şebekeye veremedik. Bununla ilgili olan süreçlerin daha şeffaf, daha anlaşılır ve herkesin, yani burada bakın Türkiye'de anlaşılmayan konu şu: biz yatırımcıyız, riski alan biziz, taşın altına yeni sokan biziz. Devlet regülasyon ve kurumlarının iyi çalıştırması için vardır. Bizi yönetmesi için değil, bize yardımcı olması için vardır. Çünkü riski alan yatırımcıdır. Bu işte uğraşı veren yatırımcıdır. O yüzden hem şeffaf, hem anlaşılabilir, hem karşılıklı ilişkilerle bu sürecin götürülmesi lazım. Özellikle depolamada ki yatırımcı sayısının, Türkiye'de hücre üretici sayısının arttırılması lazım. Bir tane olursa sıkıntılı, en az üç tane olması lazım ki dünyadan rahat kredi bulalım.
1: Bu projelerin, yani bir depolama tesisinin, işte GES projesinin kendisini amorti etme süresi, yani ROI süresi, hani return of investment süresi, yatırımın geri dönme süresi ortalama ne kadar?
0: Mesela YK'larda bu süre 15 yıla yakın. 15 yıl YK'da. Depolamalarda 10 yıl. Lisanssız dediğimiz, 5-1-H dediğimiz kendi öz tüketim için kurulan santraller var. Bunlar da 6 yıldı. En son Mayıs'taki mevzuat değişikliği sebebiyle 8 ile 9 yıla çıktı. Yani bu yatırımlar öyle kısa sürede dönen yatırımlar değil. Uzun vadede, uzun süreçte kendisini geri ödeyen yatırım. O yüzden de finansman, proje finansmanı olmaksızın bu yatırımların yapılması, öz sermaye yapılması çok zor, imkansız.
1: Şu an batarya teknolojilerinde öne çıkanlar hangileri? Yani özellikle bizim yatırım yaptığımız, önceliklendirdiğimiz. Çünkü farklı sistemler var bildiğim kadarıyla orada.
0: Evet, bu şu anda piyasada lityum iyon fosfat, demir fosfat teknolojisi dediğimiz piyasada şu anda en yaygın olarak kullanılan ve Çin'in panelde olduğu gibi bu alanda da en güçlü olduğu ve rekabet edebilir fiyatlar ürettiği sistemler. Bunlar zaten artık şey gibi, yani bir marka oluşmuş durumda. Yani şirketin markası teknolojinin bir marka oluşturmuş durumda. Bunlar yatırımcılar tarafından talep ediliyor ve yaklaşık 9 yılla 10 yıl arası bir ömrü var bu sistemin. Zaten şöyle söyleyeyim. Siz 9-10 yıl ömrü olan bir sistem kurduğunuzda yatırımınız da 10 senede geri dönüyorsa bu bir yatırımcı için çok makul de bir yatırım olmuyor. O yüzden 30 gigawatt depolama lisansı verilip 3 gigawattın lisansa dönüp sadece bunun içinde 100 megawatt veya 200 megawatt gibi bir rakamın 4 yıl içinde devreye girmiş olması ortada bir rasyonel olarak bir olumsuzluk olduğunu ortaya koyuyor. Yani siz yatırımcıyı teşvik edersiniz depolamada daha hızlı yatırımlar geri döner hem de yatırımcı da bu konuda iştahlanır. Yani bu böyle karşılıklı bir adımla çözülecek konular.
1: Yani buradaki bu Çin bağımlılığının kırılabilmesi için yani sadece bize özgü bir durum yok tabii. Yerli üretim teşviği noktasında farklı araçlar bekliyor musunuz? Yeni teşvik modelleri bekliyor musunuz sürecin hızlanması adına?
0: Şöyle teknolojik olarak biz teknoloji üreten, teknolojiyi yaratan ülke değiliz. Bizim yani birçok ülke öyle yani sadece biz değiliz. Burada Çin'in yüzyıllar yani onlarca yıldır yaptığı yatırımın sonuçlarını kazanımlarını şu anda yiyorlar, ekmeğini yiyorlar öyle söyleyeyim. Bu daha önce Avrupa'daydı. Avrupa, Almanya özellikle bu konuda çok ileriydi. Şimdi Çin'e kaydırdılar. Amerika'da da öyleydi. Çin bu konuda artık yani Çin'i hani olumsuz bir şey olarak değerlendirmekten ziyade yani bizim rakibimiz veya işte bizim ithalat açığımızın en büyük sebebi diye görmekten ziyade biz onlardan istifade edip biz başka alanlarda güçlenip güçlü ülke olup enerji konusunda, yenilenebilir enerji konusunda kendine yeten, bakın yenilenebilir enerjinin en büyük faydası ithal enerjinin ikamesi. Biz 60-70 milyar dolarlık enerji ithal eden bir ülkeyiz senelik. Bunun %10'u düşse bile 6 milyar dolarlık bir iyileşme bile bizim ülkemize çok ciddi katkı sağlıyor. Çünkü biz döviz ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Bu yüzden enerjinin yenilenebilir olması, yerli olması bizim rekabetteki avantajımızı arttırıp ülke olarak kalkınmamıza çok büyük faydası var. Yani Çin bu anlamda Çin'den ithal etmek evet benim de ağrıma gidiyor ne yazık ki. Keşke bu yatırımlar, bu teknolojiyi geliştiren biz olsaydık ve yani iklimimiz bu şekilde olsaydı, ruhumuz bu şekilde olsaydı ama hazırda böyle bir şey varsa dünyada da biz başka alanla da rekabet ediyorsak al işte mesela savunma sanayinde biz de öndeyiz. Enerjide depolamada geride olabiliriz ama savunma sanayinde öndeyiz. İyi olduğumuz tarafları daha da iyileştirip bu taraftaki fırsatları da fırsata yani imkanları da fırsatta çevirip bizim burada yatırımcımızın tekrar önünü açıp burada depolamalı sistemleri, akü sistemleri nasıl geliştiririzin kaygısına düşüp bununla ilgili yatırımcının önünü açmamız lazım. Yani onları motive etmemiz lazım. Onları heveslendirmemiz lazım açıkçası.
1: Peki Serdar Ekes, teşekkür ediyoruz katıldığınız.
0: Bir konuya değinmedim ama.
1: Bir cümleyle alayım lütfen. Buyurun.
0: Şimdi biz lisanssız elektrik üreticileri sektörüyle Güneş Enerjisi Türkiye'de var ettik. Bizim en büyük sorunumuz yatırımcının zaman içinde kural değişerek mağdur edilmesi. Özellikle lisans elektriğin 10 senesi bitti. Lisans elektrik sektöründe ilk santraller 10 senesini doldurdu. Şimdi bu santrallerin bir belirsizliği hala devam ediyor. Dernekler olarak biz Güneşler olarak bu konuda kamuyla çok fazla iletişim içine giriyoruz. Fakat karşıda bizim yatırımcımızı mağdur edecek konuları ortadan kaldıracak herhangi bir girişimi hala göremedik. Şu anda sizin kanalınızla da biz bunun yaklaşık 14 bin yatırımcıdan bahsediyoruz. 14 bin Türkiye'deki iş insanının mağduriyeti var. Bu konuda da EPDK ve Enerji Bakanlığı'nın bizle bu konuyu bizi mağdur etmeden çözmesiyle ilgili iletişimimizi arttırmasını özellikle istirham ediyoruz. Teşekkür ederim bu vesileyle bize söz sahibi ettiğiniz için.
1: Serdar Ekiz konuğumuzdu. Teşekkür edelim. Bir değerlendirmeyle noktalayalım 30 dakikayı. Piyasadaki belirsizlikler üzerine yorum yapan isim Oxford Economics ekonomisti Riccardo Marcelli Fabiani enflasyon baskılarının devam ettiğini söylüyor ve ama buna rağmen faiz artırımı yapmak için henüz erken olduğu kanaatinde. Kulak vererek bitirelim bu bölümü. Görüşürüz.
2: Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesini fiyatlıyor büyük ölçüde ama petrol fiyatlarındaki son sert yükselişe rağmen faizleri sabit tutmayı destekleyecek en güçlü gerekçe acaba ne? Evet merhaba, hem içeriden hem dışarıdan bazı önemli faktörler söz konusu burada. Mesela dışarıda ne gibi sebepler var? Tabii belirsizlik çok yüksek. Evet, fiyatlarda artış gördük. Çok da ciddi bir volatilite var. Ve burada belki de hatta faiz artırmak için çok çok erken bile olabilir. Evet, çünkü gerilimin de tekrar tırmandığını görüyoruz ama şunu da unutmamak gerekir. Şimdi tamam, fiyatlar yükseldi ama zirveyi düşündüğümüz zaman da bunun altında. Ama tabii son tahmin ve güncellemelerine göre de farklı bir noktada. Yani belirsizlik var ama tek bir yönü de işaret etmiyor. İçeride de var demiştim bazı faktörler. Çünkü gelen veriler var ve beklendiği kadar güçlü gelmedi o veriler. Beklenenden daha zayıf geldi. Enflasyon baskıları devam ediyor. Tabii bir yandan da Avrupa Merkez Bankası'nın kendi beklentileri vardı ama mesaj da verilmiş oldu. Yani öncelikle bir enflasyon baskısı zayıflamasını görmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Tabii yine petrol fiyatları önemli bir etken ki bunun etkisi olacaktır Avrupa genelinde. Şunu da unutmamamız gerekiyor. Farklı pozisyonlar görüyoruz ve tabii yine de beklentilerin öncelikle bir yaşanmasını görmek istiyorlardır diye düşünüyorum. Peki, Hürmüz Boğazı'nda yeniden tırmanan gerilim Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon görünümünü nasıl değiştirdi? Bu acaba geçici bir enerji fiyat şoku olarak mı görülmeli ya da daha kalıcı bir enflasyon riskine dönüşebilir mi? Güzel bir soru oldu. Yine tabii ciddi bir belirsizlik var, bunu unutmamak gerekir ve şu an bunu değerlendirebilmek çok zor. Yani şok kalıcı mı olacak, uzun soluklu mu olacak, bunu bilemiyoruz. Mesela Rusya-Ukrayna tarafını da tabii burada hesaba katmamız gerekiyor ve yine gelişmelerin ve farklı faktörlerin takibinde olmak gerekir. Yani yüksek petrol fiyatları daha uzun soluklu olursa burada tabii içeride gelen veriler nasıl, onlara karşılaştırma yaparak değerlendirme daha sağlıklı olacaktır. Ama mevcut durumda tabii stoklar da azalıyor ve daha refah içindeki ülkeler bile bunun etkisini hissediyor. Fiyatlar böyle devam etmezse baskı daha az olabilir. Ama yine de ABD ve İran arasındaki anlaşma ve bunu görme ihtiyacı çok çok yoğun tabii. Yine söylediğim gibi yüksek petrol fiyatları etkisini hissettirir ve bunun etkileri bir süre devam eder. Ama tabii nihayetinde bir çözüm bulunması gerekiyor. Çünkü bu uzun vadeyi düşündüğüm zaman hiç sürdürülebilir bir şey değil. Mesela yüksek petrol fiyatları gibi bir kalıcılık görürsek de bunun etkileri ağır olacaktır. Tabii talebi de görmek gerekir. Talebe baktığımız zaman da tabii enflasyondan etkilenmiş durumda eskisi kadar yoğun değil. Bu tarafta da bir soğuma görüyoruz. Enflasyon baskısı devam ediyor. Tedarik zinciri çok ciddi dengesizlikler göstermiyor. Bu taraf fena değil. Tabii iş piyasası da çok sıcak bir durumda değil. Yani durum böyleyken aslında bu belirsizliklerin ve iniş çıkışların enflasyona nasıl yansıyacağını çok iyi görmek gerekir. Ama tabii durum kontrol altına alınırsa, jeopolitik senaryo değişirse o zaman enflasyon o kadar da kalıcı olmayacaktır.
3: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Bloomberg TR Radyo.

0: Merhabalar, ben İrfan Donat. Tarımhanenize hoş geldiniz. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Bugün tahıl piyasalarına biraz bakacağız. Hem Türkiye hem de küresel anlamda. Zira Türkiye'de sakin ama dünyada hareketli bir seyir şu anda mevcut. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar, liman ve gemileri hedef alan saldırılar. Bir taraftan da El Nino kaynaklı olarak tarımsal emtiyada bazı ürünlerde verim kayıpları küresel fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratmaya başladı. Dediğim gibi bir yandan da Türkiye'de hasat devam ediyor. İç piyasa sakin, hatta durgun desek belki yeridir. Bunun birazdan ilerleyen dakikalarda tam yanıtını da alacağız. Çünkü borsada işlem gören ürünler TMO'nun taban alım fiyatının şu anda altında seyrediyor. Bu seyir devam eder mi? Hasat sonrası nasıl bir piyasa bizi bekler? Özetle hem Türkiye hem de küresel tahıl piyasasındaki gelişmeleri iki değerli konuğumla bugün ele alacağız. Konya'da Profesör Doktor Süleyman Soylu Hocam bizi bekliyor. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi. Londra'dan da Ahmet Gözen bizimle birlikte, Abbey Global yönetici ortağı. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sağ olasınız. Şimdi Süleyman Hocam sizinle başlayalım. Önce iç piyasadan başlayalım, Türkiye'den başlayalım. Sonra yurt dışıyla da tabii Ahmet Bey'den de yurt dışındaki gelişmeleri alacağız. Şimdi Türkiye genelinde hocam buğday, arpa hasadında ne durumdayız? Yani yarıyı geçtik diye tahmin ediyorum buğdayda %60'ları falan buldu mu hasatta?
2: Evet, tabii arpada daha öndeyiz. Arpada %75-80'i bulduk. Yani sadece Sivas ve ilerisi Doğu Anadolu bölgesi kaldı. İç Anadolu'da arpa hasadı yani %90 bitti. Yüksek kesimler var %15-20'lik. Onun dışında arpada %75-80'e ulaştı. Ama tabii buğdayda henüz %60-70'lerdeyiz diyebiliriz. Şöyle ki İç Anadolu birden hızlandı İrfan Bey. Yani bizim tahminimiz bir hafta 10 günde sarkar diyorduk ama özellikle Konya Ovası'nda yoğun yapılan geniş arazi olan bölgelerde dün ben Karapınar'daydım. Karapınar'da hasadın %90'ı buğdayların bitmiş mesela. Ama tabii ki rakımı yüksek bölgelerde hasat devam ediyor ama özellikle kayda değer yoğun yüksek üretim kapasitesi olan bölgelerimizde buğday hasadının çoğu yerde tamamlandı. Tabii ki işte Doğu Anadolu ve Doğu illeri, İç Anadolu'nun rakımı yüksek bölgeleri, bunlarda buğday hasadı bir hafta oldu başlayalı. Bazıları yeni başlayacak. Bunlar da devam ediyor. Ama yarıyı geçtik. Haklısınız.
0: Hocam takip ediyorum siz. Dün Karapınar'daydınız sosyal medyadan. Bakmayın İstanbul'da oturuyoruz ama böyle magazin muhabiri gibi kim nerede onu da takip ediyoruz. Çiftlikleri falan ziyaret ettiniz. Şimdi bu önemli. Niye önemli? Bir taraftan da TÜİK'in birinci üretim tahminlerinde zaten rekor bir üretimden bahsediliyordu. 22.8 milyon ton, 23 milyon tonlar telaffuz ediliyordu buğday için. Arpa'da 9 milyon ton telaffuz ediliyordu ama en azından benim sahadan aldığım bilgiler bunun çok daha üzerine çıkacağı yönünde. Yani 24 milyon, hatta buğdayda 25 milyon tonlar konuşuluyor. Arpa'da da 9'un yerine 10 milyon tonlar konuşuluyor ki TÜİK'in ikinci tahminlerinde, sonbahar tahminlerinde bunu yukarı yönde revize edeceği beklentisi var. Gerçekten öyle mi? Siz sahada ne görüyorsunuz?
2: Evet İrfan Bey, şöyle tabii ki söylediklerinizde haklısınız. Ben en son 13 Temmuz tarihine kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden rakamları aldım. Baktığımız zaman Türkiye geneli %76 geçen yıla göre daha fazla yağış almışız. Yani artık sezon bittiğine göre hububat sezonunu diyebiliriz. Burada yani hiç aksayan bir yer yok. İç Anadolu %96, efendim Doğu Anadolu %76, Güneydoğu Anadolu %100'den fazla, daha fazla yağış aldı geçen yıla göre ve dağılımı da düzenli oldu. Yine hafta sonu Sivas-Kayseri hattında arazi incelemeleri yaptı. Yani müthiş bir arpa var ve verimler de çok iyi geliyor. Yani arpa da belki 10 milyon tonun üzerine, ben onları görünce yani 11 milyon tonu da belki zorlayabilir diye tahmin ediyorum arpada. Çünkü yaklaşık 3,5 milyon hektar civarında bir ekim alanı, ortalama verimlerimiz de 350-400'den aşağı düşmüyor arpada baktığımız zaman. Öyle olunca arpada da bir belki de 10,5-11 milyon tonlar yalan olmaz. Buğdayda da baktığımız zaman özellikle kıraç arazilerde ortalama 400 kilo, 350 kilo, 500 kilo o bantta, İç Anadolu için söylüyorum. Marmara'da bu işler daha 600-650 kilo bandında. Ve surularda zaten bizim İç Anadolu bölgesinde baktığımız zaman 800 kilo, 750, 900 kilo bandında ortalama verimler gittiği için, yani ekim alanı da biliyorsunuz 7.4 milyon hektar civarında tahmin ediyoruz. Rakama vurduğumuz zaman buğdayda da 24-25 milyon bandı sanki gerçekçi olacak gibi görünüyor. Tabii burada özellikle rekolte yüksek ama kalite yönüyle bazı bölgelerde sıkıntı geliyor. Daha çok TMO'ya gelen malların ağırlıklı kısmı ikinci sınıf ürünler olduğunda burada belirtelim. Kaliteli ürünler belli bölgelerde yoğunlaşıyor.
0: Aslında onu da soracaktım hocam. Orayı biraz açalım. Şimdi verimin yüksek olması kalitenin de yüksek olacağı anlamına gelmiyor. Hatta ters korelasyon söz konusu. Geçen sene kuraklıktan dolayı rekor bir düşüş vardı üretimde ama kalite yüksekti. Bu sene üretim bol, verim yüksek ama kalitede, yani özellikle baktığımızda işte hektolitre, protein, gluten ya da süne zararlısı, çünkü yağışlardan vesaireden de iklimdeki o değişimden de bahsediyoruz. Bunları bir araya getirdiğimizde kalite tarafında o zaman biraz kayıp mı söz konusu?
2: Tabii şöyle, özellikle kuru tarım arazilerinde çiftçinin bir alışkanlığı var İrfan Bey. Belli miktarda bir baharlık azotlu gübreler uygulaması yapıyor. Tabii o da 200-250 kiloluk bir ürüne karşılık geliyordu. Şimdi verimler ikiye katlanınca kıraçta özellikle ister istemez azot gübre yetersiz kaldı, verim yüksek de olsa. Bu da kaliteyi, verim yüksek de olsa protein oranını özellikle olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Sulu tarımda da şöyle bir dezavantaj oldu yağmurun. Özellikle sulu tarımda çiftçi sulamayla beraber gübresini parçalar halinde verirdi. Yağmur biraz o işleri biraz aksattı. Verimler iyi ama bitki besleme ayağında istediğini tam zamanında uygulayamadığı için çiftçiler, bir kısım eskiden çok iyi kaliteli verim alan çiftçilerimiz bir kısmı maalesef kalite yönüyle bazı olumsuzluklarla karşılaştılar. Bunun yanında çok güzel kaliteli üretim yapan, yağmura aldanmayıp uygulamalarını ihmal etmeyen çiftçilerimiz de var. Ama dediğim gibi Türkiye geneline vurduğumuz zaman belli bölgelerde, özellikle kıraç arazilerin yoğun olduğu bölgelerde verim artışından kaynaklı protein oranında bir düşüklük olduğunu söyleyebiliriz.
0: Anladım. Hocam şimdi bir virgül koyalım. Yani hasat ne durumda, verim, kalite, bunları konuştuk. İlerleyen dakikalarda iç piyasada fiyat hareketlerini ya da piyasadaki genel durumu da sizinle konuşmak istiyorum ama Ahmet Bey'e döneceğim. Şimdi Ahmet Bey Londra'dan bağlanıyor dedik ama aslında Ahmet Bey ve ailesi Ukrayna'da çiftçilik yapan bir aile. Ahmet Bey, çok kısaca ne kadarlık bir alanda ne üretiyorsunuz Ukrayna'da? Bir bilgi verelim ki izleyicilerimizin de bu konuyla ilgili bir haberi olsun. Sonrasında da tabii sorumu soracağım.
1: Biz 2007 yılından beri Ukrayna'da tarım sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Odessa'dan 160 kilometre kuzey kısımda 33 bin dönüm arazide arpa, buğday, kanola ve ayçiçeği üretimi gerçekleştiriyoruz. Bugün itibariyle arpa ve buğday hasatımız tamamlanmış durumda. Bizim de Türkiye ile birlikte benzer durum söz konusu. Verimlerimiz geçen seneye göre %15-20 civarında daha yüksek biz ve komşularımız. Bu sene biz kıraç arazide üretim gerçekleştiriyoruz ve yağmurla ilgili bu sene bir sorun yaşamadığımızdan dolayı Allah'a şükürler olsun verimlerimiz çok yerinde. Fakat savaşın etkileriyle çok zor durumlar yaşıyoruz. Evet. Ve hala yaşamaya da devam ediyoruz.
0: Şimdi aslında oraya geleceğim. Şimdi yayın öncesi şöyle bir baktım Bloomberg terminalinden. Buğday fiyatları Temmuz'da %16 civarında bir yükseliş kaydetmiş. Mısır fiyatları 2 ayın zirvesinde tarzında haberler vardı. Soya fiyatları 9 haftanın en yüksek seviyesini gördü diye. Ve bir taraftan da Ukrayna ve Rusya, savaş halindeki iki devlet ve dünya buğday ihracatının %25-30'unu yıllar itibariyle değişmekle birlikte bu iki ülke gerçekleştiriyor. Şimdi baktığımız zaman Rusya'nın da buğday ihracatının yaklaşık dörtte birinin Azak Denizi bağlantılı güzergahtan geçtiğini biliyoruz. Ukrayna'nın Karadeniz'deki tahıl ticaret kapasitesinde saldırılar nedeniyle üçte bir oranda azaldığı ifade ediliyor. Dolayısıyla bu sıcak haberlere baktığımız zaman küresel fiyatlarda da yukarı yönlü bir baskı karşımıza çıkıyor. Siz nasıl okuyorsunuz küresel anlamda buğday fiyatları başta olmak üzere tahıldaki gelişmeleri?
1: Şimdi biz baktığımızda iki yönlü bir durumu değerlendiriyoruz. Bir, uluslararası piyasalarda Karadeniz havzasındaki pop fiyatları son iki haftada artan saldırılar sebebiyle Romanya'daki pop fiyatları 230 dolardan 267 dolarlara yani 37 dolar mertebesinde %10'dan daha fazla bir yükselme gerçekleştirdi Bulgaristan ve Romanya fiyatları. Paralelde Ukrayna'daki fiyat bu çatışmaların hızlanmadan önceki dönemde 220 dolar seviyesindeydi buğdaydaki fiyat. Yani aradaki farkı karşılaştırırsak neredeyse 35-40 dolara yakın bir fark oluşmakta. Şu an fiziki olarak çok az miktarda Odessa ve Çornomorsk ve Pivdeni limanlarında yükleme gerçekleştirmekte. Buna paralel tüccarlar, uluslararası tüccarlar ürünleri Tuna Nehri limanlarına taşımayla ilgili planlar yapmakta. Bu sebepten dolayı bu savaşın artan etkisiyle birlikte çiftçiye ödedikleri yerinde olan buğday fiyatlarında da bir 15 dolar kadar bir düşüş var. Kısaca özetlemem gerekirse bizim şu anki tarladaki buğday düşük vasıflı buğday satışımız 140 dolarlar mertebesinde. Yani bu bütün maliyetlerin de altında, dünya piyasalarının da altında, herhangi bir ülkedeki bir fiyatın da altında. Bu bağlamda gübre ve yakıt fiyatları dünyayla paralel ölçüde gidiyor Ukrayna içerisinde. Ve çiftçi çok büyük zararda. Birçok çiftçi acaba önümüzdeki dönem ekmesek tarlamızın adasa mı bıraksak diye düşünce içerisinde. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Çünkü ton başına 20-25 dolar kadar bir zararımız söz konusu şu an için bu mevcut durumda.
0: Peki mesela bu Ukrayna'daki bu trend Rusya tarafı için de geçerli mi? O riskler yani çiftçinin buğday ekmeme durumu ya da oradaki maliyet fiyat karşılaştırmasına baktığımız zaman bunu şunun için soruyorum. Tabii böyle bir ortamda öngörülebilirlik çok zor. Yani önümüzdeki döneme dair fiyat hareketi ne olur gibi bir şeyi tabii cevabını vermek zor ama hani bugün risk primi olarak fiyatlanan şey yarın bir gün arz tarafında bir fiziki arz sorununa dönüşür mü? Ya da Türkiye gibi ithalatçı ülkeler rotayı mecburen başka bir ülkeye çevirmek durumunda kalır mı? Böyle bir senaryo için ne kadar süreye daha ihtiyaç var? Böyle kafada milyonlarca soru diyebilirim. Ne dersiniz?
1: Türkiye'nin ithalatı biliyorsunuz hem buğday, mısır ve yem ham maddeleri üzerine ve artan dünya üzerindeki faizlerin yüksek seviyede seyretmesinden kaynaklı birçok tüccar, ithalatçı tüccar ve fabrikatör stoklarını minimum seviyede ilerletmekte. Böyle ani bir gelişmeden dolayı Türkiye'nin de ithalatçıların yeteri kadar stoğunlu olduğunu pek düşünmüyorum. Fakat Türkiye'deki üretim çok yüksek.

yüksek mertebede bu senede, bu sene. Ve TMO biliyorsunuz önümüzdeki aylarda 18.000 TL'den buğday satacağını belirtmişti piyasaya aylar öncesinden. Bu ikisini birlikte değerlendirdiğimizde ben Türkiye'nin herhangi bir buğday veya mısırla ilgili çok büyük bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Sadece bu dengeden kaynaklı ufak fiyat artışları olabilir ama

0: etkilerinin artması, bunların hepsi birleşince Türkiye sanki bölgede avantajlı bir durumda öne çıkıyor. Avantajlı bir durum öne çıkıyor Türkiye açısından. Diğer ülkelere baktığımızda dün mesela yine bir uluslararası tüccarla görüştüğümüzde Suudi Arabistan Devleti'nin 1-1,5 aylık stoğunun olduğunu ve şu an Karadeniz'in alternatifi alabileceği tek malın Amerika Birleşik Devletleri, aradaki fiyat farkında 60-70 dolarlar mertebesinde olduğunu belirttiler. Avustralya Devleti, oradaki tüccarlar mal satışlarını durdurduklarını belirttiler. Yani bunların hepsini birleştirince ülkemiz bölge içerisinde bu kötü durumda dahi bence avantajlı bir durumda. Fakat Ukraynalı çiftçi ve tüccar için durum oldukça karamsar. Çünkü biz ürettiğimiz malın hemen hemen her üründe %70 ve daha fazlasını ya ürün olarak ya da by product olarak ihraç etmek zorundayız. Geçen sene bu dönemde Ağustos ayında ve Temmuz ayında yaklaşık 5 milyon 6 milyon mertebesinde bir ihracat gerçekleştirilmiş. Şu an için Odessa limanlarını, Karadeniz limanlarının kapalı olduğunu düşünürsek Tuna Nehri'nden çıkabilecek kapasite sadece 1,5 milyonla 2 milyon ton mertebesinde. Bu da büyük bir kayıp demek. Yani durum açıkçası bu şekilde, kısaca özetlemek gerekirse sizlere.
1: Peki. Süleyman Hocam, şimdi Ahmet Bey küresel fotoğrafı çekti. Aslında tırnak içerisinde dünyadaki işte jeopolitik krizler başta olmak üzere ya da El Niño'yu, ki o da başka bir faktör. Birçok üründe verim kaybı bundan sonraki fiyatlamalara girmeye başladı. Daha da girecek gibi gözüküyor. Türkiye'nin elinin güçlü olduğu bir dönem, rekor üretim vesaire, bunları konuşurken. Peki, biraz önce yayının başında dedim ya, piyasa sakin ve durgun diye. Burada benim dememden ziyade sizin gözleminiz, piyasadan aldığınız bilgiler çok daha önemli. Siz piyasayı nasıl görüyorsunuz? Özellikle özel sektörün, sanayicinin alım iştahı nasıl? Ürün geçen yıllarda olduğu gibi TMO'ya mı gidiyor? Yine yük TMO'nun sırtında mı? Yoksa özel sektör biraz daha hareketli mi diyeceğim, ama yani veriler onu söylemiyor, ama ben yine de sormuş olayım.
2: Evet İrfan Bey, doğru. Yani şu anda ürünün %90'ı TMO'ya gidiyor baktığımız zaman. Tabii ki borsaya mal geliyor, ama baktığımız zaman fiyat oluşumu da, örneğin birinci sınıf ekmeklik buğday, kırmızı sertler borsada en fazla 3-4 gündür biraz hareketlendi. 16 liranın üzerine çıkmaya başladı. İşte onu bugün borsada, Konya Ticaret Borsası'nda en yüksek rakamlar 16,4'e kadar çıktı. Kaliteli birinci sınıf. TMO'nun 16.750'ye aldığı buğday şu anda daha yeni 16,4'e çıkmaya başladı. Böyle olunca çiftçinin tamamına yakını ürünü TMO'ya veriyor. Tabii ki serbest piyasada baktığı zaman arpada da aynı şeyler söz konusu. Arpada 12 bandını tek tük görüyor. Arpa fiyatları da genellikle 11 lira 12 lira bandında işlem görüyor. Bu da imkanı olan, acil borcu olmayan çiftçilerin tamamı ürünü TMO'ya, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne veriyor. Tabi burada özellikle çiftçilerin bir kısmının bekleme şeyi yok yani, maalesef. Bu ödemeler 21 güne çekilse de o 21 günlük fark ister istemez daha yüksek bir fark olarak çiftçinin karşısına düşük fiyat olarak kalıyor. Ama ben önümüzdeki günlerde özellikle kaliteli buğdayların daha iyi bir fiyat performansına kavuşacağını düşünüyorum. Ha, bu arada şunu da söyleyelim. TMO'da da alımlarda çok büyük bir problem yaşanmıyor. Bizim bölge için söyleyecek olursak, çünkü bizim bölgede yaklaşık 2 milyon tonluk bir program yaptılar ve şu anda ben dün de gezdim. Mesela en yoğun üretim yapılan ilçelerden biri, çok geniş alanda. Çok büyük bir sıkıntı yaşanmıyor. Genellikle LİDAŞ'lar o konuda aktif olarak şu anda faaliyet gösteriyorlar. Bazen ufak tefek de olsa işte birinci sınıf malımı ikinci sınıfa döktü şeklinde tek tük şikayetler olsa da genel anlamda yani TMO'ya mal verme konusunda çok büyük problem yaşanmadığını söyleyebiliriz, ama şu anda TMO seviyesine fiyatlar maalesef serbest piyasada oluşmadı. Yine fabrika un sanayine de geldiğimiz zaman hem uncular hem yemciler de yine çok fazla bir mal alımkar değillerdi İrfan Bey. Yani geçmişte 3 aylık, 4 aylık, 6 aylık stok yapan büyük un fabrikaları yine düşük stoklarla devam ediyorlar. Bunun da en büyük nedeni TMO Ekim ayında 18,5 liradan satış yapacağını açıkladılar. Ürün de bol. Ürün de bol olunca kimse parayı pek bağlamak istemiyor gibi bir algı var.

0: bu da bu psikolojik algı da ister istemez piyasanın çiftçinin istediği seviyenin altında gitmesine neden oluyor. Bu yıl çiftçiyi sadece böyle biraz sakinleştiren bence sahada gördüm. Verimler iyi olduğu için çiftçimiz o yönüyle biraz tatmin olmuş oluyor. Ama fiyat performansı yönüyle maalesef enflasyonun altında kaldığını söyleyebiliriz yani.
1: Anladım. Ahmet Bey, son 2-3 dakika. Şimdi sizin pencereden baktığınız zaman bu önemli, niye önemli? Hem Türkiye'yi biliyorsunuz, piyasayı yakından takip ediyorsunuz, hem yurt dışında üretim yapıyorsunuz ve küresel piyasalardaki hareketleri çok yakından takip ediyorsunuz. Bir taraftan arpa, buğday, ayçiçeği üretimi söz konusu dediğiniz yem fabrikası var. Önümüzdeki döneme dair, yani El Nino riskini koyuyorum kenara, işte jeopolitik Rusya, Ukrayna, keza öyle Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim. Bunları topladığımız zaman size göre önümüzdeki dönemde fiyat açısından kırılganlık yaratacak tarımsal emtiada hangi ürünler öne çıkar ya da senaryolar bize ne söylüyor?
2: Şimdi inanın global ölçekte baktığımız zaman durum hakikaten karamsar. Çünkü petrol fiyatları devamlı yukarıya aşağıya oynuyor, marine gaz oil fiyatları oynuyor. Bu da tarımsal üretim ve taşımacılığın önünde en önemli engel. Paralelde gübre fiyatları da onunla birlikte hareket ediyor. Tedarik zincirinde de savaş etkisiyle kırılma var. Türkiye'de de işte hocamın da belirttiği gibi son birkaç haftada yaklaşık 500 ile 1000 TL arasında artış var fiyatlarda ve bu yukarıya gidecek gibi gözüküyor. Ve TMO'nun satış yapacağı fiyatlara talepkar tüketicilerin talepkar olacağı düşüncesi bizde hakim. Bütün bunların hepsini ortaya koyduğumuz zaman Avrupa'da da bir kuraklık söz konusu. Avrupa'da mısır üretiminde %7 ile %8 arasında bir kuraklık etkisiyle eksiklik bekleniyor. Bunların hepsini Amerika'da zaten kuraklık olduğundan dolayı buğday fiyatları 320-330 dolar FOB seviyelerinde, çok yüksek rakamlarda. Yani bunların hepsini bir potada erittiğimiz zaman market çok riskli. Bu riski almak istemeyen ve bunun önüne geçmek isteyen alıcı firmaların önden mallarını alacağını ve bu nedenden dolayı piyasaların yukarıya gidebileceğini bir düşünüyoruz. Bir de bu savaş yakıt, yani bugün örneğin bir ufak bilgi daha geldi. Hutsiler'de Kızıldeniz'le ilgili Suudi Arabistan'a ait gemilerin geçmesine izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Yani bir yanda Kızıldeniz, bir yanda Hürmüz Boğazı, bir yanda Karadeniz. Bunların hepsini topladığımız zaman gıda güvenliği açısından bence herkes ön almak isteyecektir ve tedariğini önden sağlamak isteyecektir. Evet. Zaten fiyatların bu iki hafta içerisindeki yukarıya gidişi de bunun önden bir habercisi gibi geliyor bizlere.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Paylaştığınız bilgi için en azından bu tespitleri de kenara not edelim ki önümüzdeki döneme dair o risklere karşı hazırlıklı olmak adına. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman Soylu ve Abbey Global Yönetici Ortağı Ahmet Gözen'le birlikte tahıl piyasasını hem Türkiye hem de küresel açıdan ele almaya çalıştık. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
3: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tam iyi de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tam iyi.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tam iyi.
5: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur. Tam iyi.

0: birlikte bulacaksın.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar

0: Desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Seans ortasında yanı başımda sevgili konuğum Seda Yalçınkaya Özer var. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü. Seda, hoş geldin.
2: Hoş buldum.
1: Şimdi seninle etraflıca sohbet etmeye çalışırız. Piyasa dinamiklerine ilişkin bilanço sezonu da başladı. Baktığımızda jeopolitik tarafta ana gündem bitti derken yeniden ısınan bir savaş gündemi. İçeride elbette PPK'yı yakından takip ediyoruz. Yine Majör Merkez Bankaları'nın Avrupa Merkez Bankası'nın kararı. Da takip edeceğiz. Önce istersen bu gündem eşliğinde rakamlarla görünüm an itibariyle ne söylüyor bir bakalım, sonra konuşuruz. 14.000 seviyesinden devam Borsa İstanbul. 14.000'in çok az üzerinde %0,23'lük yukarı yönlü hareketle. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık, sanayi ve hizmetler, mali taraf diye bankacılık tarafındaki satış görünümü devam ediyor. Dün ve önceki günde böyleydi. %0,32 kadar bugün satış seviyesi aşağı yönlü hareket. Sanayi taraf %0,18 pozitif seyrederken hizmetler pozitif, turizm pozitif. Ulaştırma tarafındaysa bir miktar geri çekilmeyi takip ediyoruz. %0,37 kadar. Bilanço sezonunun da başladığı Borsa İstanbul'da an itibariyle görünüm sektörel kırılımları itibariyle böyle. Paralara bir bakalım. O tarafta ne var diye. Dolar TL 47.21'de, Euro TL 53.87'de. Dolar endeksi 101'in üzerinde, Euro dolar çaprazı 1.1405 seviyesinde devam. Avrupa borsalarına bir göz atalım bakalım. Dün yatay pozitif, sınırlı pozitif bir görünüm vardı. Sınırlı alıcılı. Bugün de aslında biraz daha dünkü seviyelerin yukarısına giden görünüm var Avrupa borsalarında. Londra borsasında %1'e gelen primler var. Kakaran endeksinde %0,73, DAX endeksinde Almanya'da %0,68 kadar yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Milano borsasında da %0,74'lük yeşil bölgede bir hareket var an itibariyle diyelim. Ve devam edelim, Amerikan vadelilerine de bir göz atalım. Bu tarafta Dow Jones yatay negatif, Nasdaq %0,57 aşağı yönlü, S&P'deki seviye ise %0,22 aşağı. Getiri eğrisine bakalım. Oradaki yüksek kalma eğilimi devam ediyor. 4.62'de 10 yıllık tahvil faizi, 5 yıllıklar 4.36'da, 2 yıllıklar 4.25'te. Amerikan tahvillerini uzunca bir zamandır tartışmaya devam ediyoruz. Dünyanın en önemli gösterge faizi olarak gördüğümüz 10 yıllık tahvil faiziyle ilgili de özellikle Trump yönetiminin istek ve niyetlerini açıklaması, ısrarcı olması sonrası tartışmaların odağına oturan bir Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi ve getiri eğrisi görünümü var. Borçluluğu hayli yüksek olan bir Amerika Birleşik Devletleri ve de yükselmeye devam edecek olan özellikle yapay zeka odaklı montanlı yatırımlar noktasında. Dolayısıyla bu faiz seviyeleri çok da hayra alamet değil desek yanlış demiş olmayız. Devam edelim bakalım Brent petrol, altın, gümüş ne yapmış diye. Brent petrol 95 doların üzerine gitti. Yani tam normalleşmeye doğru, savaşın başladığı yerlere gelmesine az kaldı derken, ki savaş başladığı gün hafızam beni yanıltmıyorsa 70 dolarlar seviyesindeydi. Ondan önceki haftalarda 64-65 dolarları konuşuyorduk. Nitekim bizde de enflasyon raporunda revize edilen seviyeler 60 dolarlar civarıydı. Şu an geldiği yer 95 dolar. Goldman böyle giderse 120 doları görebilir diyor. Nitekim Fatih Birol'un açıklamaları var. Rezervlerde de birkaç haftalık stok var diye. Amerikan tipi 88 dolar 21 sentte. Spot altının ons fiyatı 4116 dolar 61 sentte. Gümüş 59 dolar 40 sentte. Bitcoin ise 66.000'in kıyısından işlem görmeye devam ediyor diyelim ve hemen konuğumuza dönelim. Seda, tekrar hoş geldin. Şimdi tabii bu yani belirsizlik hikayesi hiçbir piyasanın azade kalamadığı bir konu. Borsa İstanbul tarafında da belki şeyin bu hani tam ne diyelim hareketleri anlamlandırmanın zorlaşmasında payı olan bir mesele. Onu birazdan konuşuruz ama önce istersen biraz bilanço sezonu dinamikleriyle başlayalım. Çünkü başladık Türkiye Sigorta'yla, 20'sinde devam da edeceğiz. Bu sezonun yani analiz raporlarına baktığımızda, konsensüslere baktığımızda öne çıkanlarına biraz bakalım. Hani kimler pozitif, kimler negatif ayrışıyor gibi. Bankacılık tarafında yine bekleneni pek bulamadığımız bir çeyrek. Bir sonraki çeyrek için de sanki çok vaatkar değil gibi. Şirketler tarafı ve diğerleri, defansif taraf, ulaştırma tarafı, hepsi için şöyle bir üstünden geçelim mi? Ne beklersin, ne görürsün?
2: Tabii sırasıyla hani bize konjektörünü ne getiriyor ve hangi sektörleri etkileyecek ona bir bakalım istersen. Yani bankacılık aslında birinci çeyrekte beklentileri biraz daha paralel geldi. Güçlü kalma çabası orada devam ediyordu marjlar tarafında ama beklenenin çok fazla karşılayamayacak gibi. Tabii ki hani özel sektör, özel bankalarla devlet bankaları arasında bir miktar farklılık olacak ama fonlama maliyeti yüksek halen daha. Dolayısıyla orada swap maliyetlerin yüksek oluyor olması, net faiz marjlarındaki azalan eğilim, bunların hepsi çok büyük bir yük halen daha bankalar üzerinde. Dolayısıyla çok güçlü bir bankacılık sektörü hareketi bu çeyrekte bilançolarda görmeyeceğiz. Dolayısıyla hem Merkez Bankası'nın faiz indiremediği dönemde maliyet baskısını üzerinde barındıracak, hem de marj, net faiz marjlarındaki bir miktar orada güçlü kalamama bankacılık sektörü üzerinde etkili olacak. Ama zaten bu ay içinde baktığınız zaman işte 19 bin tepesinden 3-4 haftadır düşüyoruz. Bu fiyatlar içerisinde var. Yani hem faiz indirimi gelmemesi fiyatların içerisinde var. Çünkü dolaylı etki bir bakımdan tüm yaşanan gelişmeler, jeopolitik risk dahil zincirleme bir etki içerisinde. İstersen onu daha sonrasında konuşuruz. O yüzden bankacılık bunu fiyatları şu anda yansıtmış durumda. Bu ay içerisinde sabah baktığımda bankacılık endeksi bu ay %12,5 düşmüştü. O 19 bin tepesinden yuvarlanma biraz gerçekten hasar verici. Dolayısıyla bu endeksi de etkiliyor, negatif etkiliyor. Bir kere bu fiyatların içerisinde şu anda bankacılık sektöründe çok ciddi bir güçlü karlar gelmeyeceği. Diğer taraftan hani holdingler baktığımız zaman kendi içerisinde bazı sektörlerdeki daralmadan kaynaklı olarak bir miktar güçlü ya da defansif kalma hikayesini korumaya çalışıyor ama orada ciddi bir iskonto var. Ve o iskonto da kapanmış durumda değil. O nedenle çok orada bir iskonto kapanmasından ya da öne çıkacak bir karlılıktan bahsetmek mümkün olmayacak. Genel olarak peki biz bu ikinci çeyrekte ne konuşacağız diye baktığımız zaman, çünkü bazı dönemlerde değişen etkiler görüyoruz ve bu değişen etkilerin bilanço kalemleri içerisinde de değişkenlik gösterdiğini görüyoruz. İşte mesela geçen sene en önemli konu ciro elde edememesi, şirketlerin satış yapamamasıydı. Yani dolayısıyla orada baştan bir gol vardı. Şimdi son iki çeyrektir şirketlerin operasyonel verimliliğini daha kuvvetli kullanmasını konuştuk. Bu çeyrekte biraz da şeyi konuşuyor olacağız. Vergi kaleminin net karları destek sağlamasını konuşuyor olacağız. Dolayısıyla eğer böyle bir kompozisyon varsa tabii ki sektörel anlamda öne çıkacak şirketler var, sektörler var elbette ki, ama gelen net kar rakamının o büyüklüğüne değil de piyasa biraz daha o net kar rakamının ne kadar kaliteli olduğuna odaklanmak gerekecek. Oradan vergiyi ayırdığımız zaman ne kadar bir karlılık kalıyor ona bakmak gerekecek. Vergi öncesi kar bizim için zannediyorum ki bu çeyrekte daha bakılması kriter odaklı olacak. O nedenle hem operasyonel verimliliği nasıl kullanıldığı, operasyonel taraftaki güç, hem marjlar hem de aynı zamanda net kar kalitesi aynı şekilde değerli olacak. Biraz daha hani öne çıkacak olan tabii ki bu petrol fiyatlarının yükselmesinden ve konjektürel etkiden dolayı işte enerji tarafı, işte petrokimya tarafı dikkate çıkıyor. Geçen birinci çeyrekte o stok karlılığı çok fazla bilanço fiyatlamasına, rafineri marjı tarafına çok fazla gelmemişti ama Petkim, Aygaz, Tüpraş tarafında bu çeyrekte biraz daha ürün marjları konusunda daha iyi bir bilanço görmemiz mümkün olabilecek gibi görünüyor. Dolayısıyla işte Aygaz'da biraz işte tabii ki iştirak karlılığına da bakıyor olacağız o tarafta nasıl bir şey sağladığını, ama genel olarak Tüpraş ve Petkim'de birinci çeyrekten daha iyi bir bilanço beklentimiz var. en çok merak edilen şey dipten dönüş hangi sektörlerde yani, olacak yani, diye.
1: Ya da zarardan kâra geçmesi beklenenler diye de belki biraz şey yapabiliriz.
2: Evet, bu sektörel değil de bu biraz daha şirket bazlı olacak gibi görünüyor Zeynep.
1: Sektörler, hangisi diyorsun? Zarardan
2: kâra geçmek.
1: O minvalde kastettim zaten.
2: Yani şöyle, demir çeliklerde bir miktar, o ton başına fabriklerde hafif hafif iyileşmeler devam edecek ama bu yurt dışından, küreselden gelecek bir sektörel dönüş değil de biraz daha hem vergi katkısı olacak hem de bir miktar orada marjlarda bir toparlanma olacak mı? Onu izliyor olacağız. Orada yine de hafif bir kımıldanma olacak ama dönüş sinyali çok net bir şekilde vereceğini düşünmüyorum. Ama Ereğli tarafında, Kardemir tarafında fiyatlama anlamında iyi bir performans sergilemişti. Belki bu fiyatlar içerisinde vardır. Hani realize, bilanço açıklandıktan sonra realize de olabilir. Onu göreceğiz. Oradaki net ton başına fabrik göstergesi bizim için çok önemli olacak. Çünkü maliyetlerde daha normalleşme var ürün fiyatlarında. Dolayısıyla o tarafta etki görebileceğiz ama çok kalıcı olur mu? Çünkü yani yurt dışında bir konjonktür etkisini çok fazla görmüyoruz. Yani oradan bir dönüş, güçlü bir dalga o taraftan görmüyoruz. Onun haricinde otomotiv zayıf. Çok güçlü değil. Belki onun içerisinde Tofaş bir miktar ayrışabilir. Çimentolarda güçlü bir seyir olur mu? Söylemek zor çünkü halen daha faiz haddi yüksek olduğu için o tarafta işte GEO'larda, çimentolarda ya da bu taraftaki inşaat tarafında sadece hisse bazlı hareketlerin biraz daha performans odaklı olduğunu izleyeceğiz. Havacılık sektöründe TAV daha güçlü gelebilir. Biraz Pegasus'ta açıkçası
1: baskı
2: fiyat baskısı olacak gibi görünüyor özellikle bu enerji tarafından kaynaklı olarak. Zaten Türk Hava Yolları biraz daha yönetimsel gücünü daha iyi ortaya koyan performansa odaklı bir şirket haline dönüşmüştü. Ama bu da şirket hissesine yansımadı. Yani çok geniş bir kanal içerisinde Türk Hava Yolları git gel yapıyor. Dolayısıyla bu performansı nasıl aşacak? Aşabilecek bir bilanço mu gelecek? Bunu söylemek çok zor. Yani genel olarak bunun dışında konuşmadığımız sektörler var mı? Beyaz eşya çok parlak olmayacak yine.
1: Aslında yani bu otomotiv beyaz eşya biraz hani Avrupa tarafı toparlanır, hareketlenir mi üzerinden sene başında konuşuyorduk beklentiler üzerinde. Aslında onun belki bankacılığı da peşine takma etkisi olabilir diye konuşuyorduk. Ama Avrupa tarafında da yani sıkıntılı bir büyüme ve yüksek kalan faiz denklemi devam edecek gibi görünüyor bir müddet daha.
2: Evet, bu küresel konjonktürden de negatif etkileniyor. Dolayısıyla tam işte dünyada bir enflasyon sürecinde toparlanma ve merkez bankalarının bununla baş etme dönemi varken burada hani bu risk unsurunun artıyor olması o tarafı da ciddi bir hasar yarattı. Bu nedenle çok da sürpriz olmayan bir bilanço sezonu yaşayacağız gibi görünüyor. Ama dediğim gibi o kar rakamının kalitesine biraz daha odaklanacağımız bir dönem olacak. Süreçler bize farklı kalemlere bakmayı getiriyor. Bu da böyle yavaş yavaş zaten enflasyon muhasebesi uyumunu yaşıyoruz. O biraz daha kemikleşmiş durumda. Dolayısıyla o tarafta çok büyük bir sürpriz ya da şaşırtacak bir durum olmaz. Marjlarda sektörel anlamda bir miktar daralma olabilir. Perakendeleri konuşmadık. Perakendelerde de seçici olmak kaydıyla mesela BİM her zaman aslında kuvvetli bir şey yaşamıştı. Evet, ağırlıklı olarak marjlardaki kuvvetlenme. Zaten sektörel olarak o işletme sermayesi ihtiyacını farklı şekilde sağlayan bir sektör. Dolayısıyla BİM burada daha güçlü tarafta olacağını düşünüyoruz. Hesaplamalarımıza göre biraz daha kalem oynattığımızda Migros olumlu tarafta olacak. Şok'ta da geçmiş dönemin yaratmış olduğu negatif baz etkisinden kaynaklı bir miktar orada daha ılımlı bir normalleşme görmemiz mümkün olacak. Ama Şok'ta şu anda hani fiyatsal anlamda bir tepki var, çok düşmüştü. Dolayısıyla bu belki beklenti üzerinde bir rakam gelirse daha da dipten gelen bir fiyat performansı olabilir. Konuşmadığımız sektörler arasında aslında savunma sanayi de var. Şöyle o tarafta daha yani ne diyelim işte favori olmasından ziyade kendi iç dinamiğine bakıyoruz diyoruz ya. Hmm. Çok ciddi bir şey var, backlog var o tarafta ve artan bir backlog var. Geçen dönemde bir miktar hafif bir yumuşak bir yastık etkisi görmüştü. Bir miktar birinci çeyrekte çok hafif bir geçen seneye göre gerileme vardı ama yine de fuarlara baktığımız zaman, orada rakamları topladığımız zaman, iş ilişkilerine baktığımız zaman iyi bir performans ve beklenti yönetiminin olduğunu görüyoruz. O tarafta yine güçlü gelen sektörler arasında olur diye düşünüyorum.
1: Yani orada bir geri dönüş endişesinden bahsedeceğimiz bir süreçte değiliz henüz.
2: Hayır, şimdilik öyle bir şey yok. Ama 2022'den beri özellikle stratejik dönüşüm yaratılmasından itibaren Aselsan üzerinde daha fazla konuşmak gerekirse çok güçlü rakamlar, çok güçlü backloglar gelmişti. Dolayısıyla sektör... Q1 ile geçen seneyi kıyasladığımız zaman, geçen seneyle ya da bu sene işte Q2 ile geçen seneyi kıyasladığımız zaman orada bir miktar hafif bir yumuşama görebiliriz. Bu normal ama bu topyekun bir hasar bırakacağı anlamına gelmez. Halen daha o tarafta güçlü eğilim devam ediyor diyebiliriz. Çok
1: net. Şimdi bir yandan da hani baktığımızda Borsa İstanbul'daki hareketleri anlamlandırmanın çok kolay olmadığı bir süreçten de geçiyoruz. Belki sadece bizim için de geçerli olan bir tema değil bu ama yani baktığımızda mesela BIST 30'daki hisselerin bile yani o alışa geldik temeller üzerinden hareket etmediği, yani hani bilanço etkisi kimi zaman görüyorsunuz, kimi zaman sallamamış gibi duruyor. Yine haber akışı tarafında da benzer bir şeyi söylemek mümkün. Dolayısıyla yani bir bunu yatırımcı açısından, daha doğrusu yatırımcı eğilimleri açısından nasıl görmek lazım? Hani biraz yabancı varlığının çok güçlü olmaması, daha momentum odaklı hareketlerin belirleyici olmasının bir doğal sonucu mu? Hı. Ne dersin?
2: Ya yatırımcının işi çok zor. Hmm. Gerçekten çok zor. Bu süreçte çok daha zor. Bunu şöyle söylemek mümkün. Şimdi öncelikle bir BIST 30 içerisinde dünkü yaşanan bir olay oldu zaten. Yani şöyle hisse ağırlığı içerisinde endeks ağırlığı içerisinde en güçlü hisselerde yaşanan oynaklık. Açıkçası sektörel ya da hisse bazlı hareketleri ya da endeksin genel hareketini de bozuyor. Yani burada yaşanan bu yukarı aşağı yönde dalgalanmalar biraz dikkat çekici ve gün içerisindeki dengeyi de bozucu hale gelmeye başladı. Özellikle endeks ağırlığı fazla olan şirket hisselerinde bu gün içi dengesizliğe neden oluyor. Ve bu da yatırımcının ne tarafa bakacağına ya da eğer o tarafa bakıyorsa ciddi negatif hareket etmesine neden oluyor. Bir kere bu iyi değil. Zaten MSCI tarafında bu bir mercek altına alınmıştı. Bu önümüzdeki günlerde dikkate alınması gereken en büyük risklerden bir tanesi. Çünkü MSCI'da olumsuz bir rapor, olumsuz bir mercek altına alınması ve bu konularda biraz daha işaret edilen fonlar ya da işte hisse senetleri olursa o bizi olumsuz etkiler. Bir işin bu tarafı var. Birkaç tarafı var. Bir tarafı da tabii ki genel olarak küresel piyasalardan gelen jeopolitik risk. Neden bu böyle? Çünkü jeopolitik risk enflasyonu etkiliyor. Daha doğrusu şöyle, jeopolitik risk petrolü. Petrol enflasyonu. Enflasyon küresel merkez bankalarının faiz patikalarını ve dolayısıyla da Türkiye'nin dezenflasyon sürecini ve risk primini çok olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bir de bizim iç siyasi dengesizliğimiz ya da riskimiz de bu dışsal şoku çok net bir şekilde maliyetini arttırıyor. O nedenle şu anda konuştuğumuz en önemli etkilerden bir tanesi, çok böyle dolaylı yoldan bakacak olsak da, petrol fiyatı. Çünkü petrol fiyatı hem küresel faiz patikasında, işte Fed'de bunu çok net bir şekilde okuduk. Dolayısıyla o taraftan gelen bir rüzgar da var. Bunu yabana atmamak lazım. Petrol fiyatının işte bugün 95 dolar seviyesine gelmesi, günlük hareket etmesi değil bizim problemimiz. Bizim problemimiz ne kadar süre uzun kalacağı. Dolayısıyla işte gün sayıyoruz. 10 gündür saldırılar başladı, 10 gündür ateşkes bitti diye gün saymaya başladık. O nedenle petrol fiyatının yüksek kalma süresi arttıkça küresel ekonomilerin hasar alma ve dezenflasyon sürecinden uzaklaşma, merkez bankalarının da faiz indirme patikasına dönme süresi

0: uzayacak. Yani bu bir domino etkisi yaratacak. O nedenle petrol fiyatının ortalama fiyatının nereye doğru yükseliyor olması bir kere çok kritik. Biz bunu sadece enflasyon üzerinden okumuyoruz. Yani enflasyonun puansal şu kadar katkısına denk gelir, bu kadar. Tabii ki bu çok önemli ama bir cari açık tarafımız var. Bir işte kur talebi tarafımız var. Bir rezerv yaratma kapasitesi açısından problemimiz var. Aslında her taraftan, cari denge tarafından her taraftan hasar alabileceğimiz bir konu. Ve tabii ki Merkez Bankası'nın hem hareket alanını hem de enflasyon beklentilerini yönetiyor. O nedenle ki yarın da bunu çok net, evet, bir şekilde göreceğiz. O nedenle yatırımcının hareket etmesini sağlayan çok fazla etken olmaya başladı. İç siyasi gündemimizde biraz daha sıcak bir hale gelmeye başladı. Bu dönemde şu yapılabilir. Hani ne yapılabilir?
1: Mesela, yatırımcı getiriyi nereden bulabilirim?
0: Yani şöyle, evet, borsa içerisinde yatırım yapmanın zor olduğu bir süreçteyiz. Bu doğru. Daha defansif tarafta kalmak bence çok daha iyi olabilir. Ama biraz daha bilen, işin içine giren yatırımcı için mesela işte Tüpraş tarafında konuşmak gerekirse, dipten gelen ve şu anda yukarı yöndeki hareketini çok iyi bir şekilde sürdüren, hem enflasyon yükselmesinden kaynaklı konjektürel etki üzerinde barındırması, hem de bilanço bakımından üzerinde barındırdığı etki bakımından getirisi çok güzel oldu. Yani Tüpraş'ı burada örnek göstermek bence çok makul kalır. Dolayısıyla defansif tarafta hep ezberlediğimiz, aslında seninle yayınlarda çok da farklı bir şey konuşmadığımız, biraz işte perakende tarafına bakmak, belki bankalardaki bu geri çekilme biraz uzadı çünkü Merkez Bankası'nın faiz adımları uzuyor. Şimdi yarın da nasıl bir karar çıkacak? Kararda enflasyon vurgusu nasıl olacak? Bu oldukça kritik olacak, istersen birazdan ona da değiniriz.
1: Değinelim, evet.
0: Ama genel itibariyle daha işte perakende tarafında kalmak, işte günlük ya da biraz daha kısa vadeli hareket ediliyorsa petrol odaklı olmak, yani günün zamanına uymak, ama eğer orta ve uzun vadede hareket ediliyorsa gerçekten bilanço gücünü kullanan şirketlere yatırım yapmak gerekiyor. Yani burada siz nasıl bir yatırımcısınız? Bu işte çok net bir şekilde ortaya çıkar, ama orta uzun vade için sadece bilanço odaklı olmak bence iyi olabilir diye düşünüyorum.
1: Daha korunaklı,
0: daha
1: seçenek.
0: Korunaklı seçenek.
1: Şimdi az önce dediğin, yani yarın Merkez Bankası'nın mesajlarını takip edeceğiz. Bekle gör pozisyonunun geçerli olmasının beklentilerde daha ağırlık kazandığı bir denklem var gibi görünüyor. Evet. Bir resim var gibi görünüyor. Tabii şimdi az önce girişte de söyledim. Goldman bu iş devam ederse 120 dolara tekrar görürüz, oralara gideriz diyor. Fatih Birol'un açıklaması var, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı'nın. Birkaç haftalık, yani 4 hafta değil 2-3 haftalık rezerv kaldı diye geçen hafta açıklaması vardı. Şimdi tabii bunlar risk unsurları, risk yaratan başlıklar. Fed'in sonbaharda faiz arttırım beklentisi %60'ların üzerine gitmiş o şeyde, Fed'in takip sitesinde baktığımızda. Dolayısıyla zaten Avrupa Merkez Bankası daha agresif gidiyor, daha enflasyon odaklı gidiyor. Belki bu toplantıda değil ama devamında arttırım beklentisi var. Dediğim gibi büyüme problemli olmasına rağmen. Dolayısıyla majör merkez bankaları bunu yaparken bizim gibi, bir de hani carry trade'e ihtiyaç duyan ülkelerin faiz hadlerini aşağı çekme marjı ne kadar olacak?
0: Evet. Yok, yani şu anda çok fazla yok. Çok dikkatli gidilmesi gereken zamanlardayız. Erken hareket edilmemesi gereken zamanlardayız. Şimdi enflasyon süreci sıkı olmaya devam etmemize rağmen çok hızlı ilerlemedi açıkçası. Dezenflasyon süreci yavaş ilerliyor. İşte
1: arda arda gelen şoklarla
0: evet, ve Temmuz ayında da biraz daha açıkçası yavaş yavaş artan maliyetlerin etkisini orada rakamsal olarak yükselmeye doğru giden bir enflasyon verisi olarak karşılayacağız gibi görünüyor. Temmuz bize büyük bir ihtimalle bu yılın en düşük enflasyon rakamını Haziran ayında gördük, onu aldık. Aslında şimdiye kadar şunu konuşuyorduk, en yüksek enflasyon, en yüksek para politikasını da %40 fonlamayla gördük diye konuşuyorduk. Ama Merkez Bankası'nın şu anda hani bundan vazgeçip aşağıda bir fonlama yapacağını, şimdi faizlerde herhangi bir değişiklik yarın beklemiyoruz. Oradaki en önemli etki bence beklenti yönetimine doğru gitmesidir. Enflasyon üzerindeki vereceği mesajlardır. Tabii ki sıkılığın korunup korunmayacağı.

0: yine aynı şekilde ama önümüzdeki dönemde büyük bir ihtimalle bu toplantıda hani fonlamayı da yavaş yavaş çok fazla açmayacağı kanaatinde piyasa. Böyle mi olmalı? Yani biraz açıkçası bizim için biraz böyle de olmalı. O nedenle sektörlerin yine performansının ötelendiği, borsa üzerinde sadece bir günlük düşüş değil yani. Bizim için önemli olan şey işte 13.900'un üzerinde kalalım. Kalalım ama yani kaldığımız zaman da işte bunun devamı da gelmesi için bir etken olması gerekiyor. Merkez Bankası öteledikçe ne yazık ki o beklenen karlılık gelmedikçe bu da çok mümkün gibi görünmüyor. Dolayısıyla sıkışan bir Borsa İstanbul görebiliriz önümüzdeki yine 1-2 ay.
1: Seda, çok çok teşekkür ediyorum. Seda Yalçınkaya özel konuğumuzdu. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü. Burada bir araya gidelim. Aranın ardından seans ortasına devam edeceğiz.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans ortasına devam ediyoruz. Soner Kuru yayına katılacak bu noktada. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı. Merhaba, hoş geldiniz.

0: Merhaba, selamlar.
1: Ya savaş bitti bitiyor derken yeniden canlandı. Ne vadede nereye gideceğini kestirmenin kolay olmadığı bir süreci yeniden idrak ediyor piyasalar. Dolayısıyla öngörülere baktığımızda işte 95 dolara geldi Brent petrol. Goldman Sachs 120'ye gidebilir diyor. Rezervlerde sıkıntı baş göstermesi uzak bir tarih değil, yakın bir ihtimal. Dolayısıyla risk ne kadar büyük, piyasaların riski tölere etme kabiliyeti ve yaklaşımı açısından analizin nedir?
0: Yani burada bu iş devam eder ya da bugün biter fiyatlamasından uzaklaştık artık. Genel itibariyle piyasaların hani günü kurtardığını, günü atlattığını takip ediyoruz. Çünkü yazılan, çizilen birçok rapor uzmanlar tarafından da hani zaman geçtikçe çok da öngörülemediğini sürecin bize gösterdi. Şimdi ilk dönem itibariyle baktığımızda tabii bence bu savaşı iki dönem olarak değerlendirmek lazım öncesinde. Çünkü Haziran ayında böyle bir ateşkes sulh oldu, tekrardan başladı. Şimdi ilk dönem içinde yazılan raporlarda ateşkes olsa dahi fiyatların eski seviyelere dönmekte zorlanacağı ifade ediliyordu hatırlarsan, özellikle işin evet. uzmanları tarafında. Ama gördük ki ateşkesle birlikte aslında petrol fiyatları geri çekilmede de öyle uzak vadede kalmadı. Hemen geri çekilebildiğini bunun gördük. Bu bardağın dolu tarafı, ama diğer taraftan Hürmüz'ün kapalı kalıyor olma hikayesi petrol fiyatlarını yukarıda tutuyor ve endişe o stokların da eriyip aslında fiyatların orta uzun vadede daha yukarı doğru gitmesi. Ama fiyatlama ve beklenti tarafında oluşan hareketliliğe baktığımızda bunun olmadığını görüyoruz. Ama yarın bir ateşkes olma ihtimalinin de fiyatlarda olmadığını değerlendiriyoruz. Dediğim gibi gün atlatıyor olma hikayesi var, ama en azından öngörülebilir gelecekte ne var ileride? Biliyorsun Amerika seçimleri var. Hı hı. Ve özellikle Trump'ın onaylanma oranının petrol fiyatlarının hareketiyle de çok ilintili olduğunu biliyoruz. Bu ikinci tur tekrardan fiyatların artıyor olması seçime doğru giden Amerika ekonomisinde çok da Trump'ın istediği bir durum değil. Haliyle şu birkaç ay sonra orada seçim var. Öncesinde burada bir sulh ilan edilip petrol fiyatlarının en azından eski seviyelerine yakın bir seçim ortamına doğru gidiliyor olması bence en olası senaryo. Trump burada seçimden önce bu işi noktalayıp petrol fiyatlarını mümkün olduğu kadar baskılıyor olur. Fiyatlarda da bu var. Ama dediğim gibi iş uzun vadeli, hatta belki orta vadeli plan ya da program yapmaktan uzak.
1: Peki yatırımcı bu ortamda getiriyi nerede aramalı?
0: Rasyonel davranıyor. Yani hem içeride hem küreselde bir faiz beklentisi var. Yani niye? Yüksek petrol fiyatı eşittir yüksek enflasyon. Bu da eşittir. Dolayısıyla yüksek faiz. İçeride de dışarıda da görüntü bu. Cazip olanın riskten uzak faiz olduğunu değerlendiriyoruz. Özellikle küresel tarafta biraz daha böyle dolar ve buna yönelik, bunun faizine yönelik enstrümanlar cazip. İçeride de fonların ve faizin cazip olduğunu görüyoruz. Zaten özellikle kurumsalın hareketine de baktığımızda Türkiye'de son birkaç yılda böyle portföy yönetim şirketleri, PYŞ'ler, profesyonellerde böyle ciddi bir bakiye oluştu. Bunların da büyük ölçekte sabit getirili enstrümanlarda kaldığını görüyoruz. İşte tahvilidir, bonosudur, mevduatıdır, reposudur, faizidir. Ama genel itibariyle iş burada. Zannediyorum ki bu sis bulutunun da çok yoğun olduğu bu dönemde biraz daha para buralarda park ediyor gibi görünüyor. Ne zaman ateşkese ilişkin beklentiler oluşur ve burada sağlam kalıcı bir hikaye oluşur? Ne zaman Türkiye ekonomisiyle ilgili özellikle içeride faiz indirim patikasının önü açılır? Herhalde riskli varlıklar biraz ondan sonra popüler olacak gibi görünüyor. Şu an yatırımcı rasyonel davranarak sabit getirili enstrümanlarda ve biraz daha böyle devam edecek gibi görünüyor.
1: Şimdi hisse tarafının, bizim hisse senedi piyasamızın direncini de biraz bu ortamda nasıl gördüğünü merak ediyorum. Yani baktığımızda hani manşette yükseliyor endeks, ama belli hisseler üzerinden, yani bunları dışında tuttuğumuzda ne diyebiliriz?

0: Yani birçok yatırımcı da sohbetimizde şu espriyi yapıyoruz. Artık benim endeksim 10 bin, benim endeksim 11 bin diyor yatırımcı. Elinde çünkü o senin bahsettiğin gibi o şirketler yoksa hisse senetleri fiyatına baktığımızda işte 6 ay öncesinin fiyatlarında çok bir değişiklik yok. Şimdi burada borsa görüntüsüne bakacak olursak 2025 Haziran'dan itibaren o seviyeler 9 binler zannediyorum. Oradan başlayan bir yükselen trend kanalımız var. Ve biz bu kanalın içindeyiz ve bu kanalın destek noktası da 13.700-13.800'ler. Yani buraların altına gelmediğimiz sürece yukarı yönde gitme noktasında daha iştahlı olmasını beklediğimiz bir Borsa İstanbul piyasa görüntüsü var. Ama özellikle son birkaç senede bu oluştu. Faiz hatlarının yükselmesiyle birlikte Borsa İstanbul tarafında likiditenin çok coşkulu olmadığını görüyoruz. Yani bir likidite yoksunluğu var. Bu da piyasada homojen yapıyı bozdu. Homojen yapı derken neyi kastediyorum? Burada sizlerle yayınlarımızda da paylaşıyorduk. Yazdığımız raporlarda da paylaşıyorduk. Önceki dönemde daha fazla sektör, daha fazla endeks konuşabilirdik. Ama öyle bir dönemdeyiz ki aynı sektör içinde bir hisse yukarı doğru giderken bir hisse aşağı doğru gidebiliyor. Sektör konuşmanın zorlaştığı dönemlerdeyiz. Sebebi de bunun likidite eksikliği. Bu heterojen yapı, yani borsanın birkaç şirketle yükselip birkaç şirketle düşmesi hikayesi geçtiğimiz haftalarda hatırlarsan yabancının da dikkatini çekti ve bu konuda uyarı aldık ve bununla ilgili aslında belki de bir regülasyon bekleniyor piyasada. Piyasanın son dönemde biraz baskılanıyor olma hikayesi de bununla ilgili. Bu endişeden dolayı yaklaşık bir aydır yabancının hafif hafif piyasadan çıktığını görüyoruz. Yabancı satışları biraz daha hakim. Öncesinde özellikle savaş öncesinde Kasım'dan Mart'a dolar bazında %25 gitmiş bir Borsa İstanbul görüntüsü vardı. Biraz daha coşkulu bir hareket vardı. Savaş buraya virgül koydu. Özellikle ateşkes noktasında da biz bu fiyatlamayı çok fazla yapamadık bu yabancının uyarılarından dolayı. Zannediyorum ki piyasada bu böyle bir düğüm oluşturdu. Özellikle yukarı doğru çıkışın önünde bir düğüm oluşturdu. Burada yeni kararlar bekleniyor olabilir bilmiyorum ama bu baskılı olma hikayesi biraz böyle son bir aylık görüntüde grafiğin aşağı doğru olma hikayesi bu yabancının uyarısıyla ilgili diye değerlendiriyorum. Ne zaman daha sağlıklı bir yapıya kavuşur? Tabii ki regülasyonlar falan bu o başka bir hikaye ama burada da yine paranın maliyetinin yüksek olması hikayesi var. Faiz indirimine ilişkin beklentiler biraz daha şekillendiği zaman ben özellikle yerli kurumsaldan Borsa İstanbul'a doğru bir hareket, bir teveccüh olmasını bekliyorum. Ve biraz zannediyorum ki ondan sonra homojen, daha homojen en azından bir yapıya hisse senedi piyasası görüntüsü kavuşur. Ama bu şey önemli, yabancı uyarısı ve orada oluşan beklenti önemli. Burada bir şey olmadan yabancı yeniden Borsa İstanbul'a güçlü gelir diyemiyoruz. Özellikle şunu da hatırlayalım. NATO toplantısını geride bıraktık. Türkiye'nin katsa yaptırımlarından onun sonlanması söz konusu. F-35 programına katılmamız söz konusu. Trump'ın işte verdiği mesajlar çok önemli. Bunları dahi fiyatlayamadık olumlu manada. Bu uyarılar sebebiyle şu anda piyasadaki düğüm herhalde biraz orada şekilleniyor.
1: Soner Kuru, peki yarın PPK'dan ne çıkmasını beklersin? Merkez Bankası'nın nasıl bir iletişim dili kullanmasını öngörsün? Hangi mesajları vermesini beklersin? Zira hem jeopolitik taraftan gelen etkiyle enflasyon baskısının devam ediyor olması, majör merkez bankalarının faiz hatlarını yüksek tutması beklentisi, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından da yani hem enflasyon baskısı üzerinden hem carry ihtiyacı üzerinden alanı ne kadar daraltıyor?
0: Yani oldukça fazla daraltıyor. Yani son dönemdeki gelişmeler, özellikle savaşın ikinci tur tekrardan başlaması ve petrol fiyatlarının yükselişi Merkez Bankası'nın önünde oluşabilecek bir faiz indirim patikasını henüz oluşmadan tıkadı gibi bir görüntü var. Yani şu anda petrol fiyatları 80 doların altında olsaydı Merkez Bankası'na ilişkin beklentilerimiz daha farklı şekillenirdi. Ama şu an için bir değişiklik beklemiyoruz. Hem kararda bir değişiklik beklemiyoruz hem de metinde majör bir değişiklik beklemiyoruz. Yani Haziran'da bir miktar petrol fiyatlarıyla ilgili rahatladı. Küresel tarafta mesela Amerika'da 4.

0: 2'den 3,5'a düştü enflasyon ama açıkçası burada kalıcı bir kazanım oluşmadı petrol fiyatlarının geri yükselişiyle birlikte. En azından haftalık fonlamaya geçmesini, piyasadaki işler faizin 37'ye düşmesini beklerdik, dilerdik ama şu anda ortam buna müsait değil gibi görünüyor. Hem petrol fiyatlarının yükselişi ve paralelinde oluşan enflasyon, hem en nihayetinde bir şekilde cari açık veren bir ekonomiyiz, portföy yatırımı gerekiyor ve yabancının mevcut riskler çerçevesinde portföy girişinin devam etmesi gerekiyor. Ki bu portföy girişi birkaç senedir var, özellikle sabit getirili enstrümanlara, ama bunun da parasını ödüyoruz, parası da faiz. Haliyle çok bir değişiklik beklemiyoruz. Zannediyorum ki hani gelen raporlara da baktığımızda bir yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri böyle 30'un altına hafif kaydı gibi, bunun da üzerine 5 puan kabaca faiz ekleniyor. Bu da 34-35'lerde bir yıl sonu politika faizi beklentisi oluşturuyor. Yani bu da herhalde 4. çeyrek faiz indirimlerinin başlayacağı nokta. O da işler iyi giderse, yani özellikle bir ateşkes olur ve petrol fiyatları 80 doların altına kayarsa, 4. çeyrekte birkaç faiz indirimi oluşabilir, 35'lere yakın sayabilir. Buna bakacağız. Yani şimdi ciddi de bir ihtiyaç var. Baktığımızda hani hem iç talep noktasında ciddi bir daralma görüyoruz, hem özellikle reel kesimin finansmana ihtiyacı noktasında artık belli başlı ihtiyaçlar var. Ama herhalde bu 2027'ye kaldı. Faiz oranları anlamında böyle sokakta hissedeceğimiz bir ferahlama dönemi 2026 içinde mevcut koşullar altında zor. Merkez Bankası'ndan da bir değişiklik bu kapsamda beklemiyoruz.
1: Soner Kurum, bu ortamda bireysel yatırımcının bono tarafına ilgisinin de arttığını görüyoruz. Onu da sormak isterim. Ne kadar cazip bulursun buradaki getiriyi, kısa uzun vade diye bakacak olursan?
0: Şöyle, şimdi bu konuda bu pazar gelişti. Herkesin gözü faizde olduğu için faizde de özellikle tasarruf sahibi tarafında bir fazlasını nereden bulabilirim arayışı söz konusu oldu. Hem bireyselde hem profesyonellerde haliyle burada bir talep var. Özellikle bunu ihraç eden şirketler açısından da, özel sektör bono ve tahvilleri açısından da söylüyorum. Kredi maliyetleri yüksek, finansmana erişim zor. Burada da böyle bir borçlanma piyasası var. Burada böyle bir alan razı, satan razı görüntüsü var. Ama bunun da kendine has riskleri var. Geçtiğimiz dönemde böyle tahvilini, bonosunu ödemekte güçlük çeken şirketler de gördük. Ama burada böyle oluşmuş bir pazar var. Yani mesela bu senenin, hatta belki son 2 senenin piyasa görüntüsüne bakacak olursak, yatırımcı hem bireyselde hem kurumsalda şirketin hisse senedini almak yerine dönüp borçlanma aracı tahvilini, bonosunu aldığı gibi bir piyasa var. Ve önümüzdeki dönemde de en azından bir süre daha bu devam edecek gibi. Çünkü finansmana erişim pahalı, belirsizlik yüksek. Burada en azından hani vadesi belli, getirisi belli bir enstrüman var. İlgi alaka en azından 2 çeyrek daha orada devam eder diye değerlendiriyorum ben.
1: Soner Kuru, çok çok teşekkürler. Marbaş Menkul Değerler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler katıldığın için. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı konuğumuzdu. Bir araştırma masasına gidelim.

0: Mehmet Özdemir, Bloomberg EYT araştırma analisti bana katılacak bu noktada. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep.
0: Evet, alalım piyasa notlarını. Yani aslında bakacak olursak hani küreselde de içeride de dünkü odağımızdan kaydığımız bir eksen yok. Yani savaş tarafında da içeride işte Merkez Bankası'nın vereceği mesajları bekleme noktasında da ve tabii major merkez bankalarının hareketi noktasında da dediğim gibi bir değişiklik yok. Faiz hatlarının küreselde yüksek kaldığı, enflasyonist baskının devam ettiği bir denklem var. Bu denklemde de yön bulmaya çalışan bir piyasa var. Ne dersin?
1: Tam da bu bahsettiğin denklemlerin hepsini birbirine özellikle birleştirdiğimizde Zeynep, bu tarafta faizlerin yüksek kalacağı özellikle senaryoları, petrol fiyatlarında bugün 95 doların aşılması riskli varlıklar açısından çok da rahatsız edici bir unsur oluyormuş gibi gözükmüyor. En azından şöyle de toparlayabiliriz belki. Ciddi bir satış baskısını o tarafta en azından görmediğimizi söyleyelim. Ama hali hazırda zaten alıcı bulunmakta zorlandığı tahvil piyasalarını bir miktar daha dışarıda bırakacak olursak, bugün Mart ayının başından bu yana düşen trendini kıran altın fiyatları 4100 doların üzerine gelmiş.

Son 1-1,5 ayın en yüksek seviyelerine doğru geliyoruz Zeynep. Sen jeopolitik tansiyondan bir miktar daha bahsettin ama şöyle bir Hürmüz trafiğine bakacak olursak o tarafta da artık biraz da trafiğin durma noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Durma noktasına geldiğini söyleyebiliriz diyorum. Çünkü hali hazırda özellikle sinyallerini yani transponderlarını kapatan gemilerle birlikte buradan geçen, boğazdan geçen gemi sayısını tam olarak özellikle ölçmenin güç olduğu bir ortamda şöyle bir Bloomberg verilerine baktığımız zaman orası artık neredeyse sıfıra yakın özellikle düşmüş durumda. Hali hazırda biz mutabakat zaptı ile birlikte bir miktar daha özellikle iki tarafın ABD-İran tarafının suları özellikle burada gerginliğin bir miktar daha azalması ile birlikte trafikte bir miktar yukarı doğru seyri görmüştük özellikle baktığımız zaman Haziran başı itibariyle ama şöyle bir tekrar baktığımız zaman o trafik o yukarı doğru gelen ivme kalıcı olamamış gibi gözüküyor. Vurulan gemiler var bu tarafta. Süper tankerler tarafına hala uyarılar vermeye devam ediyor İran tarafı ve belki bu tansiyonun Kızıldeniz'e bir miktar daha nüksetmesi. Tansiyon şunu söylemek lazım ki bir miktar daha en azından güçlenerek yukarı doğru gelmeye devam ediyor ve iki taraftan da karmaşık mesajlar gelmesine rağmen burada çok ciddi bir yumuşamayı özellikle iki taraftan da görmediğimizi söyleyebiliriz. Tabii tekrar fiyatlamaları geri dönecek olursak 95 doların üzerine doğru gelen bugün bu seviyelerin üzerini gören Brent petrol tarafında da primler artık iyiden iyiye özellikle Temmuz başında gördüğümüz 70-72 dolar seviyelerinden %30 civarında yukarı doğru çekilmiş durumda. Bu da merkez bankalarının faiz noktasında, faiz zatları noktasında nasıl bir adım atacağı noktasında da soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Yarın senin de bahsetmiş olduğun üzere hem ECB hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararlarını karşılayacağız. Ama ana senaryoda da şu anda faizlerde çok ciddi bir değişiklik yapılmaması yönünde bir konsensus olduğunu söyleyebiliriz Zeynep.

0: haftasını böylece tamamlayalım. Piyasa hattında görüşürüz birazdan.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
1: bak televizyona
2: hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
3: Bloomberg TR Radyo.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Önce rakamlarla görünüm bir gelsin bakalım an itibariyle fiyatlamalar nasıl seyrediyor diye. BIST 100 14.015 puanda %0,3 primli. Baktığımızda sektörel kırılımlar nasıl ayrışıyor diye, bankacılık son iki gündür olduğu gibi satıcılıydı bugün de ama an itibariyle biraz toparlanma olduğunu ve yatay seviyeye geldiğini, yatay pozitife doğru meylettiğini görüyoruz. Sanayi tarafta %0,23'lük pozitif hareket var, mali tarafta yatay pozitife gelmiş durumda. Turizm, ulaştırma, hizmetler tarafı %0,58 primli. Turizm tarafı %0,67 primli. 0,7'ye geldi. Ulaştırmada ise %0,5'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Bu konjonktürde, yani belirsizliklerin devam ettiği, savaş tam bitti bitecek derken adeta yeniden başladığı müzakere sürecine ilişkin sahadaki teyitlerin yetersiz olduğu açıklamalarla örtüşen görünümü henüz takip edemediğimiz, teyidini alamadığımız bir görünüm var. Ateşkes tam olarak nerede kurumsallaşacak diyeyim, öyle ifade edeyim, oturacak, bir sistematiğe kavuşacak ve ne zaman işler normalleşecek belirsiz. Zaten petrol öngörüleri de buna bağlı olarak yukarı yönlü seyrediyor. Dolar endeksi 101'in üzerinde, 101.15'te, 1.1403'te de euro dolar çaprazını görüyoruz. Dolar 47.21'de, euro TL 53.86'da. Avrupa borsalarına bir göz atalım bakalım. Bugün orada iyimserlik var. Londra borsası %1'in üzerinde primli. En pozitif ayrışan orası. Kakaran endeksi %0,9'a gelen yukarı yönlü bir hareketle karşımızda. DAX endeksinde %0,44'lük pozitif yukarı yönlü hareket var. Milano borsasında da %1'e gelen primler söz konusu. Amerikan vadelerine bakacak olursak Dow Jones yatay negatife dönmüş durumda. Nasdaq %0,56 aşağı yönlü, S&P %0,23 aşağı yönlü seyrediyor. Getiri eğrisinin uzun tarafı yüksek kalmaya devam ediyor. 10 yıllık tahvil faizi 4.62'de, 2 yıllıklar 4.25'te, 5 yıllıklar 4.37'de. Altın, kripto para, petrol diye bakacak olursak Brent petrolün 95 dolara gittiği bir günü gördük. Brent petrolde şu an 94 dolar 21 seviyesi var. Amerikan tipi de 87 dolar 32 sentte. Spot altının ons fiyatı 4115 dolar 48 sentten geçiyor işlemler. Gümüşte 59 dolar 30 sent. Bitcoin'de ise 66 binin biraz üzerinde bir fiyatlamayı görüyoruz. Brent petrol beklentilerinin yeniden bozulduğu, tam normalleşiyor mu derken hem stok stokların sınırlı olması ve 1-2 haftalık stok kalması tarafından baskı var. Hem de yani bu sürecin ne kadar devam edeceği, belirsizlik sürdüğü için açıklamalar az önce de dediğim gibi sahadaki görünümle tam olarak örtüşmediği, bir çerçevesi netleşmediği için jeopolitik tarafın ve 120 dolar öngörüleri de yeniden karşımızda. Goldman biraz daha bu iş böyle giderse bunu görürüz diyor petrolde. Tabii petrolün yüksek kalması demek küresel merkez bankalarının yüksek faiz hatlarını koruması demek. Bu bizim merkez bankamız için de ne kadar alan bırakır, faiz indirimlerinin beklendiği, buna hazırlanıldığı bir süreçte senenin başında en azından dış etkilerle, başta jeopolitik etkilerle bu sürecin yeniden uzama eğilimine girdiği bir dönemdeyiz. Bakalım devamı nasıl gelecek? İlk bağlantımızı yapalım. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Harun Raşit Demircan yayına katılacak. Harun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Şimdi az önce tarif ettiğim denklemde günün fiyatlamaları üzerinden bir çıkarım yapmaya çalışalım yine. Yani baktığımızda dünden bugüne temalarda çok bir bariz, belirgin bir değişiklik yok. Aynı şeyleri konuşmaya devam ediyoruz aslında jeopolitik tarafta da. İçeride de beklenti PPK'dan çıkacak mesajlar. Hisse tarafına baktığımızda

0: Ekonomist'te yine hisse bazlı ayrışmaların devam ettiğini, bankacılık tarafında dün önceki gün satış vardı, bugün sabahtan da vardı. Şimdi biraz toparlanma var gibi ama dediğim gibi en nihayetinde enflasyon faiz denklemine ilişkin beklentilerin yeniden ötelenmesi ihtimalinin güçlenmesiyle fiyatlamaların da ona göre şekillendiğini, işte piyasaların yön aradığını takip ediyoruz.
1: Evet, Zeynep Hanım, açıkçası küresel taraftan baktığımızda ya çok da öngörülebilir bir gelecek yok. Ya burada düşen risk primleri aslında petrol fiyatlarına olumlu yansımıştı. 70 dolarlara kadar bir gerileme görmüştük. Ancak Temmuz ayında tekrardan yükselen bir risk iştahı görüyoruz. Burada aslında yıl sonuna kadar da çok da öngörebileceğimiz bir senaryo yok. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bundan kaynaklı piyasalar artık bu noktada yorulmuş durumda. Burada petrol tarafı çok önemli. Aslında dün de konuştuğumuz üzere 120 dolar civarında verilen hedef fiyatlar çok da imkansız değil demiştik dolar tarafında. Çünkü stok tarafında ciddi bir sorun söz konusu. Bunu zaten dediğimiz gibi Fatih Birol da bahsediyor. Bundan kaynaklı gelecekte bizi petrol tarafında çok olumlu senaryolar beklemiyor gibi duruyor. Burada aslında bakmamız gereken nokta yine bunun yurt içinde enflasyona olan etkisi olacaktır. Burada bence yarınki toplantıda zaten bir değişiklik beklemiyoruz. Yine Merkez Bankası muhtemelen ihtiyatlı bir mesaj verecektir. Daha şahin bir bakış açısıyla mesaj verecektir diye düşünüyoruz. Burada önemli olan nokta dediğimiz gibi Eylül ayındaki PPK toplantısına kadar gelecek iki enflasyon rakamı olacak. Burada kısa vadede tabii ki ciddi bir toparlanma beklemiyoruz. Burada aslında son bir aylık fiyatlamaya baktığımızda bankacılık tarafındaki olumsuz senaryonun, olumsuz fiyatlamanın sebebi tamamıyla enflasyon tarafındaki beklentinin bozulması. Bunun kısa vadede devam ettiği senaryoda çok da olumlu bir durum söz konusu değil. Burada Borsa İstanbul'daki hareketliğin biraz daha pozitif evrilmesi için küresel taraftan olumlu haber akışına ihtiyacımız var. Diğer yandan yurt içinde bir sürpriz yaşanmaması gerekiyor diyebiliriz. Burada kısaca toparlayacak olursam ana gündem maddemiz yurt içinde yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Burada beklenti sabit bırakılması yönünde. Fonlama oranında da bir değişiklik beklemiyoruz açıkçası. Bundan kaynaklı borsa tarafında ciddi bir toparlanma kısa vadede beklemiyoruz diyebiliriz. Burada ana gündem Merkez Bankası dedik. Diğer taraftan küresel tarafta yaşanacak gelişmeler önemli olacaktır. Burada şunu belirtmek istiyorum ki yapılan açıklamaların etkisi azalmış durumda piyasalara. Burada Trump'tan gelen açıklamaların piyasalara ciddi bir oynaklık yaratmadığını görüyoruz. Burada biraz daha atılan somut adımların piyasa fiyatında, piyasa üzerinde önemli etkileri oluyor. Bundan kaynaklı yaşanacak somut gelişmelerin oynaklık yaratmasını bekliyoruz diyebiliriz.
0: Evet, Harun Raşit Demircan'a çok teşekkür ediyoruz ve stüdyoya dönüyoruz. Stüdyoda Özlem Bakırel konuğum, Kardemir Çelik Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizin için önemli bir süreç, bir halka arz sürecindesiniz. Bugün, yarın ve cuma talep toplayacaksınız. Yani demir çelik üreticisisiniz. Evet. Önce yani halka arzın motivasyonunu konuşarak başlayalım. Bu dönemde bu karar hangi motivasyonla, hangi sahiplerle geldi?
2: Halka arz sürecimizi uzun vadeli büyüme ve kurumsallaşma vizyonumuzun bir parçası olarak, tamamlanması olarak görüyoruz. O yüzden böyle bir yola girdik. İnşallah hayırlısıyla tamamlayacağız.
0: Peki, yani halka arzdan beklentiniz ne? Yani stratejiniz nasıl şekillenecek? Gelir beklentiniz ve o gelirin alokasyonu noktasında nasıl bir planlamanız var?
2: %90'ını işletme sermayesi ve ham madde tedarik finansmanımızda kullanacağız. Biz 1968 yılında sektör yolculuğuna başlamış bir şirketiz. Bugün geldiğimiz noktada 2,5 milyon ton kendi ham maddesini de üreten, uçtan uca üretim yapan büyük bir sanayi kuruluşu olduk. Uçtan uca üretim oldukça önemli bizim hem sektörümüzde hem de sanayi sektöründe. Çünkü neden? Dışa bağımlılığımız yok. Kendi ham maddemizi üretiyoruz. Böylece bu bize büyük bir esneklik sağlıyor. Ve nihai üretime kadar sadece inşaat sektöründe değil, inşaat alanında değil, bugün gördüğünüz, fark ettiğiniz, fark etmediğiniz birçok alana demir çelik tedariği yaptığımız için bu bizim için büyük bir avantaj. Bugün sadece bir binanın inşaatında değil, gemicilik sektöründen tutun kamyon karasörlerine, bir binanın pardon bir dağın tepesindeki elektrik direğinden tutun rüzgar türbinlerinin yapımında, güneş santrallerinin yapımında kullanılan, civata sektöründe, daha sayabileceğim aklıma gelmeyen şu an birçok sektörde demir çeliği biz tedarik ediyoruz. Dolayısıyla bu da bize büyük bir esneklik sağlıyor. O yüzden de biz 2022 yılında 1.2 milyon ton kapasite ile kendi ham maddemizi üretmeye başladık. Sıvı çelik üretmeye başladık. Daha sonrasında da 700 bin ton kapasite ile inşaat demiri ve fil maşin üretmeye başladık. Öncesinde de zaten 700 bin ton kapasite ile profil üretimimiz vardı. Biraz önce de belirttiğim gibi 2,5 milyon ton kapasiteli tesislerimizle 5 tane demir çelik tesisimiz, 2 tane yenilenebilir enerji tesisimiz ve 5 tane yardımcı tesisimizle bugün ülkemize ve dünyaya demir çelik sektöründe söz sahibi firmalardan biri haline gelmiş bulunmaktayız.
0: Zaten bu halk arzdan gelen gelirin de önemli bir bölümü sizin dediğiniz gibi gördüğüm kadarıyla %90 kadarı evet. Kapasite arttırım noktasında ve tesislerin yine yani üretim maliyetlerini optimize etmek için kullanılacak diye anlıyorum.
2: İşletme
0: değil mi?
2: Öyle sermayesini hem güçlendirmek hem de ham madde tedarik finansmanında kullanılacak. Doğrudur. Çünkü demir çelik yüksek montanlı üretim yapan bir sektör. Bizim de kapasitemiz dediğim gibi son 3 yılda 3 katından fazlaya ulaşmış durumda. Ve daha yaygın birçok nihai sektörlere hitap ettiğimiz için civata gibi onlara da ham madde tedarik ettiğimiz için ham madde tedariği ve buna ulaşım, bundaki esneklik son derece önemli.
0: Şimdi tabii jeopolitik konjonktürü de yakından takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Evet. Özellikle Körfez'de olan bitenler, oradaki tedarik zincirine yansımalar, onun ham madde fiyatlarına etkisi ki sizi de yakından ilgilendiriyor o dalgalanmalar. Hı hı. Bir yandan korumacılık dönemindeyiz. Çok korumacılık duvarlarının yükseldiği bir dönemdeyiz. Amerika'nın yeniden vergi düzenlemesi yoluna gittiği, bu sefer yeni bir section'la, hani çünkü yargı iptal etmişti ilk sefer, ama en nihayetinde bu vergi sistematiğinin, hı hı, devam edeceğini anlıyoruz. Yine demir çelik tarafı da bunların odağında. Dolayısıyla bu dalgalanmalara, hızlı değişimlere ve de hani farklılaşan vergi biçimlerine, oranlarına karşı kendinizi nasıl pozisyonluyorsunuz?
2: Sizin de dediğiniz gibi dünyadaki Türkiye'nin jeopolitik konumu önemli. Genelde de hep bu risklerin ortasında kalıyor ülkemiz. Ama şirketimiz uzun süredir devam eden yatırımlarını aktif hale getirmesiyle beraber gerek jeopolitik risklere, gerek dünyadaki vergi oranlarına, gerek Amerika'nın gerek başka ülkelerin uyguladığı oran vergilere ve kotalara rağmen bu yerinde yapılan yatırımlarla zaten biz bunları kompanse ediyoruz şirket olarak. Bugün geldiğimiz noktada biz 350 bin metrekarede, dediğim gibi toplamda 5 demir çelik tesis, 5 yardımcı tesisle zaten 10 binden fazla da bu tesislerde ürün üreterek ve birçok sektöre imalat yaparak ve bunun da en önemli güçlük kasımız olan ihracatla şekillendirerek gücümüze güç kattık ve hep bu krizlerden tabiri caizse daha da güçlenerek çıktık. Zaten bunları yapmamızın amacı buydu. Bu yatırımları, bu kadar ihracata yönelmemiz, bu kadar ürünü üretmemiz, 10 bin çeşidin üzerinde ürün çeşidi çünkü gerçekten çok fazla. Bir yer kapansa diğer yere yönelebiliyoruz. Bu da bizim esnek olmamızı sağlıyor şirket olarak. Çünkü yatırım yapmayan, bu kadar esnek olamayan bir şirket daha güçlenerek çıkamaz, büyüyemez.
0: İhracat hedefiniz ne?
2: İhracat hedefimiz zaten biz son 5 yılda hep ihracatımız %50'nin üzerinde, şu anda da 75-80 seviyelerine çıkmak. Çünkü dediğim gibi bizim ihracat tarafımız en güçlü kasımız. Son 30 yılı aşkındır ihracat yapıyoruz. Yüzün üzerinde ülkeye ihracat yapmaktayız. Hem yeni yatırımlarımızla hem de bu kapasite artışıyla bu şeyi pazarlardaki payımızı daha da güçlendirmek istiyoruz. Çünkü zaten birçok pazarda varız. Dediğim gibi yüzün üzerinde ülkeye 30 yılı aşkındır ihracat yapıyoruz. Amacımız yeni yatırımlarla özellikle bir tane de yeni Büyükebat profil yatırımımız bitecek 2027'nin başında.
0: Ali
2: Aliağa'daki tesisimiz de doğrudur. Bu şekilde mevcut pazarlardaki pazar payımızı daha da güçlendirmek istiyoruz.
0: Yıl sonu ciro hedefiniz ne?
2: Yıl sonu ciro hedefimiz 28 ila 32 milyar TL arası.
0: 2026 sonu için.
2: 2026
0: Evet,
2: sonu
0: tamam.
2: için.
0: Peki, burada özellikle içeride de hani inşaat tarafından desteği nasıl öngörüyorsunuz, bekliyorsunuz? Yani beklenen hareketlenme geldi mi, geliyor mu?
2: Aslına bakarsanız iç piyasadaki inşaat tarafı maalesef Maraş depreminden sonra, Şubat 2023'ten sonra hızlandı iç piyasada. Ama bizim tabii ki dediğim gibi iç pazar hedefli çalışmadığımız için sadece
0: Evet.
2: özellikle ihracat hedefli bir firma olduğumuz için iç piyasada kentsel dönüşümlerle tabii ki deprem sonrası oluşan bir hareketlenme olacaktır. Ama dediğim gibi ihracat bizim en güçlü kasımız. O yüzden zaten bu savaş sonrası da bunu da çok net gördük. Savaş başladığından beri ihracatımız tam tersi daha da hızlanarak devam etti. Çünkü Türkiye ve şirket uzun yıllardır sektörde olduğu için Türkiye'de güvenli bir liman görüldüğü için tabiri caizse dış ülkeler tarafından biz buradan güçlenerek çıktık.
0: Özellikle bölgede mi daha fazla talep bekliyorsunuz bu süreçte? Yani o yeniden yapılanma süreçleri de önümüzdeki dönemde gündeme geleceği için.
2: Bölgede de bekliyoruz. Açıkçası Amerika kıtası tarafında da bekliyoruz. Çünkü dediğim gibi değişik sektörler, enerji sektöründe yoğun ülkelerden özellikle bekliyoruz. Dünyadaki siz de tabi bahsettiğiniz gibi krizler bitmiyor. Vergiler, her şey devam edecek, edebilir. Ama biz bunlara karşı önlemimizi zaten uzun yıllardır devam eden yatırımlarla almış bulunmaktayız.
0: Son bir soru. Temettü
2: Tabii.
0: politikanız ne olacak?
2: Tabii ki biz ileriki dönemde yatırımcılarımızla bunu paylaşmayı planlamaktayız.
0: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için çok sağ olun. Tekrar hayırlı olsun
2: Sağ olun,
0: diyelim.
2: çok teşekkür ederim.
0: Bir araya gidelim, aranın ardından piyasa hattı devam edecek.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg GT Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Yine bir şirket yöneticisi konuğumuz var. Masfen Enerji kurucu ortağı Kemal Onur Karakuş. Hoş geldiniz Kemal Bey.
1: Hoş
0: Kemal
1: bulduk,
0: mi Onur mu? Hangisini kullanıyorsunuz?
1: Onur'u tercih ederim.
0: O zaman hoş geldiniz Onur Bey.
1: Teşekkürler.
0: Siz de halka arz sürecindesiniz.
1: Aynen,
0: bugün evet. Talep toplama başladı. 3 gün devam edecek. Hı-hı. Dolayısıyla Masfen Enerji neden halka arz kararı aldı? Ve tabii ki gelirlerle ne planlanıyor? Strateji ne? Hedef ne?
1: Tabii ki bunu anlatabilmek için biraz Masfen'in yapısından bahsedeyim size.
0: Buyurun lütfen.
1: Biz başta güneş enerjisi olmak üzere rüzgar enerjisi ve depolama sistemleri üzerine kurulum ve yatırım yapıyoruz. Buradaki kapasitemizi gözünün önüne alınırsa 117 megawattlık güneş elektrik santralimiz var. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Hı hı. Ayrıca şimdiye kadar da 611 megawattlık bitirmiş olduğumuz güneş santralleri var. Bunların inşası yapıldı, kurulum yapıldı ve müşterilere teslim edildi. Bu rakamları ise daha iyi anlatabilmek için şunu diyebilirim. 117 megawattlık bir güneş santrali demek 75 bin hanenin elektriğini karşıladığı, yani yaklaşık 200 bin nüfuslu bir şehrin tüketimine tekabül ediyor. Masfen'in sadece kendi santralleri. Kurulumunu bitirip de müşterilere verdiğimiz, teslim ettiğimiz santraller ise bunu da şu şekilde göz önünde bulundurabilirsiniz. Yaklaşık 1250 adet futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kurulumunu gerçekleştirdik, enerjilendirdik ve müşterilerimize teslim ettik. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman neden halka arz oluyoruz? Tabii ki temelinde şeffaflık var, kurumsallık var. Lakin bizi diğer firmalardan ayıran bir özellik var. Bizim kasamız net pozitifte. Kasamızda şu anda 5 milyar lira artımız var ve bankalarda sadece 500 milyon borcumuz var. Yani bizim amacımız burada halka arz olurken borcumuza ortak değil, yatırımlarımıza paydaş aramak. Gelen bu yeni halka arz ile beraber gelen bütçeyle yatırımlarımızı çarpan etkisiyle artırıp daha fazla yatırıp daha hızlı süreçler geçirmek istiyoruz. Temel
0: halka
1: hedefimiz bu.
0: Halka arzın ne kadarını yatırımlara ayıracaksınız?
1: Halka arzın %75'ini
0: aslan
1: depolamalı rüzgar, güneş enerjilerine ayıracağız.
0: Peki bu şirketin küresel vizyonu için ne anlama geliyor? Nasıl şekillendirecek?
1: Bizim küresel vizyonumuzda şu anda zaten halihazırda yurt dışında yatırımlarımız var. Hı. Bu yatırımlara devam edeceğiz. Bunların olmasının en büyük sebeplerinden biri de dolar ve euro bazında da gelir zaten sağlayabilmek. Şu anda Yunanistan'da 11 megawatt kendimize ait yatırımımız var. Burada önümüzdeki 17 yıl boyunca sabit alım garantili bunlar santraller. Daha sonra da şu anda halihazırda Romanya'da 65 megawatt kendi yatırımımız var ve önümüzdeki yıl onlar da devreye alınacak. Bizim buradaki amacımız sadece güneş enerjisi değil, hem yurt içinde hem yurt dışında global anlamda batarya sistemlerinde, rüzgar enerjilerinde de enerjisine yatırım yapabilmek ve buradan da nakit akışı sağlayabilmek.
0: Şimdi Türkiye genelinde de yurt dışında da projeler yönetiyorsunuz.
1: Evet.
0: Portföyünüzün kalabalık olduğunu anlıyorum. Doğru anlıyorum değil mi?
1: Evet, yüzlerce projeden bahsedebiliriz
0: tamam.
1: Aslında.
0: Peki yani bu kadar kalabalık bir portföyün operasyonel verimliliğini nasıl sistemize ediyorsunuz?
1: Burada aslında iş profesyonelleşmeye giriyor. Bizim Masfen olarak en çok övündüğümüz şeylerden biri de uçtan uca çözüm sunmamız. Yani bir santralin en başta kurulumundan, arazi geliştirmeden, projesine, daha sonra da yatırımına ve en sonunda dijital izlemesine kadar her alanda uzmanlığımız var. Ve bu uzmanlığımızı da profesyonelliğimizi bu yatırımlara yönelterek devam ediyoruz.
0: Peki şimdi özellikle baktığımızda global vizyon diye devam edecek olursak Romanya Avrupa'daki ilk durağınız mı?
1: Yok, Yunanistan'dan sonra ikinci. Evet.
0: Devamında Avrupa'da hedefleriniz var mı? Aktif
1: var.
0: Olacağınız duraklar nereler olacak?
1: Şu anda bunu önümüzdeki sene başlayacağız. Şu anda bunun için bir şey söylemeyeyim ama nüfus olarak büyük ülkelerden birini tercih edeceğiz. Çünkü olabildiğince portföyümüzü genişletiyoruz çıkabilecek risklere karşı. nasıl hem Avrupa'da hem Türkiye'deysek aslında şuyuz. Hem Doğu Avrupa'da hem Türkiye'deyiz. Batı Avrupa'da da bir ülke koyup her türlü portföyümüzü şekillendirip risklerden arındırmaya çalışıyoruz.
0: Şunu sormak isterim şimdi riskler deyince, ama önce şu 12 ayda bitirmeyi hedeflediklerinizi bir sorayım. Hangi somut projeler hayata geçecek?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, biraz önce bahsetmiştim, şimdiye kadar 611 megawatt bitirmiş projemiz var. Önümüzdeki 2028 sonuna kadar 800 bitireceğimiz, müşterilerimize teslim edeceğimiz 837 megawattlık siparişimiz var. Bunları hayata getireceğiz ve tabii ki bunları hayata geçirip teslim ettikten sonra da bunun karşılığında da bilançomuzda da otomatikman bunların
0: etkisini göreceğiz. Yani 2 yıl içinde mi finansallara etkisini görürüz biz şu an sürdürdüğünüz projelerin, daha mı kısa?
1: Yok, daha kısa. Şimdi bahsettiğim rakamları çok detaya girmemek için aslında genelinden bahsediyorum. Benim burada bahsettiğim projeler, bu 837'nin içinde batarya teknolojileri var, rüzgar var, güneş var. Mesela bir güneş 50 megawatt, bir rüzgar 70 megawatt, bir depolama sistemi 100 megawatt. Bunların her birinin başlangıcı ve bitiş tarihleri, termin tarihleri farklı zamanlarda. Yani parça parça bittikçe bu finansallarımıza yansıyacak. Yani bizim zaten amacımız düzenli bir şekilde, stabil bir şekilde büyümek. Bu da zaten yaptığımız bu portföyümüz bunu da karşılıyor.
0: Peki, şimdi temettü politikanızı da sorayım. Sonra sektörün genel teması ile ilgili size sormak istediğim bir soru var. Nedir temettü politikanız?
1: Temettü politikamızı şirketimizin politikası tarafından, yani yıl bazlı belirleyeceğiz. Buradaki önemli olan zaten biraz önce bahsettiğim gibi hani kasamızdaki rakam. Şu anda halka arzdan gelen miktardan daha fazlası kasamızda var. Bizim temelinde şirketi kurduğumuzdan beri yaptığımız tek bir iş var. Kazandıklarımızı her zaman yatırıma dönüştürdük. Ve bu saatten sonra da böyle yapmaya ama daha hızlı, daha istikrarlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz.
0: Şimdi yenilenebilir enerji tarafında baktığımızda hani küresel olarak... şimdi bu jeopolitik krizlerle beraber, özellikle Hürmüz'deki sıkıntıyla beraber daha odağa alınan bir tema haline geldiğini söyleyebiliriz. Evet. Şimdi tabii Trump'ın ikinci dönemiyle beraber biraz burada tartışmalar yoğunlaşmıştı. Yani daha geleneksel yöntemlere ağırlık veren dünyanın birinci ekonomisinin başındaki isim olması hasebiyle acaba burada yatırım iştahı ne kadar sekteye uğrar tartışması vardı. Amerika için de çok uğramadığını takip ettik, yani yatırımlar devam etti. Şimdi jeopolitik konjonktürün burayı destekleyen bir unsur haline geldiğini düşünmek mümkün sanırım. Orada sıkışan enerji hikayesini düşününce, ama bir yandan da iklim olaylarının sertleştiği, radikalleştiği, kontrolünün zor olduğu, öyle ifade edeyim. Çünkü belli eşiklerinde, özellikle bu iklim ısınma hikayesi, küresel ısınma hikayesinde aşıldığı, geri dönüşün pek mümkün olmadığı, bundan sonra da öngörülerde dediğim gibi ekstrem hava olaylarını takip edeceğimiz bir yerdeyiz. Dolayısıyla hani riskler tarafında terazinin kefesi ne kadar ağır basıyor? Fırsatlar tarafı ne kadar ağır basıyor? Ya da hani dengede hangisi ağır basıyor? Daha doğru bir ifade olacak.
1: Aslında şimdi küresel ısınmadan bahsedersek zaten bu belki 15 yıldır konuştuğumuz bir mevzu.
0: Ayrıca giderek derinleşiyor.
1: Tabii giderek de derinleşiyor. Hani yıllardır uyarmamıza rağmen, yıllardır lobilerimize sürekli yenilenebilir enerji tarafında kullanmamıza rağmen gerekli, tabii ki gerekli destek ve gerekli istek var. Ama bunun daha hızlı gitmesi gerekiyor. Jeopolitik risklerde de bu savaşlarda aslında şunu gösteriyor. Nasıl Amerika'da şu anda enerji millileştirdiği gibi, diğer ülkelerde de artık milli enerji bir trend olmaktan çıktı, bir zorunluluk haline geldi. Çünkü sizin kullandığınız güneş, rüzgar, bunların hepsi aslında lokal, yerel kaynaklar. Bunları siz elektriğe çevirdiğiniz zaman zaten enerji tarafında bağımsız bir ülke olabiliyorsunuz. O yüzden yenilenebilir enerjinin çok millileştirmede çok bir önemi var.
0: Doğru, ama orada tabii teknolojiyi yerelleştirme ya da millileştirme noktasında da herhalde mesafe kat etmek gerekiyor değil mi? Yani hücreler, bataryalar, bunlar sonuçta mesela Çin hakimiyetinin baskın olduğu bir alan. O noktada nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin sektördeki?
1: Türkiye'de gerçekten çok değerli firmalar var. Bazıları zaten borsaya kota firmalar. Bunların çalışmaları var. Onlar da son 5 yıldır oldukça yoğun çalışıyorlar. millileşme noktasında çok önemli noktaya geldiler. Önümüzdeki 1-2 yılla beraber gerçekten Türkiye'de de üretim tarafında da doğru noktalarda doğru firmaların olduğunu göreceğimizi düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Onur Karakuş, Masfen Enerji kurucu ortağı. Hayırlı olsun diyelim tekrar. Hankar süreciniz ve Londra'ya gidelim Ceren'in notlarını almak için. Ceren hoş geldin.
2: Merhabalar Zeynep, hoş bulduk.
0: Yani baktığımızda Avrupa tarafında iyimserlik havası devam gibi görünüyor. Nedir tabloyu oluşturan, haber akışından yansıyanlar, veriler?
2: Evet, petrol fiyatlarında yaşanan yükselişe rağmen aslında bugün Avrupa borsalarında iyimserlik hakim. Endekslere baktığımız zaman %1'e ulaşan, hatta İngiltere borsasında enerji fiyatlarındaki enerji hisselerinde yaşanan yükselişin etkisiyle %1'i aşan prim var. Aslında tüm sektörlere yayıldığını görmekteyiz bugün yükseliş dalgasının. Sabah saatlerinde enerji hisseleri yükselişte baş çekiyordu. Fakat şimdi baktığımız zaman sigorta, kamu hizmetleri, telekom gibi sektörlerin genelinde bu yükseliş dalgasının yayıldığını söyleyebiliriz. Dün kapanışa yakın özellikle Avrupa'da çip hisselerine gelen alımların etkisiyle teknoloji öncülüğünde bir yükseliş vardı. Bugün tam tersi bir tablo var. Teknolojiden çıkış yeniden hızlandı. Teknoloji sektörü %1'in üzerinde değer kaybediyor ve en kötü performansı gösteren endeks olarak öne çıkmakta. Aynı zamanda tabii bilançoların şimdiye kadar açıklanan Avrupa'da ikinci çeyrek bilançoların beklentilerden iyi gerçekleşiyor olması da iyimserliği destekleyen temel unsur. Bugün 30'a yakın şirket bilanço açıklayacak ve şimdiye kadar gelen bilançolar beklentilerden iyi sonuçları işaret ediyor. Şirketlerin yaklaşık %54'ünün karı beklentiyi aştı Avrupa'da. %12'lik bir kar artışı var. Bu da Bloomberg Intelligence ekonomistlerinin öngördüğü %11,5'luk kar artışının biraz üzerinde. Diğer tarafta bugün Siemens Enerji'nin bilançosunu takip ettik. Siemens Enerji bilanço sonrası %7'yi aşan oranda düşüşle işlem görüyor. Bu da Alman DAX endeksi üzerinde baskı yaratıyor. Bu nedenle Almanya borsasında primler biraz daha sınırlı kaldı. Airbus ise güçlü gelen bilanço sonrası hisselerinde yaşanan yükseliş %6'nın üzerinde. Diğer tarafta yarın gözler Avrupa Merkez Bankası toplantısında olacak. Özellikle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası Euro bölgesi görünümüne dair ve önümüzdeki dönemde faiz patikasına ilişkin Lagarde'dan gelecek mesajlar biraz daha önem kazandı. Çünkü bugün petrol fiyatlarına baktığımız zaman Brent petrolün varili 6 hafta sonra ilk kez 95 dolar seviyesini gördü. Şu anda 94 dolarlar seviyesinde işlem görüyor. Vadeli doğalgaz vadelerinde de yükseliş hızlandı. Doğalgaz vadeli kontratlarının megawatt saati 60 euro seviyesini aştı. 62 eurolara kadar yükselmiş durumda. Tabii yarınki toplantıdan bir politika değişikliği beklenmiyor. Burada beklentiler ağırlıklı olarak Eylül ayına işaret ediyor. Piyasalar 25 bas puanlık faiz artışı ihtimalini Eylül toplantısı için tam fiyatlıyorlar. Hatta yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha beklentisi fiyatlanıyor Avrupa Merkez Bankası'ndan. Bugün veriler tarafında gözler İngiltere'den gelen Haziran ayı enflasyon verisindeydi ve enflasyon 15 ayın en düşük seviyesine geriledi Haziran'da İngiltere'de. Ve bunun temel nedeni petrol fiyatlarında yaşanan düşüş oldu. Çünkü hem benzin hem de dizel maliyetlerinde %3,1'lik bir düşüş yaşandı. Aynı zamanda gıda enflasyonu 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Geniş çaplı yapılan perakende sektöründe indirimlerin etkisiyle giyim tarafı aşağı yönlü bir etki yarattı enflasyonda. Fakat ekonomistler bunun geçici olduğunu, Temmuz ayı itibariyle enflasyonda yeniden bir yükseliş dalgasının başlayacağını ifade ediyorlar. Özellikle enerji etkisiyle biz Temmuz enflasyonun hızla yükseldiğini göreceğiz. Tabii Andy Burnham iktidara gelir gelmez yeni başbakan olur olmaz adımlarını açıklamaya başlamıştı. İşte dün açıkladığı adımla 1 Ekim tarihinden itibaren hanelere verilen elektrikte faturalarda KDV'yi kaldıracağını açıklamıştı. Bu 800 milyon sterline mal olacak hükümete bu adım. Hanelere ise çok sınırlı bir katkı sunacak. Fakat enflasyonda TÜFE üzerinde 0,1 puanlık sınırlı bir aşağı yönlü etki yaratması bekleniyor. Tabii dün ilk kabine toplantısını yaptı Andy Burnham ve piyasada artan tepkiler sonrası, özellikle tahvil faizlerinde yaşanan bu yükseliş sonrası mali disiplin sözü verdi. Bu açıklama bir miktar tahvil piyasasını sakinleştirdi. Hatta yine bütçe üzerinde önemli etki yaratması beklenen adımlardan birinde de gelir vergisi eşiğinin yükseltilmesine ilişkin adımda da geri adım atmaya hazırlandığına ilişkin bugün haberler vardı Zeynep.
0: Ceren, çok çok teşekkürler. Bloomberg ET Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Kösoğlu'nun notlarını aldık. Piyasa hattını da tamamladık. Birazdan iş dünyası var. Ben yine burada olacağım. Görüşelim.

0: Reklam.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Hanım ve Orta Asya Genel Müdürü. Hoş geldiniz Nilay Hanım.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım.
0: Epey zorlayıcı alanları kontrol eden bir isimsiniz. Jeopolitik etkiyi de yakından takip ediyorsunuzdur eminim. Zorunda kalıyorsunuzdur zaten. İçinde de yaşıyorsunuz. Şimdi bu tarafı daha detaylıca konuşacağız ama önce şöyle bir sektör fotoğrafı çekmeye çalışalım. Geçen yılla da bir miktar kıyaslayarak ağırlıkla da hani otomotiv pazarından şekillenen resim bilançonuz ekseninde nasıl bir durum var diye ilk 6 ayda. Çünkü geçen yıl iyi bir yıldı diye düşünüyorum.
1: Evet, evet.
0: Rekor satışların takip edildiği, bunun sizin tarafa da yansıdığı. Yılın ilk 6 ayı geçen yıla kıyasla nasıl geçti?
1: Çok haklısınız Zeynep Hanım. Bizim sektörümüzün en önemli bileşeni ve bunu ortaya çıkaran kısım otomotiv sektörü. Otomotiv sektöründeki özellikle yeni araç satışları, gerek binek gerek hafif ticaride bu araç satışlarının bizim sektörümüze, madeni yağ sektörüne önemli bir etkisi oluyor. Dolayısıyla her sene araç parkı artınca ve mevcut araçlarda yeni yağ değişim periyotlarına gittikçe bizim madeni yağ sektörünü etkiliyor. Geçen seneyle kıyasladığımızda biliyorsunuz geçen sene 1 milyon 300'ün üzerinde bir araç satışı gerçekleşti. İlk 6 ayda geçen senenin 6 ayına göre %8.9'luk bir daralma gözlemliyoruz ODMD'nin rakamlarına göre. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin. Ancak burada buna rağmen ilk 6 ayın sonunda toplam satışlar 558 bin civarına erişti. Bu bizim 2022'den beri başladığımız 2023'te ve geçtiğimiz 2 senede de 1 milyon adet satışın üzerine geldiğimiz trendin göstergesi. Geçen seneye benzer ölçülerde ben tamamlanacağını düşünüyorum. Yine 1 ila 1 milyon 300 bandında tamamlanacak bir yeni araç satışını bekliyoruz. Yani o hep beklediğimiz Türkiye otomotiv sektörü 1 milyonun üzerine satışları ne zaman gerçekleştirecek? Bu sene oldu, seneye de olacakmış. Olacak mı acaba dengüsü kırıldı diyebiliriz. Böyle bir satış var. Tabii ki bu satışları pazardaki talep kadar veya kredi imkanları kadar arz ve otomotiv firmalarının yaptığı kampanyalarda etkiliyor. Ama en çok arz ve az önce bahsettiğiniz krizlerin şekillendirdiği döngüler ciddi anlamda etkiliyor.
0: Doğru, krizlere dediğim gibi birazdan geleceğim ama yine sizin ağırlıklı temalarınızdan biri de her gün biraz daha gündemde yer işgal eden elektrikli araçlar. Evet. Oraya geçişte gündemde olan hibrit araçlar tarafından nasıl etki aldığınız. Çünkü bir tema değişiyor aslında
1: sektörde. Aynen öyle, bir dönüştürücü etki
0: evet.
1: var.
0: Siz nasıl dönüşüyorsunuz?
1: Evet, yani bu da çok güzel bir soru. Mesela yine rakamlardan hareketle bir yanıt vereyim. Yine ilk 6 aydaki Türkiye'deki yeni araç satışlarında %18.5'luk kısmı elektrikli, %33'lük kısmı hibrit. Bu demektir ki %50'nin üzerinde toplam bir elektrikli ve hibrit araç satışı söz konusu. Ancak hibrit araçlarda da halen içten yanmalı motorlar olduğunu belirteyim. Bu bağlamda baktığımızda yeni araç satışlarının çoğunu halen içten yanmalı motorlar. Yalnız bu kaçınılmaz dönüşümün olmayacağı anlamına gelmiyor. Her sene bu artarak devam ediyor ve devam edecek. Türkiye'deki araç parkı da elektrikte ve hibritte artıyor. Aynı şekilde Avrupa'da da benzer bir trendi gözlemledik. Geçen sene elektrikli araç miktarı toplam satışlarda %15 iken bu senenin ilk ayında %20'ye ulaştı. Burada da görüyoruz ki tüketiciler artan girdi maliyetlerini, işletme maliyetlerini, artan petrol fiyatlarını da dikkate alarak elektrikli araçların da aldığı teşviklerle ve özendirmelerle oraya doğru bir tercih kullanıyorlar. Şimdi bu bizim için kaçınılmaz bir dönüşümün eşiği ve biz bunu çok çok önceden bildiğimiz için gerek yatırımlarımızı, gerek odak alanımızı elektrifikasyonun bize etkileyecek faktörleri üzerine yoğunlaştırdık. Hibriti de altını çizdiniz. Hibrit bizim için çok önemli. Çünkü tüketiciler için de önemli. Hibrit bir anlamda bir geçiş, bir köprü. Elektrifikasyon ve daha fazla emisyonları azaltmaya yönelik tedbirlerde. Hibrit araçların özel ihtiyaçları olabiliyor. Hem motorla dur kalk çalıştıkları için hem de koruma ihtiyaçları motorlarının farklı olduğu için biz hibrit araçlara özel ürünler geliştiriyoruz. Özel bir standart geliştirdik. Böyle bir standart yoktu hibrit araç motor yağlarının. Castrol High Spec dediğimiz bir standart geliştirdik ve bu anlamdaki ürünlerimizi de önceden piyasaya

0: piyasaya sürdük. Aynı şekilde elektrikli araçların içerisinde motor yağı yok ama transmisyon sıvıları var ve en önemlisi batarya soğutma sıvıları var. Batarya soğutma sıvıları da elektrikli araçlar için çok hayati önem taşıyor. Onların verimliliği, bataryaların süresi, elektrikli aracın ömrünün uzatılması, menzil süresinin uzatılması çok kritik. Biz de uzun zamandır batarya teknolojileri üzerinde çalışan araç üreticileriyle yakın çalışarak onlarla beraber özel batarya soğutma sıvıları geliştiriyoruz.
1: Şimdi bu dönüşüm sizin açınızdan maliyet tarafını nasıl etkiliyor? Bir maliyet baskısı yaşıyor musunuz?
0: Maliyet baskısı şöyle, normal koşullar ve kendi sektörümüzün içerisindeki maliyet baskısının dışında özel bir maliyet baskısı yaratmıyor. Biraz daha pazarla ilgili, pazarın dönüşümüyle ilgili bizim yatırımlarımızı ve odağımızı nereye kaydırmamızla ilgili bir strateji izliyoruz diyebilirim. Çünkü ister istemez içten yanmalı motorlar 2050'ye kadar halen domine edecek pazarı, araç park anlamında, ama ondan sonra özellikle dünyanın bazı bölgelerinde azalacak. Bu bizim için pazarımızın daralma tehlikesi demek. Özellikle bazı coğrafyalarda, örneğin Çin gibi. Ama başka coğrafyalara baktığımızda, Türkiye'de bunlardan bir tanesi, Orta Asya'ya bakabilirsiniz, Afrika'ya bakabilirsiniz. Halen dünya pazarında içten yanmalı motorların dominasyonunu göreceğiz. Bir de şeyi göreceğiz, ticari, ağır vasıta ticari araçlar halen içten yanmalı motorlar ve motor yağına, madeni yağa ihtiyaç duyacak. Aynı şekilde endüstriyel tesisler madeni yağa ihtiyaç duyacağız. Biz biraz resme komple bakıyoruz. Hem maliyet baskısı veya stratejilerimizi şekillendirirken, eğer bineklerde elektrifikasyona doğru bir giriş varsa biz kendimizi hangi alanlarda farklılaşabiliriz, hangi alanlara ilerleyebiliriz diye bakıyoruz. Buradaki gücümüzü oralara transfer ediyoruz. Batarya soğutma sıvıları demiştim. Batarya soğutma sıvılarına benzer teknolojiler günümüzde veri merkezlerinde kullanılıyor. Veri merkezlerinin soğutmasında kullanılıyor. Mesela bizim bununla ilgili bir global iş kolumuz var. O anlamda da uzun yıllardır çalışıyoruz.
1: Peki, şimdi ekranda da İran'ın Larkadası ABD füze saldırılarının hedefi oldu. Son dakikası var. Gelelim jeopolitik taraftan sektörün aldığı baskıya.
0: Evet.
1: Bu hani jeopolitik riskler, savaş gündemi 2026'ya başlarken aslında geçen sene sonunda çıkan pek çok analizde, Davos zirvesi dahil pek çok işte belli başlı zirvede en büyük küresel riskler ekonomi için noktasında aslında ilk iki sırada yer alıyordu. Hep öyle de ilerlediğini takip ediyoruz maalesef. Dolayısıyla sektör burada nasıl hizalanıyor, hangi hedge mekanizmalarını geliştirebiliyor, ne kadar zorlanıyor?
0: Çok zorlanıyor. Hakikaten test edildiğimiz ortamlar yaşıyoruz ama tek başımıza değiliz. Sadece bizim sektörde değil. Ancak bizim sektörümüz veya petrolle ilişkin, petrolün ham maddesi olan sektörler öncelikli olarak bu etkileri aldı. O da şudur, yani özellikle Körfez bölgesindeki bu en son İran krizi veya Hürmüz krizi, ne diyebilirim bilmiyorum, düşünüyorum, her taraftan bakabilirsiniz. Ciddi anlamda tedarik zincirlerini zorladı. Öncelikli olarak tedarik zincirlerinde bazı gecikmeler yaşandı. Boğaz kapandığı için orada lojistik şirketleri, gemileri orada kaldı. Dolayısıyla tedarik zincirinin kırılması denilen bir olayın içerisine uyandık. Ardından tabii ki dünyanın ham petrol arzının %25'i bu bölgeden sağlanıyor. Dünya Enerji Ajansı'nın rakamlarına göre de bu böyle. Buradan olan arza kesintiler veya tamamıyla ortadan kalkma söz konusu olunca, ham petrolden elde edilen bizim baz yağlarımız var. Baz yağlarımız bizim ana girdilerimizden, üretim girdilerimizden. Dolayısıyla bütün sektördeki madeni yağ firmalarının bu alanlara ulaşmasında zorluklar yaşandı. Çeşitli alokasyonlar yapıldı. Özellikle Asya Pasifik'te, oradaki rafinerilerde zorluklar yaşandı. Ancak sektör buna hızlı bir şekilde cevap vermeye başladı. Zaten sizler de takip etmişsinizdir. Özellikle farklı lojistik kanalları açılmaya başladı Körfez takılınca. Arabistan'ın üzerinden, Basra Körfezi'nden, hatta Kızıldeniz'den, Basra Körfezi'nin dışında Kızıldeniz'den olan kanallar açılmaya başladı. Ve en önemlisi başka bölgelerdeki kaynaklar değerlendirildi. Burada bizim

0: sektörümüzdeki dediğimiz bu dayanıklılık işte burada ortaya çıkıyor. Bizim gibi büyük şirketler, küresel ölçekli şirketler, o anlamda hedge dediniz ya, bizim uzun vadeli anlaşmalarımız vardır. Özellikle ham madde girdilerinde, beraber çalıştığımız tedarikçilerde bunları senelik olarak satışlarımız, tahmini satışlarımız üzerinden belirli uzun vadeli anlaşmalar yaparız. Bu anlaşmalar bizi eğer bir force majeure yoksa o bölgede ilk öncelikli olarak ürün alma konusunda korur. Bu tabii fiyatları etki eden bir şey değil maalesef. Fiyatlar daha serbest piyasa ekonomisinde oluşuyor ama bu anlamda avantajlı olabiliyorsunuz. Bunun dışında doğru planlama yapmak sizin en iyi kullanabileceğiniz araçlardan bir tanesi. Ve pazarınızı bilmek, o pazarı en iyi şekilde hiçbir sizinle beraber uzun yıllar devam etmiş müşterilerinizin herhangi bir şekilde mağdur etmeden onlara ürün tedariğinde önceliklendirmek en kritik noktalardan da bir tanesi oluyor.
1: Sektörün ihracat performansı nasıl?
0: Türkiye özeline baktığımızda tabii ki yani bizim mesela geçen sene yaklaşık toplam üretimimizin %15'ini ihraç ettik. Bunu önümüzdeki senelerde daha da arttırarak devam etmek istiyoruz. Çünkü benim baktığım bölgeler Orta Asya'da 11 tane ülke var. Ukrayna'da dahil olmak üzere onlara ihracat yapıyoruz. Sadece ondan değil, Türkiye'den Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya ihracat yapıyoruz. Biz de hani ihracat pazarında önde gelen maden yağ üreticilerinden bir tanesiyiz. Bunu daha da arttırmak istiyoruz. Türkiye'deki üretim kapasitelerini kullanmak artı Türkiye'nin hani az önce jeopolitik risklerden bahsettiniz ama hani burada da bakıldığında hani ülkemizde esas itibariyle mal tedariğinde, petrol ve türevleri tedariğinde zorlansak da çok dramatik sonuçlarla karşılaşmadık. O anlamda avantajlı bir konumdaydık. Onu da kullanarak ihracat kapasitemizde öngördüğümüz büyümelere de ilerlemek istiyoruz.
1: Nedir orada hedefiniz? Yani
0: bizim
1: kapasiteyi
0: hedefimiz,
1: nereye getireceksiniz?
0: Biz yüzde topla bizim toplam %15'lik bir ihracatımız var. Toplam satışlarımız içerisinde. Onu biraz daha artırarak önümüz kapasite oranlarında tabii %20-25 ölçüsüne taşımak istiyoruz önümüzdeki senelerde.
1: Kapasite oranlarında mı? Şey, yani ihracatı %20-25
0: toplam
1: seviyesinde.
0: Toplam satışların içerisinde.
1: Peki kapasite nereye gidecek bu hedef
0: kapasitede
1: doğrultusunda?
0: Bizim Türkiye'de bir tesisimiz var. Tabii ki global bir ölçekte farklı bölgelerde de tesislerimiz var. Türkiye'deki tesisimiz Gemlik'te ve oradaki kapasitemiz geçen sene itibariyle toplam üretimimiz 125 milyon seviyesindeydi. Bizim hedefimiz 2030 itibariyle bunu 160 milyon litrelere çıkarmak. Geçtiğimiz 3 yılda yaklaşık toplamda 20 milyon dolarlık bir yatırım yaptık bu tesise. Her sene de belirli yenileme yatırımlarıyla devam ediyoruz. Hakikaten çok güzel bir soru sordunuz. İhracat bizim için çok kritik noktalardan bir tanesi. Hem buradaki markanın yaklaşımını, iş yaklaşımını kullanmak hem de Türkiye'nin ihracat potansiyeliyle döviz girdisi sağlamak açısından önceliklendirdiğimiz alan.
1: Nilay Hanım, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık, geldiğiniz sorularımızı yanıtladığınız için. Nilay Tatlısöz konuğumuzdu. Kastrol Türkiye Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü. Programı yine jeopolitik gündemden bir değerlendirmeyle bitirelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Tahran'ın 3 Amerikan askerini öldürmesinin bedelini ödeyeceğine dair açıklamalarının ardından Amerikan güçleri İran hedeflerine saldırdı. Az önce ekrana da getirdik. Emekli Kor General Karen Gibson, Academy Securities'in Jeopolitik İstihbarat Kurumu danışmanı, grubu danışmanı olarak bölgedeki bu son gerilim ve saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kulak vererek noktalayalım. Hoşça kalın.
2: Bu konuyu daha ayrıntılı tartışmak üzere şimdi bize katılan isim Academy Securities Jeopolitik İstihbarat Grubu danışmanı emekli Kor General Karen Gibson. Sayın Kor General, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler. ABD tarafındaki bu son gerilimi neyin tetiklediğine dair epey çelişkili mesajlar var. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: şöyle başlangıçtaki. Bu harika bir soru Jennifer. Harekatın ilk hedefleri İran ordusuna ve liderliğine öyle yıkıcı darbeler vurmaktı ki onları masada nükleer programlarına kalıcı kısıtlamalar getirecek tavizler

0: vermeye zorlasın. Bu son aşama Hürmüz'ü kimin kontrol edeceği üzerine bir savaş, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen sevkiyatlara uyguladığı baskı nedeniyle kritik hale gelen çok daha dar, kapsamlı bir hedef. Bu bir yanda Boğaz'da rol oynamakta ve kimin geçeceğini belirlemekte ısrar eden İran, diğer yanda ise eskiden serbest ve açık olan bu Boğaz'dan uluslararası ticaretin normal akışını yeniden sağlamaya çalışan ABD arasındaki bir mücadele.
1: Ve Stuart Livingstone Wallace'tan duyduğumuz üzere saldırıların artık sadece askeri hedeflerin ötesine geçtiğini gördük. Bunu herhangi bir arabuluculuk çabası için bir zorluk, bir engel olarak görmüyor musunuz?
0: Bence arabuluculuk aşamasına gelmeden önce harekatın bu kısmında bir tür başarı elde etmemiz gerekiyor. Bir düşmanın ne yapabileceğine baktığımda her zaman iki hususu değerlendiririm. Birincisi, iradeleri ve niyetleri nedir, arzuları nedir? Neyi başarmayı umuyorlar? İkincisi ise bunu yapabilme kabiliyetleri nedir? Açıkça belirttikleri ve sürekli tekrarladıkları irade ve niyetleri boğazlardaki trafiği kontrol etmek istemeleridir. Önceki konuşmacınızın da dediği gibi bunu yapma kabiliyetlerini ortadan kaldırmak çok zor. Amerika Birleşik Devletleri birçok kabiliyeti yok ederek muazzam bir taktiksel başarı elde etti. Ancak bunu tamamen bitirmek inanılmaz derecede zor bir hedef. İran'ın bu konuda bir dizi asimetrik avantajı var. Bu güvenliğini sağlamaya çalıştığımız Hürmüz Boğazı uzayda tek bir nokta ama onların saldırı başlatabilecekleri uçsuz bucaksız bir coğrafyaları var ve kullandıkları tek yönlü saldırı dronları nispeten ucuz, ikmali kolay kolayca gizlenebiliyor ve fırlatılana kadar çok az iz bırakıyorlar. Bunu tamamen ortadan kaldırmak çok zor. Bu nedenle Amerikan saldırılarının hassasiyetine ve öldürücülüğüne rağmen bu kabiliyette sadece küçük bir gedik açabildiler. Niyet açısından bakıldığında ise bence şu ana kadar hiçbir başarı elde edilemedi. İran boğazları kontrol edeceği konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Körfez ortağı ülkelerdeki üslere misilleme yapmaya devam ediyorlar ve bu konuda geri adım atmaya niyetli olduklarına dair hiçbir işaret vermediler.
1: Şimdi Pete Hegseth'in savaş maliyetlerinin bir kısmını karşılamak üzere ek fon istemek için Kongre binasına gittiğine dair haberler alıyoruz. Peki bu gerilimi tırmandıran saldırıların 10. günündeyken ABD askeri harekatı için en büyük zorluğunu olarak görüyorsunuz?
0: Bence en büyük zorluk bu noktada bunun büyük ölçüde askeri bir harekat olması. Çok yönlü olması gerekiyor. Muhtemelen bazı mali yaptırımları da içermeli. Biliyorsunuz 7 kuruluşa yönelik bazı yeni yaptırımların yanı sıra diplomatik çabalara da geri dönüldüğünü biliyorum. Ve bunun daha çok uluslu bir çaba olmaması üzücü. Çünkü insanların unutma eğiliminde olduğu birkaç alan var. İslam Cumhuriyeti'ni yöneten adamlar için bu. Devletlerinin bekası için varoluşsal bir tehdit. Bu nedenle ister yıllarca süren yaptırımlar, ister cezalandırıcı hava saldırıları şeklinde olsun, acıya katlanma istekleri hafife alınıyor. Dolayısıyla nakliyatı etkilemek için kullanılan bu varlıklara saldırmaya devam etmek, muhtemelen İran'ın stratejik hesabını değiştirmeye yetmeyecektir. Buna ekleyeceğim bir yön daha var. Biliyorsunuz başkan boğazların açık olduğunu söyleyebilir, İran kapalı olduğunu söyler. Ancak günün sonunda boğazlardan geçişin durumunu gerçekten belirleyen şey risk algısına karşı kar potansiyelini tartan ticari nakliyeciler ve onları sigortalayan şirketlerdir. Ve İran'ın risk algısını yükseltmek için pek bir şey yapmasına gerek yok. Ve bu çözülmesi ve boğazlardan geçişin ara sıra korunan bir şey değil, tutarlı bir yetenek olduğuna dair ticari güvenin yeniden tesis edilmesi çok zor bir mesele olacak.
1: Yeniden tesis etme açısından yakın vadede ABD-Körfez ilişkileri nasıl? Daha önce bir güven varsa bazı ülkelerle ABD arasındaki güveni nasıl yeniden tesis edersiniz?
0: Yani bence bu pek. Bunu Körfez müttefiklerinin güveni açısından düşünmüyordum. Ben bunu ticari çıkarların güveni açısından düşünmüyordum ki bunlar nakliye masraflarını ödeyen veya biliyorsunuz pek çok ulusun bayrağını taşıyan gemileri sigortalayanlar. Körfez ortakları ile Amerika Birleşik Devletleri arasında hala güçlü bir ilişki olduğuna inanıyorum. Çünkü olmak zorunda ve bu İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ev sahipliği yapan veya destek veren Körfez ülkelerine ulaşıp misilleme yapmasıyla bu saldırıların maliyetini üstlenenlerin onlar olması bakımından muazzam bir asimetrin olduğu başka bir alan. İran'ın stratejisi harekatı Amerika Birleşik Devletleri için siyasi ve ekonomik açıdan o kadar savunulamaz hale getirmek ki ABD harekat planını değiştirsin. Bunu yapmanın bir yolu bu devletleri cezalandırmak, ABD'nin onları koruyamayacağını göstermek ve Körfez ülkelerini ABD'yi farklı bir yol izlemeye zorlamaları için baskı yapmaya ikna etmeye çalışmaktır.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Haftanın tam ortasındayız. Temmuz ayını geride bırakmak üzereyiz. Dünden itibaren Borsa İstanbul'daki hafta başlangıcındaki pozitiflik devam edecek mi etmeyecek mi soru işaretlerini bugün giderir biçimde daha olumlu bir görünüm karşımızda duruyor. Baktığımda yine 14 bin puanın üzerinde bir Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi görüyorum. 112 milyar TL'lik bir hacimle haftaya yansıyan aslında gelgitlerin bir nevi şu anda halet ruhiyesini yansıtan bir gün içi grafik karşınızda duruyor. BIST 30'da benzer vaziyette. Sınayide bir miktar daha momentumu daha yavaş. Bankacılıkta ve ulaştırmada neredeyse değişimsiz ama bankacılık pozitifte, ulaştırma negatifte diye ifade edebileceğimiz görünümler var. 47.20'nin üzerine gelen bir dolar TL, 53.91'in üzerinde bir euro TL var. Euro dolarda 1.14'lere yakınız, 1.14-1.15 bandında. CDS'imiz 240'ın üzerinde. 2 yıllık gösterge tahvilimizde yükseliş sürüyor. Neredeyse %42'ye geldik. 10 yıllıklar %35'e yakın olsa da bir miktar daha bugün yönünü aşağıya çevirdi faiz bağlamında. Ama dışarıya baktığımızda Brent'te 95 dolarları telaffuz edebiliyoruz artık. 94.5 dolardayız ki %3,80'lik yükselişi var günlük bazda. WTI'da da yine benzer biçimde %3,5 yukarı yönde 87,20 dolara yaklaşan bir fiyat seviyesi karşımızda duruyor. Ons altın 4130 dolara kadar geldi. %1'in üzerine yükseliyor bugün. Aynı şekilde gümüş de dün sert yukarı yönlü hareketinden bahsetmiştik. 59,5 dolara doğru yine %1'lik yukarı yöndeki değişimiyle yaklaşıyor. Bitcoin pozitifteydi ama bugün yönünü bir miktar aşağıya çevirdi. Günlük bazda %0,80 civarında aşağı değişim gösterir durumda ve 65.860 dolarlarda. ABD 10 yıllıkları %4,60'ı aştı. Diğer vadelerde de kritik seviyelerin yukarısındayız. VIX endeksi 17-18 bandı 18'e yaklaşıyor ve halen 101'in üzerinde gelen spot dolar endeksinin 101'in üzerinde kaldığını izliyoruz diyelim. 2 dakikalık bu kısa özetin ardından gidelim Paribu'ya. Araştırma birimi yöneticisi, araştırma ve raporlama birimi yöneticisi Emirhan Erdoğan bizlerle yine. Emirhan hoş geldin. Neler var notlarında?
1: Teşekkürler Çağlar Kuzlukluoğlu. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Bugün bir regülasyon turu atacağız hep birlikte. 3 haberle karşınızdayız ama sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Bitcoin'de dün bir fiyatta hareketlenme oldu. Aslında tam da onun neden olduğunu anlatan bir haber akışı var. Öncelikle kripto varlık piyasasını düzenlemeye amaçlayan Clarity Act yasa tasarısında son aşamaya gelindi ve çok önemli engellerden bir tanesi ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, başkan yardımcısı ve kongre üyelerinin dijital varlık ihraç etmesini engelleyen etik kuralı maddesini onayladı dün. Düzenleme kamu görevlilerinin görev süresince piyasadan kişisel kazanç sağlamasını, yani insider trade dediğimizi kısıtlamayı hedefliyor. Yeni kurala göre ihlallerin tespitinde ve yaptırımların uygulanmasında baş denetçi rolü eyalet savcılarından alınıp doğrudan Adalet Bakanlığı'na devredildi. Şimdi hatırlayacaksınız, önceki yayınlarda da sıklıkla bahsediyorduk. Bu tasarının önünde demokratların desteğine ihtiyaç var ama demokratların da şerhleri vardı. En önemli şerhleri de bu maddedeydi. Bu aslında bir anlamda Trump bu maddeyi ortadan kaldırmış oldu. Burada demokratlarla el sıkışmış gibi oldu ama şimdi de demokratlar yetkinin tamamen bir federal kuruma bırakılmasının denetim gücünü zayıflatacağı yönünde bir gerekçeyle tasarıya itiraz ediyor. Bir yandan da Beyaz Saray yönetimi son haline getirdi yasa tasarısını ve resmi bir detay paylaşılmadı. Gün verilemiyor ama müzakereler sürüyor. Kongrede yakın zamanda gelmesi bekleniyor şeklinde bir açıklama var. Hatta bugün de ABD Hazine Bakanı Scott Bessent artık Ağustos'taki o tatil öncesi bir an önce meclise gelmesi gerektiği yönünde bir açıklama yaptı. Son bir detay daha paylaşalım. Kripto sektörünün temsilcileriyle Cumhuriyetçiler bugün son bir kez değerlendirme toplantısına girecekler. Hala demokratlardan 7 kişinin desteğine ihtiyaç duyuyor bu yasa tasarısı. Bakalım orada onları ikna edebilecekler mi göreceğiz. Geçeceğiz Rusya'ya. Orada da regülasyonda önemli adımlar atıldı ve Rusya parlamentosu kripto varlık piyasasına yönelik kapsamlı düzenlemeleri içeren yasa tasarısını onayladı. Alt meclis Duma'dan geçti. Buna göre kripto varlıklar ödeme aracı olarak kullanılamayacak ama yatırım aracı olarak kullanılabilecek. Fakat bu iç piyasa için geçerli. Çünkü düzenleme sınır ötesi dış ticaret işlemlerinde kripto varlıklarla ödeme yapılmasını olanak tanıyor. Yeni yasa kapsamında Rusya Merkez Bankası piyasanın baş denetçisi olarak konumlandırıldı. Neler yapacak kurum? Kripto borsalarını, aracı kurumları, varlık yönetim şirketlerini lisanslama yetkisi olacak. Yatırımcılar da bu piyasada işlem yapabilmek için resmi olarak yetkilendirilmiş lisansı olan bu aracılardan işlem yapmak zorunda olacaklar ve bir yeterlilik testi olacak. Bunu geçemeyen bireysel yatırımcılar da yıllık en fazla 3800 dolar değerinde kripto varlık alım satımı yapabilecekler. Böyle bir limitleme getiriliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayının ardından 1 Eylül 2020

0: 2026 itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor ama piyasa katılımcılarına tabii yeni kurallara uyum sağlamaları için de 1 Temmuz 2027'ye kadar bir geçiş süresi tanındığının altını çizelim. Son olarak da Pakistan'a uzanıyoruz. Orada da aslında son 1-2 yıldır çok ciddi atılımlar var ve bu kez de Pakistan'ın Federal Soruşturma Ajansı FIA dijital varlık suçlarıyla mücadele etmek için bir kripto para soruşturma birimi kurdu. FIA'nın terörle mücadele biriminin başındaki Vahid, diğer büyük kurumların da aslında dijital varlık suçlarıyla mücadele etmek için özel ekipler kurmasını önerdi. Geçtiğimiz Mart ayında hatırlayacaksınız, parlamentodan geçen sanal varlıklar yasasıyla saklama hizmeti sağlayıcıları ve token ihraççılarını lisanslama yetkisi PVRA'ya verilmişti ve kalıcı bir düzenleyici kuruma dönüştürülmüştü. Yani Pakistan'da da ciddi atılımlar var. Asya tarafından da çünkü önemli bir oyuncu olarak piyasada olduğunu söylemek lazım. Regülasyon turu bu şekildeydi. Söz yeniden sizde Çağlar Kuzlukluoğlu.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Polibor Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Emirhan Erdoğan'a sunmuş olduğu kıymetli notlar için bir araya gidelim. Kaçırmayın diyorum. Yine bugün Aslı Savranoğlu, Seren'le Bloomberg ET Baş Ekonomistiyle sohbet edeceğiz ama hem dünyada aslında son sohbetlerimizde özellikle merkez bankacılığı ile ilgili değişimlere dikkat çekmiştik. Bu konjonktürün bir ürünü olan özellikle varlık fonları ile ilgili konuşmalar yapacağız. Hem de son cari denge rakamı sonrasında Türkiye'de enflasyon, büyüme ve makro görünümün içerisindeki dinamiklerin oluşturduğu dengede ikinci yarıda acaba farklı bir düzeneye mi geçiyoruz? Buna ilişkin burada bir fikir teatisi yapmaya çalışacağız. Mutlaka bekleriz. Kaçırmayın. Hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Karşıma masasında her hafta olduğu gibi Aslı Sağlanoğlu Seren'le birlikteyiz. Bloomberg ET Baş Ekonomist. Araya gitmeden önce de söyledim. Hem teorik hem de günümüz ekonominin ulaşabildiği, iş üzerinde yükseldiği zeminin teorik anlarına ve detaylarına dair bugün bir sohbetimiz olacak Aslı'yla. Aslı hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Böyle sanki ambalajlıyormuşuz gibi söylüyorum ama şu yüzden önemli. Vakıa olarak 2023'ten günümüze Türkiye'nin içinde bulunduğu, aslında belki de ileride üzerine bol bol akademik çalışma yapılacak, hatta hali hazırda yapılmış olan konular var. Ve bunun tam direksiyonunda enflasyon oturuyordu. Önceki döneme baktığımızda belki o dönemle ilgili en çok yapılan çalışmalar kurun üzerindeydi ki enflasyonla bunu ilişkilendirebiliriz. Şimdi bu hafta bir cari denge rakamı karşıladık biz. Büyüme enflasyon Türkiye'nin her zaman sen benden daha iyi biliyorsun en önemli makro verileri oldu. Artık cari dengede öyle mi? Bir başlayalım buradan. Detaylarına gireriz zaten.
1: Evet, gerçekten şimdi yani geçtiğimiz birkaç yıl aslında çok cari açık konuşmuyorduk. Çünkü işte milli geliri oran olarak oldukça düşük seviyelere gelmişti. Burada görece açığın yani tarihsel olarak da düşük kaldığı bir seviyeden konuşuyorduk. Bu sene cari açığı daha çok konuşmayı bekliyorduk ama bu kadar çok konuşmayı beklemiyorduk. Neden? Sonra petrol fiyatlarıyla birlikte, çünkü şu anda çok daha yüksek seviyeler konuşuyor durumdayız. İşte yani yaklaşık 30-40 milyar dolarlar civarında bir açık konuşma ihtimalimiz varken şimdi 50 milyar mı olur, üzerine mi çıkar? Petrol fiyatının nerede oturacağına göre değişiyor. Dolayısıyla evet, yani önümüzdeki dönemin, yani bence bir sonraki konu cari açık ve bunun finansmanı olacakmış gibi gözüküyor. Eğer petrol fiyatları bu seviyelerde kalmaya devam ederse.
0: Kalacak gibi görünüyor bu arada, değil mi?
1: Evet, yani sonuçta şöyle bir şey var. Taşkesle birlikte aslında biz çok hızlı bir şekilde savaş öncesi seviyelerine geldiğini gördük. Ama orada kalıcı olamayacağı herhalde şu anda çok anlaşıldı. Şu ara, hatta o sırada şu unutuldu. Savaş bitse bile aslında bazı kalıcı hasarlar da vardı. Ve o hasarlar nedeniyle de uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği. Şu anda daha sanki petrol fiyatlarının da görece yüksek kalabileceği ve önümüzdeki dönem için aslında cari açık açısından böyle bir ekstra bir yük oluşturabileceği bir görünüm var. Şimdi o zaman da dönüp şuna bakmak gerekiyor herhalde. Burası nasıl yönetilecek? Yani şimdi baktığımız zaman gelecek, şimdi önümüzdeki 12 ay içindeki borç birikimine, dış borç birikimine baktığımızda yaklaşık 240 milyar dolar. Zaten biz normal şartlar altında bir borç ödemesi yapacağız. Bir de üzerine işte 50 milyar dolar diyelim ve biraz daha üzerinde belki bir cari açık finansmanı sağlayacağız. Şimdi bu 240 milyar dolar aslında bizim çok zorlandığımız bir miktar değil. Çünkü çoğu işte bunun 25 milyar doları Merkez Bankası'nın kendi kasasında olan, hani tekrar finansmanı gerekmeyen miktar. Ama işte hem bankaların çok iyi kredi borçlanabildiğini biliyoruz. İşte yaklaşık 43 milyar dolar burada bankaların kredi ödemeleri var. 28 milyar dolar gene diğer sektörlerin kredi ödemeleri var. Ama yani geçtiğimiz dönemde gördük ki buradaki risk iştahında bir sıkıntı yok. Hem bankalar hem de reel sektör ciddi miktarda borçlanabiliyor. Orada da pek bir sıkıntımız yok. Ama sonuçta geliyoruz bu sefer cari açığın, yani bu 50 milyar doların yaklaşık finansmanına. Şimdi eğer yani ciddi bir reel faiz verdiğimiz bir ortamda, bazı zamanlarda yabancı yatırımcının gerçekten ilgisinin bu carry trade ile kısa vadeli ilgisinin geldiğini görüyoruz. Ama doğrudan yatırımlar tarafında çok ciddi bir şeyimiz yok. Orada ciddi bir finansman çekemiyoruz. Sonuçta portföy yatırımlarıyla buraya finansman çekmeye devam ediyoruz. Burada ama önümüzdeki dönemde bu cari açığı belki de daha az, yani portföy yatırımlarına bu kadar şey kalmadan belki de hani biraz bir miktar daha oradaki bağımlılığı azaltmak adına cari açığın daha düşük bir seviyede oluşmasına da çalışılabilir. Yani işte biraz daha ihracatı hızlandıracak, ithalatı sınırlayacak. Bir miktar bunun için önlemler alınmaya başladığını gördük. Hani birkaç düzenlemeler var bu yönde yapılan. Ama bunun ötesinde de belki büyümenin bir miktar daha yavaş olmasına izin vereceğimiz ve buradan talebi bu taraf, yani talebi ve ithalat talebini biraz buradan kısmayı düşünebileceğimiz bir noktaya gelebiliriz. İkincisi de bugün çok, bu hafta çokça konuşulan bu Goldman Sachs'ın raporu açısından.
0: İşte boşa yazılmadı için, değil mi onlar, yani zamanlama olarak bilinçli bir tercih söz konusu.
1: Yani evet, şu anda sanki bu da tartışmaya açıldı birdenbire bu raporla birlikte. Kurun biraz daha biraz daha serbest bırakılıp diyeyim, daha reel olarak değerlenmesinin dur denileceği. Şimdi orası bence birazcık, çünkü çok yanlış anlaşılmaya da çok müsait bence. Çok hızlı bir kur reel değer kaybından söz edildiğini düşünmüyorum ben oradaki raporda. Büyük ihtimalle şundan bahsediliyor. Reel Türk lirasının reel olarak şimdiye kadar değer kazanımının önümüzdeki dönemde aslında aynı şekilde devam etmemesi, en azından enflasyona benzer bir patikada ilerlemesi ya da belki çok sınırlı bir değer kaybı olması. Çünkü baktığımız zaman şöyle bir performans var yılbaşından beri. TÜFE bazlı endekslerde biz 2024'ten beri aslında Türk lirasının reel değer kazanımı %20'nin üzerinde, ÜFE bazlı %10'un üzerinde. Aslında 2025'te biz bunu biraz başa başa getirdik. Yani 2025'in toplamında reel değerlenme, yani Türk lirasının değer kaybı, nominal değer kaybı enflasyona yakın gerçekleşti. Hatta belki biraz daha üzerinde gerçekleşmişti, ama dezenflasyon sürecinin sekteye uğramasıyla 2026'nın başı, yani biraz yavaşlaması dediğimiz dezenflasyon süreci istediğimiz hızla gitmeyince 2026'nın başından beri buradaki tekrar biraz kur çıpasını daha hızlı kullanmaya başladık. Reel değerlenme biraz daha artmaya başladı. Yani şimdi aylık olarak baktığımız zaman aylık devalüasyonlar yaklaşık %1.2 civarında. Oysa aylık enflasyonun ortalamasına baktığımız zaman 2'nin üzerinde. Dolayısıyla orada, yani ilk 6 ayda reel değerlenme devam etti. Şimdi önümüzdeki dönemde bir miktar daha burada yavaş, yani daha enflasyona yakın aylık deval rakamları görmek belki söz konusu olabilir. Biraz oradan yaşanan dezavantajı biraz törpülemek açısından, ama şunu biliyoruz ki, yani hep bir textbook mu diyeyim, yani sonuçta literatür olarak bildiğimiz bir şey, biz Türkiye'de ithalat kura daha hassas, ihracat kura görece daha az hassas. İhracatı arttırmak için aslında ihracat pazarlarının büyüklüğü daha önemli. Gelişimi, ithalat içinde iç talebin ne kadar hızlı olduğu önemli. Şimdi mesela bugün gelen reel kesim güven endeksi rakamlarının altında, yani iktisadi yönelimi anketi rakamlarının altında şunu gördük. İç talep aslında ilginç bir şekilde neredeyse 2020'den beri en düşük seviyelerine geldi. Yani sanki orada bir miktar talep tekrar, özellikle bu savaşın hareketlenmesiyle birlikte tekrar orada biraz yavaşlıyor gibi. Bu da bakarsak dönüp cari açığı sınırlamakta daha etkili bir yöntem olabilir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kurdan ziyade burada belki kullanılacak çıpa açısından, tabii yani bundan sonra Türk lirasının ekstra değerlenmemesi önemli, ama asıl faktör talebi ve bir miktar daha belki büyümeyi şey altında tutmak, baskı altında tutmak, cari açığın finansman açısından da, cari açı büyüklüğü ve finansman açısından daha rahatlatıcı olabilir.
0: Aslında tüm konuştuğumuz şeyin plaza tabiriyle bottleneck'ini böyle vermiş oldun. Ben bu arada biraz önce gelen Aslı'nın söz ettiği reel kesim güveniyle beraber kapasite kullanım oranını da rica edeyim. Yani verilere nereden baktığımız çok önemli. Mesela Dünya Kupası'nda son maçlarını kazanan 3 ülke, İspanya, İngiltere, Türkiye diye komik bir görsel vardı. Onu da hatırlasın değerli izleyicilerimiz. Hemen bundan sonra reel kesimle beraber kapasite kullanım oranı grafiğini de verelim şimdi. Yani ikisine ard arda baktığımızda, geldikleri yön anlamında söylemiyorum ama aslında söylediği şey çok önemli. 2021'den sonra bir şeyler oldu ki biz aslında 2021'in sonunda şunu konuşuyorduk ki kabaca 5. yılına girmek üzereyiz.
1: Evet.
0: Doğal sınırlarına ulaştı mı kapasite kullanım oranı diye. Aynı şekilde reel kesim güveninde de belki 2023'te politika değişikliğinden söz ediyoruz ama 2021'de düştüğü yerden itibaren reel kesim güveninde 5. yılına gelmek üzere aynı seviyelerde.
1: Evet.
0: Senin de vurgu yaptığın, biz belki 2023'ten sonra kurla ilgili, enflasyonla ilgili, izlenen para politikasıyla ilgili benzer şeyleri konuşuyoruz. Lakin büyüme, enflasyon ve cari denge artık makro künyenin içerisinde bir ne diyelim dışarıda Türkiye'ye en azından yatırım yapmak ya da Türkiye ekonomisi stabil diye değerlendirmek için buraya bir yere oturmuş. Ama bundan daha iyiye mi gitmesi isteniyor Türkiye ekonomisinin?
1: Yani evet, sonuçta bir herhalde bir yapısal değişim için, yani olmamız gereken şey o yapısal değişimi bir şekilde becermek. Burada da biraz hani şey kompozisyonu, büyümenin kompozisyonunu değiştirmek, ama büyümenin kompozisyonu da aslında son yıllarda tam istediğimiz gibi değişemiyor. Yani gördük ki büyümeyi aslında tam tersi üretim sürüklemesini istediğimiz bir ortamda tüketimi sürüklediği bir ortam.
0: Bu real kesin. Böyle değil mi aslında sözünü bağlayacağız?
1: Doğru bu arada. Yani özellikle son bu savaş dönemine kadar yani gördüğümüz hep aslında hizmetin, yani PMI rakamlarına bütün küresel dev, bütün işte Amerika, Avrupa özelinde de baktığımız zaman PMI'lerin imalat tarafı oldukça zayıf seyrederken hizmet tarafı çokça hızlı gidiyordu. Aslında doğru. Yani özellikle pandemiden sonra bu ikisi arasında çok ayrışma var. Biraz tabii şunun da etkisi var. Yani özellikle imalat tarafındaki bütün dünyada görece daha yüksek faiz ortamı buradaki üretim tarafını sekteye uğratıyor. Bir yandan da işte herhalde pandemi sonrasında değişen algı, işte o gezmek, görmek, turizm tarafı ve işte eğlence, işte lokanta, oteller vesaire, bu taraf oldukça hızlı gidiyor gibi. Hizmet tarafı insanları daha pandemi sonrasında hareketlendirdi herhalde. Dolayısıyla evet, yani bütün dünyada böyle, ama bizde de özellikle böyle, çünkü bizde biraz daha faiz ve finansal koşullar daha da sıkı bir ortamda olduğumuz için burayı oldukça etkiledi. Yani manşette göründüğünden bazı sektörler hatta çok kötü, daha kötü gittiğini biliyoruz. Orada sektörler arasında da çok ayrışma var imalat sanayinin altında. Şimdi o dönüşümü tam olarak yapamadık herhalde, ama bu şeyle birlikte son dönemde bir miktar belki bu talebi sınırlama anlamında savaşın etkisi, yani bu ortamın etkisi bir miktar daha belirgin olabilir. Aslında bütün dünyada da böyle. Şimdi şeyde baktığımız zaman, savaş sonrası küresel ortama baktığımız zaman imalat sanayi tarafının daha iyi performans gösterdiğini, hizmet tarafının daha negatif etkilendiğini görüyoruz. Şimdi en azından bizde bu dengelenmeyi yaratmak açısından son gelen veriler biraz beni umutlandırdı. Yani reel kesim güveni, pardon, yani dedim iktisadi yönelim anketinin içindeki iç talep göstergeleri bir miktar daha sanki yavaşlama gösteriyor gibi. Göreceğiz de bunlar anket sonuçta, tam olarak yani tam verilere ne kadar yansıyacak göreceğiz, ama işte bir miktar diğer kalemlerde de şimdiye kadar elimizde olan açıklanan Mayıs-Haziran verileri iç talebe ilişkin bir miktar yavaşlama gösteriyordu. Sonra arkasından yani ama gene de çok karışık, çok net olmayan karışık veriler de gördük. Şimdi bundan sonra bir göreceğiz, talep tarafı hem büyümeyi işte cari açık anlamında hem de biraz dezenflasyona destek anlamında etkili olmaya devam edecek mi? Bunu takip etmek lazım.
0: Şimdi tam 40 geçeye geldik. 10 dakikamız var. Vaktimiz kalırsa bu arada hazır tercih dönemi, Aslı gibi değerli bir iktisatçı da burada bizlerle. Biraz ekonomi ve finansla ilgili bölüm tercih yapmak isteyenler için bu konuştuğumuz konular içinde çalışırken zevkli midir değil midir onu konuşacağız, ama bir alameti farika bizim hayatımıza da kabaca 8-10 yılda daha popülaritesi yükselerek girdi. Halbuki biz yalnız değilmişiz. Özellikle son 3-5 yıla baktığımızda farklı farklı ülkelerin varlık fonu kurduğunu ya da hali hazırda çok da üzerinde durmadıkları varlık fonlarını hareketlendirdiğini, parlattığını falan görmeye başladık. Bununla ilgili de tabii varlık fiyatlarının gelişimi, varlık fonlarının ellerinde tuttukları portföy büyüklüğünü genişletti, ama sayıda ve haber adedinde bile artış var. İnsanlık yeni bir şey mi keşfetti ya da bunun önemini, haiz olmayı yeni mi ne diyelim akıl etti?
1: Ya yani birkaç sebebi var diye düşünüyorum. İşte bu yaklaşık işte 2008'de 3 trilyon dolarmış portföy büyüklüğü küresel varlık fonlarının. Şu anda 16 trilyona yaklaşmış durumda. Oldukça hızlı bir burada artış var. Tabii yani bu sırada küresel likiditenin de arttığını ve işte varlık fiyatlarının da arttığını söyleyebiliriz ama özellikle son 10 yılda neredeyse 2 katından fazla artmış ki dolayısıyla hani likidite artışlarından da daha hızlı arttığını söylemek mümkün. Şimdi bu küresel aslında bu varlık fonlarının çıkış amacı biraz daha eskiden biraz daha maliye dediğim mali politikaların oynaklığını kontrol etmek ve biraz daha böyle jenerasyonlar arası serveti dağıtmak için kullanılan, özellikle ben şimdi Kuveyt'i hatırlıyorum, Kuveyt'te vardı böyle bir varlık fonu, hala var. Sonuçta amaç özellikle işte emtia bazlı işte petrol gelirlerinin bir noktada biteceğini varsayarak şimdiki gelirleri gelecek nesillere aktarmaya kurgulayan bir sistem vardı. Oysa son zamanlarda biraz daha farklı amaçlar için bu varlık fonlarının kullanılmaya başladığını görüyoruz. Özellikle altyapı yatırımları, işte yenilebilir enerjiye yatırımlar ve özellikle son dijitalleşmenin başlamasıyla birlikte de 2019'dan beri özellikle işte veri merkezleri vesaire gibi dijital altyapının yatırımları için çok kullanıldığını görüyoruz. Çünkü yani sonuçta bunlar çok büyük yatırımlar ve hemen geri dönüşü olmayan ve gerçekten büyük bir biraz da kamu desteğiyle olması gereken yatırımlar. Bunlar için özellikle varlık fonlarının kullanılmaya başladığını gördüğümüz için bence bu varlık portföy büyüklüğü de bu kadar hızlı bir şekilde artmaya başladı gibi gözüküyor. Dolayısıyla baktığımız noktada oldukça yararlı ve aslında fonksiyonları da giderek daha fazla artıyor. Çok da şey değil aslında, biraz önce bahsettiğim gibi yani öyle bir küresel rekabet ortamından geçiyoruz ki bu varlık fonlarının önemi giderek artıyor gerçekten de, özellikle biraz önce bahsettiğim altyapı yatırımlarını finansmanı açısından.
0: Endonezya'yı görüyorum mesela sen konuşurken baktığımda. 2021'de mesela Macaristan var. Yine biraz önce söyledim, Endonezya 2021. İrlanda 2014'te stratejik varlık fonu adıyla kurmuş. 2018'deki siyasi çalkantılar anlamından Mısır da burada kritik. Özbekistan keza.
1: Yani burada en büyükler tabii işte Suudi Arabistan'ın var bir varlık fonu, Singapur'un aynı zamanda Abu Dhabi. Yani ilk 10 tanesi işte zaten yaklaşık galiba 2 trilyondan daha fazla bir fon büyüklüğüne tabi. Ya bunların aslında %70'i neredeyse bu fonların emtia bazlı gelirlere dayanıyor ama işte dediğim gibi %70, %30'u da emtiaya dayanmayan, işte daha işte Singapur, Temasek mesela bunların başında geliyor. İşte
0: meşhurlardandır.
1: Meşhurlardan aynen. Çin'in de aynı şekilde yani MTI'ye dayanmayan varlık fonları var. Burada yani gerçekten önemli şeyleri var. Buradaki belki risklerden de biraz bahsetmek lazım. Çünkü bu kadar büyüdükleri için aslında başlangıç noktaları biraz bu kadar büyümek amaçlı olmadığı için biraz daha dediğim gibi bu kamu maliyesindeki özellikle oynaklıkları yönetmek açısından ya da işte jenerasyonlar arasında serveti dağıtmak açısından kurulan bu fonlar biraz fazlaca büyük bir aktör olmaya başladılar aslında finansal piyasalarda. Tabii bunun getirdiği bazı riskler de var. Özellikle buradaki şeffaflık tabii ciddi sıkıntılardan bir tanesi. Mesela buradaki şey okuduğum şeylerden bir tanesi, Norveç oldukça bu konuda şeffaf anladığım kadarıyla. Parlamento gözetiminde devam eden bir süreci var. Ve bütün yatırımlar vesaire her şey ciddi şekilde, şeffaf bir şekilde yapılıyor.
0: Bunlar da ilginç bu arada, yine sözünü balla kesiyorum.
1: Rica ederim.
0: Petrolden belki de Norveç'in bugünkü refah düzeyini vesairesini tesis eden bir ülke. O sayede varlık fonuna sahip ama bütün motivasyonu ekonomik anlamda sürdürülebilirlik ve yeşil enerjiye odaklanmış. Apayrı bir tema. Yatırım prensipleri içerisinde de bildiğim kadarıyla çok fazla.
1: Kesinlikle öyle.
0: O katı yakıtlardan kurtulalım. Bunlar

0: yatırım yapmayalım, kadın erkek eşitliği vesaire olan bir...
1: Tabii tamamen öyle. Yani gerçekten sürdürülebilirlik üzerine, yani şunun çok farkındalar, sürdürülebilir olmayan bir gelirle yola çıkıp bunu ve temizleme, aklama yoluna geçip. Evet ama ya sonuçta geldikleri noktada oldukça, mesela onlar aynı zamanda yurt içinde de yatırım yapmıyorlar. Benim bildiğim kadarıyla Norveç'in kendi ülkesinde.

0: biz varlık fonlarında tabii bu şey var oldukça, işte şeffaflık hikayesi nasıl kullanılıyor, yeterince gelir getiriyor mu, yeterince getiri elde ediyor mu? Ya da işte bazı, çünkü her altyapı yatırımı da aslında çok başarılı olmayabiliyor. Bazıları gerçekten de bazı işte o kamu şeylerini, sıkıntılarını gizleyebiliyor. Dolayısıyla buradaki şeffaflık çok önemli. Bundan sonra da belki önemli olmaya devam edecek. Bir de işte hangi projelerin finanse edildiği önemli. Ama sonuçta bence yani bu ortamda hem işte hem mesela Türkiye'de de yurt dışında da maliyetlerin bu kadar yüksek olduğu ve altyapı yatırımlarının çok önem kazandığı, özellikle dijitalleşme alanında bir ortamda böyle fonksiyonları gerçekten önemli ve sanki gerçekten de gerekli gibi gözüküyor. Sadece belki biraz daha şeffaflığı ve yönetim, özellikle yani yönetimsel anlamda biraz daha iyi kurgulanması gereken, dikkatli takip edilmesi gereken herhalde kurumlardan biri.
1: Yatırım ve teknolojinin bu kadar bir araya geldiği, özellikle yapay zeka ekseninde belki daha da sayısının arttığını görebiliriz. 3 dakikamız kaldı. İstersen şu iktisat konusuna girelim. Artık bölümler çok fazla, sadece işletme, ekonomi, iktisat vesaire değil. Ben de mesela uluslararası finans bölümü mezunuyum lisans düzeyinde. Aslı iktisat bölümü mezunu. Hep böyle televizyonda ilk ekonomi deyince akla borsa gelir. Hadi biraz daha makro konular salgın sonrası dikkat çekiyor. Enflasyon, büyüme falan diye konuşuyoruz ama ne bunlardan mı ibarettir? Mesela 2 yıl önce kanal için çektiğimiz bir içerikte ekonomi ve finans bölümüne dair bir üniversite okumak diye ben varlıkla da uğraşabilirsiniz, yoklukla da uğraşabilirsiniz demiştim. Çünkü iktisatın temel problemlerinden bir tanesi de, üzerinde düşündüğü problemlerden bir tanesi de yokluk. Tercih etmeli mi insanlar? Bu çağda halen geçerli mi iktisat okumak mesela?
0: Bence bu çağda daha da geçerli gibi geliyor bana. Gerçekten yani oradaki terminolojiye ve yani o teoriye hakim olmak bütün bakış açısını da değiştiriyor. Ve sanki şu anda öyle bir dünyadayız ki artık ne iş yaptığınızdan ziyade o işi yaptıktan sonra edindiğiniz o kazanımları, işte hem para anlamında hem işte varlık anlamında, bunları doğru yönetmek için aslında o ekonomi bilgisi sanki böyle bir şey oldu. Bana sorarsan yani en gerekli olması gereken, herkesin dağarcığında olması gereken bir bilgi seti oldu. Ve aynı zamanda çok da dinamik, sonuçta okuması çok keyifli, öğrenmesi çok keyifli. Ben tesadüfen bir iktisat şeyiyim, öğrencisiyim.
1: Ama mutlu geçti senin de bu
0: evet,
1: işte uğraşarak hayatın.
0: Türkiye'nin yani o zamanki en güzel kurumlarından birinde ve gerçekten çok değerli öğretmenlerle ve bir ortamda büyümenin bir güzelliği var tabii ki. Şimdi bence hala daha bunun geçerli olduğunu düşünüyorum ben, bunu öğrenmenin. Ve şey çok açık, yani buradan bunu baz alıp da üzerine her şeyi kurgulamak çok daha kolay. Ve de bahsettiğim gibi yani sonuçta bundan sonra aslında bu bilgi hatta bence giderek daha da değerli. Çünkü sadece bir meslek sahibi olmak değil, aynı zamanda bütün o yatırımlarınızı iyi değerlendirip hani korumak, yani üstüne koymasanız bile korumak için bir de gerçekten önemli bir bilgi, iktisat bilgisi bence gerekiyor bu ortamda. Dolayısıyla ben herkese okumalarını tavsiye ederim.
1: Vallahi Büyük Atatürk'ün dediği gibi birçok sorunu anlamanın temelinde de ben mealen söylüyorum, iktisadiyat der. Güzel bir bölüm. Aslı Savranoğlu Seren'den de böyle teyidini aldık. Bir seyircimiz beni ucuz edebiyat yapmakla itham etmiş X'te. Ben daha çok sosyal bilimler ve sözel bir şey okumak isterdim ama ne yazık ki ben uluslararası finans okudum ama benim de ömrüm iyi geçti ucuz edebiyat yapıyor olsam da. Ben de iktisat finans okumak isterseniz tavsiye ederim. Keşke edebiyat da okuyabilseydim ama belki daha iyi yapardım o zaman işimi. Teşekkür ediyoruz Aslı Savranoğlu Seren.
0: Teşekkür ediyorum Canan.

0: Akıllı Paranın sonuna geldik. Birazdan Finans Merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.
1: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği

uygulamaları ve tedbirleri sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta piyasalarda yükselen savaş dalgasının yarattığı riskleri, piyasa üzerindeki potansiyel etkilerini konuşacağız. Türkiye'de CDS'lerde yukarı yönlü hareket var. Biraz belki bunları değerlendireceğiz ve yarınki para politikası kurulu toplantısı öncesinde tabloyu özetlemeye çalışacağız. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Saltoğlu bizlerle birlikte olacak. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca bunlara bakarak başlayalım. Uluslararası Derecelendirme ve Araştırma Kuruluşu S&P Global, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarınki toplantısında bir hafta vadeli repo politika faizini %30 seviyesi, 37 seviyesinde sabit tutacağını öngördü. Kuruluş, küresel enerji fiyatlarındaki oynaklık ve yüksek seyreden enflasyon beklentileri nedeniyle Temmuz ayındaki dezenflasyon eğiliminin hemen yeni bir faiz indirim döngüsü başlatmaya yetmeyeceğini bildirdi. 2026 yılı Temmuz ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi önceki aya göre 0.8 puan azalarak 101.2 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası verilerine göre imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise Temmuz ayında geçen aya göre %0.6 puan azalarak %73.9 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yurt içi turizmde ortalama geceleme sayısı 5.2 oldu. Veri 2009 yılından itibaren görülen en düşük geceleme sayısı olarak kaydedildi. Verilere göre yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları ilk çeyrekte önceki yılın aynı çeyreğine göre %33.9 arttı. İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ali Zeynibend, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki dolaylı görüşmelere ilişkin mesaj alışverişi ve arabuluculuk girişimleri devam ediyor, diplomasi durmaz dedi. Savaş alanının diplomasiyi desteklediğini söyleyen Zeynibend, diplomasinin hiçbir koşulda durdurulamayacağını ifade etti. İngiltere'de tüketici fiyatları Haziran ayında yıllık bazda %2.6 artış kaydederek son 16 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dezenflasyonist patikada ham petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından benzin ve motorin maliyetlerindeki düşüşler ana sürüklenici oldu.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde paylaştıktan sonra piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Borsa İstanbul dar bir bant içerisinde, kabaca 90 puanlık bir bant içerisinde aşağı yukarı hareket ediyor. Ve 14.000'in üzerinde bir kapanış gerçekleştirmeye çalışıyor. An itibariyle 14.033 puan seviyesindeyiz. 60 puan dünkü kapanışın üzerindeyiz. Primler %0.4 civarında. Bankacılık endeksinde satıcılı seyir biraz daha belirgin. Şu anda %0.2 kadar aşağıda görüyoruz bankaları. Sanayi endeks tarafındaysa %0.3 kadar hareket var ama hisse bazlı yukarı yönlü ivme biraz daha belirgin olmaya devam ediyor, özellikle Aselsan üzerinden. Devam edelim kurlar cephesiyle. Kurlar tarafında dolar TL'de 47 lira 21 kuruş, euro TL'de 53 lira 90 kuruş görüyoruz. Euro dolar çaprazında geldiğimiz yer 1.1411'ler. Çok ekstra hareketler yok burada. Dolar endeksi de 101 onlar seviyesinde kalmaya devam ediyor. Avrupa borsaları için dönüp baktığımızda tablo olumlu. Şu anda %1,5 civarında Londra'da, %1 kadar da Paris ve Milano borsalarında yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Frankfurt'taki getiriler %0.7 ile sınırlı. Bu arada Donald Trump'tan gelen bir son açıklama var. İran'ın Hürmüz'de bir gemiye ateş açtığı her an Tahran'ın yanında veya içinde bir köprü ya da enerji santralini imha edeceğiz diyor. Kısasa kısas şu an itibariyle devam eden zaten ana unsur. Amerikan vadelerine baktığımızda orada Nasdaq vadelerini %1 kadar aşağıda görüyoruz. Dow Jones vadelerine %0.15, S&P 500 vadelerine %0.3 kadar aşağı yönlü hareket var. Önemli bilançolar var beklenen. Dolayısıyla Alphabet, Tesla bundan sonraki dönem açısından önemli. Özellikle Alphabet bilançosu piyasa adına biraz daha sadece kendi çerçevesi üzerinden değil, AI evreninin bundan sonra kalan fiyatlaması açısından da önem taşıyor. Onu da bir kenara not etmiş olalım ve geçelim emtia piyasasına. Esas hareket orada. Petrol fiyatları 94 dolarda. Bir kez daha 95'lere gidip oradan biraz geri geldi ama şu an geldiğimiz yerde %3'ün üzerinde, 3,5'a yaklaşan oranda her iki petrol tipinde de yükseliş var. 94 doların üzerinde Brent, 87 dolar 16 sent seviyesinde ise Amerikan tipi ham petrol görüyoruz. 40 dolar kadar altında yükseliş var ve dönüş noktası hakikaten önemli. 4118 dolara kadar da gelmiş oldu. Yani 3950'lere kadar sarktıktan sonra oradan 4000'in üzerine devam eden atma çabası en azından şu an için başarıya ulaşmış gibi görünüyor. Gümüşte de 55 dolarların altına sarktıktan sonra yeniden 59 dolarların üzerinde bir fiyatlama olduğunu takip ediyoruz. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra şimdi geçiyoruz hızlıca araştırma turuna.

0: Mehmet, şimdi bu grafik önemli çünkü üst üste birkaç tane aracı kurumdan yükselen petrol fiyatlarının Türkiye'deki ana temayı çok değiştirmeyeceğini, ana yatırım çerçeveleri üzerinde çok etki olmayacağını ama biraz TL tahviller üzerinde, biraz yine Türk varlıkları üzerindeki beklenti silsilesini aşağıya çekmek zorunda kaldıklarını ifade eden raporlar okumuştuk. Hal böyle olunca 2-3 gün üst üste buralarda biraz satış gördük. Hem bono faizlerinin geçen haftadan beri yukarı kaydığı hem de CDS'lerin bugün itibariyle 240 bas puanın üzerine geldiği bir tablo var.
1: Son 1,5 ayın zirvesi CDS tarafında. O Haziran'ın özellikle 10'u 11'inden bu yana en yüksek gördüğümüz CDS seviyesi 240 bas puanla. Hemen aynı cümleyi Brent petrol için de kullanabilirim. O tarafta da bugün 95 doların üzerindeki seviyeyle birlikte tekrar son 1,5 ayın zirvesine doğru geldiğini görebiliriz ki burada benim işaretlediğim oval bölgede özellikle son dönemdeki hareketleri bir miktar daha benzerlik gösteriyor ve ciddi bir korelasyon olduğunu da söyleyebiliriz. Zaten hali hazırda küresel tahvilleri ciddi anlamda baskı yarattığını biliyoruz. Buradaki petrol fiyatlarının yukarı doğru gelmesi enflasyon dinamiklerini bozuyor. Bu da özellikle yarın hem ECB hem de Türkiye Merkez Bankası çerçevesinde göreceğimiz faizler üzerinde bir miktar daha ne kadar kalıcı etki bırakacak. O da belki biraz daha konuşulabilir. Ama şöyle bir baktığımızda zaten hali hazırda birkaç nokta dışında buradaki korelasyonun ciddi anlamda uyum sağladığını, birbiriyle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz ki biz en bir miktar daha buradaki sert ayrışmayı özellikle geçtiğimiz yıl Mart çerçevesinde burada bir miktar daha görmüştük. Yurt içi gündemimiz derken, ardından tarifeler derken, petrol fiyatları daha yatay kalırken Türkiye'nin CDS'lerinde yaklaşık 300-400 bas puana kadar yukarı doğru bir hareketi takip etmiştik. Tabii ben şu 70 dolardan itibaren Brent petrolün, yani çok da uzak bir tarihten bahsetmiyoruz. Temmuz'un başında biz 70 dolarlar çerçevesini telaffuz ediyorduk. %30'lar çerçevesinde oradan yukarı doğru gelen bir fiyatlama var. Bunun akabinde şöyle bir o tarihten itibaren CDS tarafında en kötüleşen ülkelere baktığımız zaman orada da biraz daha petrol ithalatçısı ülkeler başrolde olmak üzere daha gelişmekte olan ülkeleri görüyoruz ki Şili'nin yaklaşık bu zaman çerçevesinde Temmuz başından bahsediyorum CDS'lerinde 9 puanlık bir genişleme var. Yukarı doğru risk priminin arttığı bir ortam. Ardından Türkiye geliyor. Türkiye'nin de yaklaşık 7,5-8 bas puan civarında o taraftan itibaren bugün 240'ı geçen CDS'le birlikte kötüleşmeye işaret ettiğini biliyoruz. Hemen altında da aslında savaşın başında gördüğümüz CDS'teki artışın çok da yaramadığı, petroldeki artışın diye düzelteyim, Filipinler, Tayland, Endonezya gibi ülkeler var. Dolayısıyla burada artık yatırımcılar bir miktar daha CDS opsiyonlarına yönelmiş durumda. Hali hazırda 95 doların üzerine doğru gelmişken Brent petrol bugün içerisinde, ama şunu da unutmamak lazım. Şuradaki Brent petrolün 100'e doğru yaklaşan seyri şu an için gördüğümüzde ne hisse senedi piyasalarında ne değerli metaller temasında tahvilleri dışarıda bıraktığımızda finansal enstrümanlar açısından çok da rahatsız edici değilmiş gibi gözüküyor. Bakalım yarın Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları Avrupa ve diğer enstrümanlara ve TL enstrümanlara nasıl etki edecek?
0: Teşekkür ediyoruz Mehmet, aktardığım bu notlar için. Şimdi geçiyoruz Elif Cansever'in yanına. Bugün gelecek önemli bilançolar olduğundan bahsettik. Alphabet ve Tesla başta olmak üzere. Aslında genel anlamıyla buralarda muhteşem yedilinin büyüsü geçtiğimiz yılın belki son çeyreğinden itibaren biraz bozuldu. Oradan biraz daha az hareket etmiş ya da potansiyeli AI ile daha fazla bütünleşmiş hisselere doğru bir göç yaşandığını gördük. Şimdi geldiğimiz noktada önümüzdeki döneme ilişkin hem Alphabet hem Tesla önemli unsurlar. Zaten biraz önce piyasaları anlatırken de söyledim. Alphabet bilançosu sadece Alphabet bilançosu olarak değil, AI evrenindeki fiyatlamaların teyidi olup olmadığı üzerinden de okunacak diye. Buralardaki oynaklık üzerinden biraz fiyatlamaya bakabiliriz.
2: Analistlerin beklentisi hisse başı kar üzerinde %30'luk bir büyüme muhteşem yediliği için açıl. Ve buradan baktığımızda aslında bu akşam gelecek olan Tesla ve Alphabet'le birazcık öngörü sahibi olacağız. Yılın ikinci yarısı için diyebiliriz. Bilanço sezonu muhteşem yediliği için, bilanço sezonunun başlamasıyla beraber opsiyon piyasasının fiyatladığı hareketlilikte bir miktar daha arttı. Burada ilk sırada Meta'nın olduğunu söyleyebiliriz. Meta yaklaşık %8'lik bir hareketlilik fiyatlıyor opsiyon piyasası. Arkasındansa Microsoft ve Nvidia tarafını görüyoruz. Burada Microsoft tarafında Morgan Stanley'nin yaptığı önemli bir açıklama var. Morgan Stanley analistlerinden Adam Wood, Microsoft tarafının henüz yeterince fiyatlanmadığını ve hedef fiyatın 600 dolara kadar çıkabileceğini söylüyor bize. Bu da şimdiki hedef fiyatından yaklaşık %50 daha fazlasını gösteriyor. Arkasından birazcık daha evet yılın ikinci yarısı için fiyatlamaları göreceğiz ama yatırımcıların bir miktar daha yapay zeka yatırımlarının geri dönüşlerine, veri merkezi harcamalarına ve aslında şirketlerin ileriye dönük büyüme beklentilerine odaklanacağını söyleyebiliriz. Burada en düşük opsiyon piyasasının fiyatladığı en düşük hareketliliği Apple tarafında bekliyoruz. Apple tarafında ise aslında 28 Temmuz'dan sonra biz bir satış tarafında bir değişim göreceğiz. Satış tarafında belirgin bir farklılığa gidecek Apple. 28 Temmuz sonrası hareketini inceleyeceğiz. Ama burada satış farklılığa gitmesine aracılık edecek gruplardan Klarna Grup tarafında hisselerinin gün içinde %11'e varan yükseliş kaydettiğini gördük. Apple hisselerinde herhangi bir açıklama sonrası Apple hisselerinde herhangi bir değişiklik olmadı. Burada Citigroup'un yaptığı da önemli bir açıklama var Muhteşem Yedili için. Çünkü Muhteşem Yedili bilançolarının aslında şu an Citigroup Muhteşem Yedili'nin fazla abartıldığını ve önümüzdeki süreçte 2027'ye kadar büyümelerinin devam edeceğini fakat sonrasında bir miktar daha popülerliklerini kaybedeceklerini söylüyor. Ve burada yapılan açıklamalarda Muhteşem Yedili'ye yatırım yapılmaktansa Muhteşem Yedili'nin kümeleri olan, onlara yardımcı olan endekslerin tedarik zincirinin üzerine yatırım yapılması gerektiğini söylüyor. Ve bunu da incelediğimizde aslında S&P 500'ün 1/4'ünü kaplayan Muhteşem Yedili'nin büyüme kümesiyle beraber %48 kadarını kapladığını ve yatırımcıların 2027 sonrası birazcık daha bu kümeye odaklanması gerektiğini burada Citigroup'un yaptığı önemli açıklamalardan biz de gelecek olan bilançolarla beraber hisse hareketlerini inceleyeceğiz.
0: Elif, burada bir virgül koyalım araştırma turuna. Hızlıca İstanbul Sanayi Odası'na gidiyoruz. Meclis toplantısında İSO Başkanı Erdal Bahçıvan konuşuyor.
3: Çekmek istiyorum. Türkiye'de sanayinin zayıflamasıyla gelişmiş ülkelerde sanayinin ekonomi içindeki ağırlığının azalması aynı şeyler değildir. Gelişmiş ülkeler yüksek teknoloji odaklı sanayi sonrası bilgi toplamına geçerken Türkiye'de ise geleneksel sektörler her geçen gün kan kaybediyor ve hizmet sektörünün ekonomi içindeki ağırlığı giderek artıyor. Bir başka ifadeyle Türkiye klasik sanayileşmesini tamamlamadan hizmet sektörü ağırlıklı bir ekonomiye sahip olma yolunda ilerliyor. Bu durumu ülkemizin ve toplumumuzun geleceği açısından doğru bulmuyoruz. Zira bilinmelidir ki toplumlar ancak üreterek ayakta kalabilir. İşte bu önemi gerçekten hareketle Temmuz ayı meclis toplantımızı Türkiye'yi bekleyen tehlike erken sanayisizleşme temasıyla gerçekleştirmeye karar verdik. Erken sanayileşme, gelişmekte olan bir ülkenin sanayileşme ve teknolojik gelişim sürecinde yeterince ilerlemeden sanayinin ekonomide lokomotif olmayı yitirdiği, bir diğer ifadeyle imalat sanayinin yapısal dönüşümünü tamamlamadan üretim, istihdam ve yatırım içindeki ağırlığını kaybetmeye başlamasıdır. Son dönemlerde farklı sektörlerden iş insanlarıyla yaptığımız sohbetlerde dikkat çekici ortak bir cümleyle karşılaşıyoruz. Hala neden sanayicilik yapıyorsun? Bu soru aslında Türkiye'de sanayiye bakışın nasıl değiştiğini yansıtan bir göstergedir. Bir dönem üretim yapmak, fabrika kurmak ve istihdam oluşturmak başarı hikayesi olarak görülürken bugün birçok kişi açısından sanayi yüksek riskli, yorucu ve geleceği belirsiz bir faaliyet olarak algılanmaktadır. Bu algı değişimi en az ekonomik göstergeler kadar da önemlidir. Daha da önemlisi genç kuşakların sanayi sektörüne dönük beklentileri de hızla değişmektedir. Gençler artık sanayide uzun vadeli bir kariyer hayal etmiyor. Daha esnek, daha hızlı gelir sağlayan ya da fiziksel üretimden uzak alanlara yönelmeyi tercih ediyor. Aileler de geçmişte olduğu gibi çocuklarının bir meslek edinmesini, üretimin içinde yetişmesini değil, daha rahat ve masa başı olarak gördükleri işleri tercih etmesini teşvik ediyor. Sanayideki ustalık, operatörlük ya da teknik kariyer basamakları eskisi kadar cazibe görmüyor. Bunun yanında iş hayatının sosyal dengelerinde de ciddi aşınmalar yaşanıyor. Sanayiciler uzun yıllar emek verilerek oluşturulan aidiyet duygusunun giderek kaybolduğunu ifade ediyorlar. Çalışma hayatında geleceğe ilişkin belirsizliklerin artması, üretim süreçlerini doğrudan etkileyen yeni bir sosyolojik gerçeklik oluşturuyor. Oysa biliyoruz ki sanayi yalnızca fabrikalarda

0: ibaret değildir. Sanayi birbirini besleyen binlerce fabrikanın, KOBİ'nin, tedarikçinin, mühendisin, ustanın, çırağın, teknisyenin ve girişimcinin oluşturduğu büyük bir ekosistemdir. Bu habitat zayıfladığında yalnızca fabrikalar kapanmaz, bütün bu bilgi birikimi, mesleki kültür ve üretim kabiliyeti de aşınmaya başlar. Bugünün en kritik meselelerinden birisi de budur. Teknoloji satın alınabilir, makine yatırımı yapılabilir, finansman bulunabilir. Ancak üretim kültürünü benimsemiş, o teknolojiyi kullanacak nitelikli insan kaynağını ve üretim motivasyonunu kaybettiğinizde bunu kısa sürede yeniden inşa etmek maalesef mümkün değildir. Bu nedenle bugün burada ele alacağımız erken sanayileşme yalnız ekonomik bir risk değil, toplumsal algıları, kuşaklar arası beklentileri, çalışma kültürünü ve üretime verilen değeri yeniden düşünmemizi gerektiren sosyolojik bir meseledir. İşte bu noktada Türkiye'yi bekleyen erken sanayisizleşme riskine karşı bugün birlikte yapacağımız toplantının bir uyarı olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açıklamaları önemli. Erken sanayisizleşme riskine dönük İstanbul Sanayi Odası'nın ortaya koyduğu bir söylem ve bir tartışma platformu ortaya çıkıyor. Bunun üzerinden önümüzdeki dönem çokça tartışılacak. Biz araştırma turunda tam da doğru yerde gördük bu konuşmayı. Aslı Savranoğlu ile birlikte göreceğimiz yerlerden bir tanesi. Hem iç talep göstergeleri hem iktisadi yönelim hem de bugün gelen kapasite kullanım oranına da baktığımızda son dönemin en zayıf verilerinden bir tanesine işaret ediyor. Çok zayıflamış olan giyim, İşte hazır giyim veya tekstil gibi sektörlerde nispi yükselişe rağmen sanayinin genelinde gördüğümüz aşağı yönlü kapasite kullanımı ivmesi iç taleple bezendiğinde biraz daha riski ortaya çıkarıyor gibi duruyor.
2: Evet, yani hem reel kesim güven endeksi içinde hem kapasite içinde hem de son dönemde gelen sanayi verileri aslında o taraftaki zayıf seyrin devam ettiğini gösteriyor. Sadece sektörler arasında bazı ayrışmalar var, bazı sürükleyen sektörler var ama onun dışında genel olarak zayıf seyir devam ediyor. Şimdi biz de iktisadi yönelim anketinin içine bu sefer talep tarafından bakıyoruz. Çünkü son dönemde özellikle hem enflasyon sürecine verdiği desteğin ne kadar boyutta olduğunu anlamak için hem de biraz önce Çağlar'la da konuşuyorduk. Aslında cari açığın hangi seviyeye geleceği, petrol fiyatı kadar aynı zamanda ithalatın nerede sonlanacağıyla da ilgili buradaki baskıyı görmek için iç talep göstergelerine baktığımız zaman Temmuz ayındaki göstergede oldukça ciddi bir zayıflama gördük aslında. Sert bir geri çekilme gördük. Dolayısıyla buna dikkat çekmek istedik. Özellikle Haziran'da biraz ateşkesle birlikte buradaki endeksin yukarı doğru hareket ettiğini görmüştük ki bize şu sorgulatmıştı. Acaba savaş bitmesiyle birlikte iç talepte hemen bir hızlanma olacak mı diye. Temmuz'da ama bu ateşkesin sekteye uğramasıyla, savaşın tekrar alevlenmesiyle buradaki iç talep göstergesinin bu sefer Mart'tan da aslında daha sert bir yavaşlama gösterdiğini, 2020'ye kadar neredeyse geri giden buradaki baskının azaldığını görüyoruz. Sonuçta bir anket gelecek 3 aydaki iç sipariş beklentisini yansıtıyor. Bunun ne kadar gerçek verilere yansıyacağını görmek mi beklememiz lazım ama son dönemde bu tarafta karışık veriler görmüştük, özellikle talep tarafında yavaşlayan. Dolayısıyla bu da bunları sanki iç talepteki yavaşlamayı gösteren, destekleyen verilerden biri olmuş gibi gözüküyor. Bir de yatırımlara bakalım. Yatırımlar tarafında da Temmuz ayında gene bir yavaşlama var. Burada da işte 2025'ten beri neredeyse en düşük ve özellikle Temmuz ayında sert bir iniş gördük. Ki şimdiye kadar aslında yatırım tarafı oldukça dirençli davranıyordu. Bu da biraz bize özellikle 3. çeyrek için biraz büyüme tarafında yavaşlamaya işaret etti. Buna karşılık ilginç bir şekilde ihracat tarafı aslında çok kötü gitmiyor. Bir oradaki ihracat verisine de bakacak olursak, daha doğrusu gelecek 3 aydaki ihracat sipariş beklentisi burada yukarıya yönlü eğilim devam ediyormuş gibi gözüküyor ki özellikle savaş sonrası o pazar farklılaşması kısmında biraz buradan pay alıyor olabiliriz bazı sektörlerde, senin de bahsettiğin gibi. Dolayısıyla sanki büyümenin kompozisyonu biraz daha talep ve yatırım ve iç kaynaklardan biraz daha dış talep kaynaklı bir büyümeye doğru evrilecek mi? Bunun ilk sinyalleri mi? bunu takip edeceğiz.
1: Aslı çok teşekkür ediyoruz. Geçiyoruz şimdi Bekir Gürdamar'ın yanına. Bekir, yarın faiz toplantısı ve faiz...

0: faiz kararı var ama üzerinde konuşacağımız ana tema elbette buralarda bankacılık endeksi ve oralardaki performans üzerine. Şimdi genel anlamıyla zaten seninle hafta boyunca da bunun üzerine konuşup değerlendirme yapmaya çalıştık. Orası zayıf görünümde. Şimdi bilanço dönemi de geliyor. Orayı da biraz öz kaynak karlılıkları üzerinden görüp anlamaya çalışacağız. Fakat sonuç itibariyle burası zayıf görünümünü nereye kadar devam edecek? Bir de tarihsel olarak ne yapmış ona bakalım.
1: Evet. Yani aslında bu 2020'den beri aldım burada grafikte. Çünkü 2020'de en son bu kadar Temmuz ayında değer kaybetmiş bankacılık endeksi. 2020'de biliyorsunuz işte pandemi salgından artık böyle en yoğun zamanından çıkış, enflasyondaki artışlar nedeniyle faizlerin artırılacağına yönelik beklentilerin Temmuz'da güçlenmesiyle olmuştu. Nitekim de Merkez Bankası Eylül ayında faiz artırmıştı. O zamandan bugüne kadar ve daha öncesinde de baktığımız zaman Temmuz ayları genellikle bankacılık endeksinin, banka hisselerinin pozitif seyrettiği, düşüşlerinin sınırlı kaldığı aylar olarak dikkati çekiyordu. Ancak bu sene Şubat ayı, Ocak ayını dışarıda bıraktığımızda, Aralık'tan beri devam eden ralliyi dışarıda bıraktığımızda Şubat'tan itibaren bankacılık endeksi bir ay pozitif seyrederse ikinci ay mutlaka düşüşle kazançlarını geri veriyor ve Şubat'tan bu yana aslında yatay bir bant içinde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Peki bu noktada geldiğimizde Merkez Bankası'ndan faiz artırımına ilişkin bir beklenti olmamasına rağmen bu kadar olumsuz ayrışmayı neye bağlıyoruz dersek, bir, bilançoya ilişkin senin dediğin gibi negatif beklentiler. İkincisi, faiz indirim sürecinin öteleneceği ve bu seneye ilişkin artık iyimserliklerin bir kenara bırakılması. 3. Biraz önce Mehmet'in anlattığı gibi, sevgili Mehmet'in anlattığı gibi CDS'lerdeki yükseliş, bunlar bankacılık hisselerini olumsuz etkiliyor. Bankacılık sektörü özellikle demin Sayın Bahçıvan'ın açıklamalarında gördüğümüz gibi sanayi tarafından, büyük sanayi şirketlerinin yeterince büyüyememesi, bunların kullanacağı kredilerin makro ihtiyati tedbirlerle sınırlanması, kredi büyüme sınırında olması, bankacılık sektörünün sadece elinde tuttuğu, bilançolarında tuttuğu tahvillerden elde edeceği kâra bağlanmıştı neredeyse karlılıklarını artırma konusunda. Ancak burada da beklendiği gibi faiz indirim sürecinin başlamaması buradan da kâr yazmalarını engellediği için herhalde bir süre daha bankacılık sektörünü uzaktan izlemeye devam edecek yatırımcı.
0: Bekir, çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle araştırma turunun sonuna gelmiş oluyoruz. Slice.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Tarım editörümüz İrfan Donat'la beraberiz bu bölümde. İrfan hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Şimdi FAO'nun düzenli olarak açıkladığı dünyada gıda güvenliği ve beslenmenin durumu raporu. Bu raporun içerisinde aslında hemen hemen her sene, biz geçen sene de konuşmuştuk, ondan önceki sene de bunun üzerine konuşmuştuk. Dünyada beslenmenin toplam maliyeti, bölgeler açısından farklılıklar, bizim gibi ülkelerde özellikle bunun ne ifade ettiği gibi konular üzerine. Raporun yeni versiyonu ne söylüyor bize? Biraz üzerinden gidelim.
2: Yani çok önemli bir rapor. Niye önemli bir rapor? Dediğin gibi geçen yıllarda konuştuk. Kapsamlı ve aslında FAO'la beraber ortaklaşa, İFAD, işte Dünya Gıda Programı, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF gibi kurumların ortaklaşa hazırladığı bir rapor. FAO tabii bunu daha çok lanse ediyor, ön plana çıkartıyor kendi alanında olduğu için. Rapor bize şunu söylüyor özetle. 2025 yılında 645 milyon insan aç kalmış. Yani
1: 645 milyon insan aç kalmış. Açlığın tanımını yapabilir misin?
2: Yani burada belirli bir düzeyin altında, gelir düzeyinin altında gıdaya erişemiyor. Yani sağlıklı gıdaya erişemiyor demiyorum. Gıdaya erişemiyor.
1: Kendisine erişemiyor.
2: Kendisine erişemiyor. Yatağı aç gidiyor. Öyle diyeyim. Yani basit tabiriyle bu 645 milyon. Şimdi geçtiğimiz yıllara göre aslında bir iyileşme var. 700-750 milyonları görmüştü. Hatta şöyle söyleyeyim. Geçen 2024'e göre 14 milyon azalmış. Açlık çeken insan sayısı 2022'ye kıyasla 43 milyon azalmış ama Birleşmiş Milletler kalkınma amaçlarını kabul ediyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kabul edildi. 2015'ten bu yana da 50 milyon üzerinde. Dolayısıyla ve 2030 projeksiyonlarına göre hala 500 milyon insandan fazla bir sayı nüfus açlıkla yine mücadele edecek gibi gözüküyor. Projeksiyonlar bunu söylüyor. Açlığın merkezinde Afrika var. Afrika'da açlık oranı %20 olarak hesaplanmış. Bu da 309 milyon insana o bölgede kabaca hitap ediyor. Ve dikkatimi çeken bazı şeyler var. Bulgular var. Gelir dağılımı yani

0: Olay sadece tarımsal üretimle açıklanmıyor. Tarımsal üretimdeki sıkıntılarla açıklanmıyor. Gelir dağılımı, toplumsal eşitsizlik ve gıdaya fiziksel erişimde belirleyici faktörler arasında gösteriliyor. Yani bugün dünyada bir tarafta açlıkla mücadele eden insanlar var. Diğer tarafta tarımsal üretimin biyoyakıt olarak kullanıldığı bir dünyadan bahsediyoruz. Bir tarafta obeziteyle mücadele yapılıyor. Dolayısıyla böyle bir dengesizlik. Ve sağlıklı beslenmenin maliyeti de artıyor açıl. Yani raporda en dikkat çekici belki verilerden bir tanesi bu. Satın alma gücü paritesine göre kişi başına günlük sağlıklı beslenme maliyeti dünyada 2017 yılında 2,94 dolarken, 3 doların altındayken 2025'te 4,28 dolara çıkmış. Yani 8 yılda yaklaşık %46'lık bir artış dikkat çekiyor. Ve burada en yüksek maliyet 4,91 dolarla Latin Amerika ve Karayipler'de. Türkiye'de de sağlıklı beslenmenin maliyeti de artış var ve dünya ortalamasının şu anda üzerindeyiz. Rapor bize bunu söylüyor. Çünkü yine sağlıklı beslenmenin Türkiye'de kişi başı günlük maliyeti satın alma gücü paritesiyle 2017'de 3,5 doların altındayken bugün 4,5 doların üzerine çıkmış. Yani orada yine ciddi şekilde %33'lük bir artış var. Bu FAO'nun hesapladığı. Bizim tabii ki kendi nüfusumuzda, ülkemizde hissedilen bunun biraz daha üzerinde. Dünya genelinde 2025 yılında yaklaşık 2.7 milyar insan sağlıklı beslenme maliyetini karşılayamamış. Bu da önemli. Ve küresel nüfusun da 1/3'üne denk geliyor. Burada kalori ve beslenme maliyeti de hesaplanıyor. Bununla ilgili bir dikkat çekici nokta var. Çünkü nişasta temelli ürünlerin beslenmedeki, yani kalorinin yaklaşık yarısını sağlıyor. Ama toplam maliyetin altında birini oluşturuyor. Burada asıl kalem hayvansal protein, sebze ve meyveler. Şimdi bu kategoride ciddi bir maliyet artışı var. Ve küresel ortalamada işte gıda tarafında yükselten, maliyeti yükselten ürün grubu bunlar. Burada da Latin Amerika ve Karayipler'de sebze fiyatları daha çok ön plana çıkıyor. Bizde Türkiye'de iki grupta geçen sene yüksek maliyette. Hem sebze, meyve grubu, meyve özellikle, ziraat ondan dolayı. Hem de hayvansal mamullerde ciddi bir artış vardı. Bir diğer nokta raporda önemli. Çocukların 1/3'ü yeterli çeşitlilikte beslenemiyor diyor FAO. Yani 6-23 aylık çocukların yalnızca 1/3'ü asgari beslenme çeşitliliğine erişebiliyor. Geri kalan 2/3'ünde sıkıntı var. Ve bunun da tabii bir faturası var. Yani obezite trend olarak artıyor. Çünkü çocuklarda örnek veriyorum. Fazla kilo oranı %5,5'a çıkmış. Yetişkinlerde obezite oranı 2012'de %12 iken şimdilerde %16'ya yükselmiş. Ve projeksiyonlara göre 2030'da dünyada obezite oranı %20'lere, %18,6'ya çıkacak. Son olarak sağlıksız beslenmeye bağlı hastalıkların küresel ölçekte oluşturduğu gizli maliyette 8,1 trilyon dolar olarak yine raporda yer alıyor. Çarpıcı bir rapor. Yani 2026 yılındayız. Biz hala gıdada, tarımda, üretimden tüketime kadar o tedarik zincirinin, tüm dünya için söylüyorum bunun, sağlıklı işlememesini konuşuyoruz. Bir tarafta nanoteknoloji, biyoçözümler, yapay zekayı konuştuğumuz bir dönemde hala 645 milyon insan yatağa aç gidiyor.
1: Teşekkür ediyoruz İrfan, aktardığın bu notlar için. Şimdi geçiyoruz konuğumuza. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Saltoğlu bizlerle birlikte. Hocam hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Açıl, iyi yayınlar, çok teşekkürler.
1: Şimdi hocam yarın para politikası kurulu toplantısı var. Bunun öncesinde aslında bundan 3 hafta önce konuşsak başka bir dünya vardı. Bugün başka bir dünya var. Ateşkesin daha ön plana çıktığı bir ortamda acaba para politikasında, para politikası bileşenlerinde ve uygulama esaslarında bir gevşemeye doğru gidilir mi sorusu vardı. Şimdi katılık ne kadar yeterli sorusu var. Bas senaryo nedir hocam? Özellikle yarınki faiz kararı öncesinde piyasa bizim yaptığımız ankete bakılacak olursa pek bir şey beklemiyor. İlk politika faizine dönüşü gecelikten Eylül ayında bekliyor gibi görünüyor şu anda.
2: Bu görüşe katılıyorum doğrusu. Yani çünkü şu aşamada hani demin bahsettiğin nedenden dolayı bir aksiyon almanın şeyi yok. Ama hani her zamanki bu tip toplantılarda olduğu gibi acaba işte o efektif faiz oranına dokunacak bir şey yapar mı? Ya da Eylül'le ilişkin bir sinyal verir mi? Sanki daha önemli gibi geliyor. Ama hani buradaki demin de bahsettiğiniz o ilk senaryo keşke olmasaydı, yani şu anda daha iyi şeyler konuşulabilirdi ama Maalesef burada herhalde burada pas geçmek durumunda. Diğer taraftan da hani haftalık repo ihalesiyle ilişkin bir şey söyler mi sorusu, bence orada da yine çok kritik bir şey söylemeden sanki şeyi koruyacak gibi, Eylül'e kadar da böyle gidecek gibi, arada inşallah olumsuz bir şey de yaşanmazsa global anlamda.
1: Şimdi hocam elbette bir piyasanın bir beklentisi vardı. Bu beklenti aslında savaş öncesindeki dönemde Merkez Bankası'nın normalleşen bir para politikasıyla gevşemeye doğru gideceği, sonuç itibariyle faizin de enflasyona paralel bir şekilde aşağı kayacağıydı. Fakat trend enflasyonun biraz yön değiştirdiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu tablo manevra kabiliyetini belli ölçüde azaltıyor gibi görünüyor. Burada para politikasının bundan sonraki sürecinde, seçime kadarki sürecinde bugüne kadar nasıl geldiyse böyle devam edilmesini mi, yoksa belli noktalarda belli farklılaşma ve modifikasyon ihtiyaçları olduğunu mu düşünürsün, ne dersin?
2: Ya bence olmalı ama A nasıl, B Merkez Bankası bunu hani yapar mı? İki tane nokta var. Ben son dönemde hani makul gibi görünen tek şey işte bu KOSGEB kredisi, böyle hedefli krediler falan tartışmaları. Ben bunun biraz daha artacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle işte savunma sanayi, teknoloji, ihracata yönelik orta ölçekli KOBİ'ler ya da biraz daha büyüklerine gerçekten çok sıkışmışlık var. Burada bir şey yapılması gerekiyor. Bu noktada faiz indirimi de çok zor ve imkanlı da görünmediği için acaba hani böyle dışsal bir şeylerle desteklenebilir mi ve bu Merkez Bankası koordinasyonunda olabilir mi? Yani biraz daha daraltıyorum hani şeyi. Burada maliyenin tarafında da belli bir şey varken acaba böyle bir şey yapılabilir mi? Çünkü yani hem bankalar tarafından hepimizin duyduğu bir şey var, hem de herkesin tarafından büyük bir sıkışmışlık var. Burada hani bu savaşın da ne olacağı belli değil. Önümüzde tabii olası bir seçim var, bu süreye kadar reel kesimin daha fazla sıkışmasını önleyecek bir şeyler yapılabilir mi? Bir bacağı bu. Diğer tarafında acaba kur konusunda biraz daha farklı davranılabilir mi? Yani gerçekten de oradan bakıldığında yani tartışma tabii çok karışık, yani ihracatçı işte her sene böyle söyler falan ama yani gerçekten bir değerlenme konusunda da şey değiliz. Yani sonuçta burada acaba biraz daha önünü açarak kuru yani enflasyonu da çok fazla bozmadan, zaten o kanaldan ne kadar da geldiği de çok net değil. O iki tarafta bir şey yapılabilir mi? Yani muhtaç, yani şu anda bunu yapmak durumun, yani ihtiyaç var ama mevcut konjonktürde bu yapılabilir mi? Ve artı Merkez Bankası'nın elindeki alet edevat seti bunu sağlayacak bir şeyde mi? Bu ikisi belirsiz ama yani en azından biraz daha şirketleri rahatlatıcı ama işte çok da enflasyonist olmayan böyle hedefe yönelik kredileri genişlemesinde belki biraz BDDK ve Merkez Bankası iletişimini artırılabilir mi? Diğer taraftan işte kredi sınırlamalarında belli şeyler açılabilir mi? Yani ben biraz daha para politikasının yanındaki bu taraf, bu taraflarda işler yapılacağını düşünüyorum. Diğer tarafta da işte özellikle kur tarafı tabii. Kur tarafında nasıl bir yaklaşımda bulunacak, o biraz daha Merkez Bankası'nın elinde kalıyor. Ama yani bizim de yani yıllardır yani takip ettiğimiz para politikası sürecinde hani bir taraftan sıkı dursun ama öte yandan da herkesin hakikaten kötü diyeceğimiz çok nadir dönemlerden biri. Yani işte beraber de yani ben 15-20 senedir bu tip programlarda yazdım, belki daha da uzun. Yani hani genelde bizim bu enflasyon ve şey noktasında yani sıcak para girsin mi girmesin mi, kuru kontrol edelim mi falan tarafındaydık. Ama böyle 3 sene böyle artık gecikmiş, ataleti de biraz olan bir para politikası olunca artık bu tip şeyler de beklenir oluyor. O yüzden zorlu bir süreçte hani bunlar işte belki bahsettiğimiz işte o jeopolitik riskler olmasaydı daha rahat eli rahat olacaktı ama şu durum da bir şeyi de değiştirmek gerekiyor. Hani bir ay iki ay belki ama yani önümüzdeki Eylül, Ekim falan bu şekilde giderse reel kesimde gerçekten bayağı zorlanıldığını hem görüyoruz hem duyuyoruz hem de yani şey rakamlara da daha net yansıyacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi hocam biraz önce İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açıklamalarını izledik. Onlar artık bıçak kemiğe dayandı diyor sanayici tarafı. Fakat diğer taraftan elimizde de şöyle bir tablo var. Bugün iktisadi yönelim anketinin sonuçlarını da gördük. İç talebe baktığımızda, iç talebe dönük sipariş beklentilerine baktığımızda, grafiğini de getirecek arkadaşlar ekrana. Buralarda ciddi anlamda aşağı yönlü ivmenin belirginleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla kartlı harcamalara baktığımızda da, sipariş beklentiler tarafına baktığımızda da, İç talepte öngörülen bu yavaşlama acaba dezenflasyonist olarak daha önce çok tercih etmediğimiz koşulları bugün bize biraz

0: dış konjonktürü etkisiyle getirmiş ve buralarda sıkı durursak eğer önümüzdeki dönemde daha hızlı bir enflasyon inişi şeklinde karşımıza çıkma potansiyelini getirir mi? Şimdi bu önemli çünkü bu bir ödünleşme, bugünkü şekliyle bir ödünleşme. Biz ilk defa program başladığından bu yana gerçek bir iç talep soğuması görüyoruz. Biz biraz önce bahsettiğin gibi hani enflasyonist etkiyi hep kur üzerinden yönetmeyi tercih ettik. Bu kez talep üzerinden bizi besleyen ve destekleyen bir dezenflasyonist ortam var. Ama elbette bir yanda da bu programın bir şekilde bir modifikasyon ihtiyacı çerçevesinde biraz daha farklı ve daha gür çıkan sesler de var. Şimdi bunların arasında sen olsan ne yaparsın?
1: Yani zor bir seçim ama dediğinize yani çok doğru aslında. Yani bence de biraz bekleyebilsek enflasyon düşüşünü hissediyoruz, görüyoruz, okuyoruz. Yani orada bir sorun yok bence. Hani böyle bir müthiş bir istediğimiz seviyeye gelmeyecek. Ama işte orada beklerken belirlik tarafları nasıl açarız? Mesela şu KOSGEB kredileri rakamı büyüyebilir. Yani zaten siz de aktarmışsınızdır. Hani mesela ne bileyim nokta atışı yapılabiliyor, belli şeyler seçilebiliyor. Küçük belki ama yani çok sıkışan ama gerçekten üretimi yaratan kesime biraz dokunularak yani dediğim gibi merkez dışında bir şey. Merkezin çok fazla hareket alanını değiştirmesi gerektiğini söylemiyorum. Yani faiz indirme başta olmak üzere gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ama yani belki kısıtlarda, belki kredi büyüme kısıtlarında, belki çok selektif bir şekilde bir dokunuş gerektiğini de düşünüyorum. Hani bu bir ay da tamam sorun olmaz. Eylül'de bekleriz. Yani Eylül'de belki bir şey olabilir. Ama hani bunu böyle 4-5 ay daha sürdürür müyüz? Yani sürer tabii yani her şey o ama yani maliyetini çok biz yani toplumsal olarak da ekonomiyi de yansırız. Tabii bütün bu bahsettiğimiz direncin de bir geliş noktası var. Burada da Merkez Bankası'nda suçlarken ya da eleştirirken bir noktada şey yapmamız gerekiyor. İnanılmaz farklı, inanılmaz böyle fütüristik bir para politikasından buraya geldik. Dolayısıyla büyük bir servet transferi oldu. Bankalar, şirketler rahattı, tüketici rahattı falan. Ama o artık o şeyin sonuna kadar hani harcamış duruma da gelindiği için bundan sonrası biraz daha sıkıntılı. Ya özetle bence dokunulabilir. Para politikasını böyle dıştan şeye değiştiren bir şey olmayacak ama gerek finansal istikrar tarafı gerek üretim yapıp da yani talebi yaratmayan böyle nokta atışı hedefe yönelik hem üretim konusunda hem de talebin böyle çok fazla coşturmayacak ama ekonomiyi daha sağlıklı hale getirecek bir ince ayar böyle nasıl diyeyim bir büyük veriyle bir yapay zekayla hesaplanmış başka bir seviye bir para politikası dokunuşu gerekiyor. Yani özetle evet belli şeyleri var ama biraz daha belki o yaratıcı birkaç bir şey de gerekiyor. Yani o Erdem Başçı döneminde bulunan böyle koridor vesaire gibi. Yani şu anda bence konvansiyonel dışı bir şey gerekiyor açıkçası dokunabilmek için.
0: Şimdi makro ihtiyati önlemler bir taraftan iki cepheden çalışıyor. Bir kredi büyümesinin kısıtlanması üzerinden çalışıyor. İkincisi özellikle ithal tüketimin kısıtlanması ve tüketim kanalı üzerinden de belli noktada çalışıyor. Şimdi bu makro ihtiyati önlemlerde özellikle kredi büyümesi çerçevesinde bir gevşemeye doğru gidilirse bunun yansımasının ne olacağını kestirmek kolay mı? Bence belki ana soru burada yatıyor olabilir. Ne dersin?
1: Tam işte demek istediğim o. Yani öyle bir dokunuş olmalı ki orada yani ithalat talebini ya da benzeri bir şey arttırmadan doğrudan hani şeye gelecek kısım. Yani o anlamda dediğim gibi çok sıkışmış ama belki de üretim açısından uygun, iyi seçilmiş firmalar burada devreye girebilir. Dolayısıyla talebi biraz daha böyle enflasyonist bir yapıyı çok fazla oluşturmadan ama topyekun bunu herkes için açalım, ihtiyaç kredisinde de açalım, konutta da açalım gibi bir yapı gerçekten doğru olmayacaktır. Hani nasıl böyle kişiye özgü ilaç diye var yani son zamanlarda burada da bu şeye özgü bir yapı gerekiyor. Yani yani şeyi açmaktan kastım da tam o yani tamamen gevşetelim kredi çok daha rahat verilsin diye değil. Tabii Türkiye'nin yani şirketlerde ve KOBİ ortamında da yapısal belli sorunlar var. Bir sürü başka konuda var. Onlar hani girmek yani çok zor konular hani para politikasının çözeceği şeyler değil. Ama burada da hani şey bir yapı var. Yani dediğim gibi birkaç ay daha bu süreç devam edebilir ama bu sürecin daha da kalıcı olarak şey yapması problem yaratacaktır. O tabii ki bu tabii de sonuçta bir siyasi tercih de burada. Hani bunun bir şekilde devam edilebilmesi ya da Merkez Bankası'na bu serbestliğinin bırakılması da bir yandan hani

0: Bu noktaya da tekrar dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü dediğim, yani banka tarafından baktığımızda karlılıklar çok düşük, sermaye yeterliği düşüyor. Yani onlar açısından da çok iyi bir dönem. Yani hem bankanın hem reel kesimin bu anlamda beraberce zorlandığı bir dönemde az tabii ki düzenlemeler de bir yandan etkin. Dolayısıyla yani geçici de olduğunu düşünüyorum ama şeyinize katılıyorum da yani böyle bir dönemdeyiz ki yani şu an derken bozarsanız çok kötü gidecek. Çok daha sıkarsanız da kötü. Yani arada bir rötuş şeyden bozmadan, kredibiliteyi sarsmadan bir şey gerekiyor. Biraz böyle dönem hani biraz yaratıcı unsurları da devreye katma dönemi diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, mesela Goldman Sachs'ın bir raporu vardı önceki gün yayınlanan. Rapor diyor ki Merkez Bankası biraz daha bu dönemde dezenflasyon tarafında risk barındırsa bile dış açığı kapatmayı daha fazla önceliklendirecek bir tabloyu politikaya dönüştürebilir ve böylelikle hani 12 aylık bir periyod içerisinde kabaca işte 20'lerin %20'lerin ortalarına doğru gelecek bir kur hareketiyle bu işi biraz daha dış açık yönetimine doğru evirebilir. Şimdi zaten normalde biz kabaca %1'ler civarında bir aylık değer kaybıyla gidiyorduk. Şimdi son dönemde enflasyon, tabii 6 aylık enflasyon %18'e yaklaşıp kurdaki hareket %7,5 %8'lerde kalınca oradaki makası biraz daha genişletip 1,5-1,7 civarına getirmiş gibi görünüyor aylık. Bu tabii devamı olacak mı, göreceğiz buralardaki kur hareketinin. Ama sonuçta bu uyarlama çerçevesini nasıl okuyorsun? Bir de bu tür öngörüler tabii gerçekliği var yok biraz tartışılabilir. Hani ne kadar yakın ne kadar uzak, onu da sormak isterim. Yani dezenflasyonist ortamı bozma pahasına dış açığı yönetme fikri nasıl geliyor kulağına Goldman'ın ortaya attığı?
0: Şimdi deminki ilk siz gösterdiğiniz grafikle bağlayabilirsek, yani aslında hakikaten talepte de kırılma varsa, mesela geçen yine okuduk, dışarıdan yemek siparişlerinde düşüş var vesaire, yani sonuçta bu tip sinyaller geliyor. Bu biraz daha netleştiği takdirde dezenflasyonu süreci daha az bozan bir kur hareketi ya da kurun değerlenmesini durdurmaya yönelik bir hareket bence makul olabilir. Oradaki her şey ayar tabii, yani nasıl ayarlayacaksınız? Yani sonuçta oradaki şeyi yani dezenflasyonun geleceğini bizden daha iyi okumaları gerekiyor. Okuyorlar da. Merkez Bankası bu süreç varsa burada yani zaten muhtemelen inseydi bu bahsettiğimiz Mart ve işte son kriz iyi yönetilebilseydi, global anlamda bu kadar kötü bir sorunla karşılaşmasaydık, zaten buralarda olacaktık. Yani daha rahatlaşacaktı ve kur değersizleşmesi ya da kur değerli sorununu daha rahat çözecektik. Yani özetle yapılabilir, ince ayarlarla denenebilir. Çünkü diğer taraftan da hani bir şey baskısı da var. Yani gerek turizm ve bakın, yani daha çok çıkan oranı yüksek. Yani aldığım kadar mesela turizmdeki bile net cari işlem dengesini tahmin ediyorum bu sene daha iyi sağlayamayacağız. Çünkü dışarısı oldukça ucuz geliyor bizim şeye. Yani normalde tabii nette pozitifiz de. Bunun gibi birçok kanal etkili. Yani o deneme muhtemelen kafalarda olduğunu düşünüyorum. Verdiği yani bozuyor olması tabii ki önemli. Ya bozuyor olmadan biraz daha değersizleştirmeyi ve o sorunu da şeyden çıkarması önemli. Yani şu anda Merkez Bankası'na yöneltilen iki tane eleştiri, kuru burada tut, yani tam amiyane tarihi, kuru burada tutuyorsunuz ama enflasyonu da 3 senedir indiremediniz. Talep de hala devam ediyor. Şimdi bunlar bu resmi bozacak bir şey yapmak gerekiyor. Burada da yani talebin yavaşça azalıyor olması, biraz enflasyon da artık petrol vesaire üzerinden gelecek ama talep tarafının yavaşlatması ve bu arada da belki birazcık daha değersizleşmeye ya da kur konusuna biraz daha hassas davranmaya yönelik bir paket gelebilir. Tabii hepsi zamanlama meselesi ama Eylül'den itibaren bence böyle bir şey gelirse hani ben o kadar da şaşırmam. Çünkü o da finansal istikrar. Oradan da kura yönelik bir hareket olduğu takdirde hiç toparlayamayacağımız bir şey olur. Ya bu böyle gerçekten yani zor. Yani bir ipte yürümek gibi. Zor bir dönem yani. Merkez Bankası'nın da bütün eleştirilerimize ve şeyimize rağmen kolay bir dönemde de süre yani yönetmedik kabul etmemiz gerekiyor.
1: Profesör Doktor Burak Saltoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için böylelikle finans merkezinin sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşçakalın.

0: her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
1: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
2: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest. Finans merkezini sundu. Kamu spotu.
1: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Yine çok hareketli bir gün yaşıyoruz. Özellikle petrol fiyatlarındaki hareketliliği elbette Hürmüz Boğazı ekseninde, İran-ABD savaşı ekseninde konuşmaya devam ediyoruz. Birazdan rakamlar gelince zaten bu saate kadar konuştuklarımızın ne anlama geldiğini göreceksiniz hep birlikte. Çünkü 95'i zorladı Brent yukarı yönlü olarak. Biraz daha belki diğer varlık sınıflarında hani bekleyiş mi var? Hala daha bardağı dolu tarafından görme isteği mi var? Bunu ölçmeye biçmeye devam ediyor. Özellikle kurumsal yatırımcıların ne yapacağı bu konuda önemli gibi. Bir yandan da bilanço dönemi malumunuz, dışarıda içeride derken aslında konuşacak çok mevzumuz var. Bir de tabii merkez bankalarının faiz kararları var. Hani enflasyon diyoruz. Petrol fiyatları, enerji fiyatları yükseldikçe o tarafta olumlu bir perspektifle yaklaşmak zorlaşıyor. Dolayısıyla dediğim gibi konu başlıkları yoğun. Kapanışa doğru içinde de doçent doktor Derya Hekim stüdyo konuğum olacak ilerleyen dakikalarda. Onunla da bu başlıkları ele alacağız. Ama gelin şimdi bir rakamlara göz atalım hızlıca. Bu dakikalarda ne oluyor diye baktığımızda BIST yüzde %0.80'lik bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. İçeride bizim 14.000 puan seviyesinde tutunuyor olmamızın teknik olarak önemine geçen haftada vurgu yapmıştık. 14.082 seviyesindeyiz bu dakikalarda. Dolar TL'de %0.06'lık yükselişle artık 47.21'in de üstüne gelindiğini söyleyelim. Bu tarafa yönelik olarak da bazı yabancı aracı kurumların beklentileri var. O da dillendirilmeye başlanıyor. Özellikle Merkez Bankası'nın ve ekonomi yönetiminin elindeki koşulları düşündüğünde biraz daha bu tarafa belki alan tanınır mı, tanınmak zorunda kalınır mı gibi raporlar geliyor. Onları da konuşuruz. Euro TL tarafında da %0.13'lük bir yükseliş var. Burada da 53.93-57 seviyesindeyiz. Ve son olarak Euro Dolar paritesinde de 1.14 yani %0.14'lük bir yukarı yönlü hareketten bahsediyoruz. Öyle çok da önemli bir majör bir hareketlilik değil aslında. Gelsin Avrupa piyasaları. Avrupa borsalarına baktığımız zaman aslında pozitif seyrin burada daha belirgin olduğunu söyleyelim. Bizdekine kıyasla özellikle Londra'da %1.42'lik bir yükseliş var. Paris'te %1.11, Frankfurt'ta %0.66 ve İtalya'da %1.03'lük primler dikkat çekiyor. ABD borsalarında ise Nasdaq negatif ayrışıyor. %0.25'lik geri çekilmeyle. S&P 500'de daha yatay pozitif bir seyir var. %0.04'lük bir artış. Dow Jones'da ise yükseliş %0.45'e ulaştı bu dakikalarda. ABD vadelileri geldi ekranlarınıza. Burada da bugün itibariyle satışlar olduğunu görüyoruz. ABD tahvillerindeki bu satışlar 10 yıllık tahvil getirisini 4.64'ün üstüne 5 yılınkini 4.39'a doğru ivmelendirirken ABD 2 yıllık tahvilde de getiri 4.28-29'da bulunuyor. Ve son ekranımız olan MTI ile Bitcoin ekranına geldik. Burada da Brent petrolden biraz önce bahsetmiştim. 95'in üstünü zorlamıştı. Brent petrol bu dakikalarda 93,5 dolardan işlem görüyor. %2.76'lık bir prim var. Öte yandan ABD tipi ham petrolde de 86 dolar 91 sentten geçiyor işlemler. %3.05'lik bir yükseliş. Bitcoin 450 puan civarında eksi de %0.66, 65.943 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş spotta %3.41 yukarıda yeniden 60 dolar seviyesinin üstündeyiz. 60 dolar 79 sentteyiz ve altın diyelim spotta. Orada da bugün kuvvetli alışlar olduğundan bahsetmek mümkün. %2'ye ulaştı primler. 4.158 dolardan geçiyor işlemler altın tarafında. Rakamlarımız böyle efendim. Şimdi araştırma masasına gidelim. Biraz daha bu rakamları oluşturan detaylara bakacağız. Elif Canseven hazır ve bizi bekliyor. Buyurun.
2: Yatırımı

0: Araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın bugün?
1: İyiyim Didem, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Yani aslında savaşa yönelik açıklamalar, sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Petrolü yukarı yönlü ivmelendiriyor bu açıklamalar. Dolayısıyla tansiyon aslında tam olarak düşmüyor şu anda. Ama piyasaların verdiği reaksiyona baktığımızda daha sınırlı kalmaya devam ettiğini görüyoruz ki Brent'te bir ara 95'in de üstünü gördük. Bu da öyle çok hani hafife alınmayacak bir yukarı yönlü hareket diye de okumak mümkün. Ben hem bu konularla ilgili genel olarak senin değerlendirmeni, derlediğin notları hem de elindeki diğer notlar için sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Didem, aslında haftanın ortasına geldiğimizde birçok fiyatlamayı küresel piyasalarda aynı anda görüyoruz. Bir yandan teknoloji hisselerinin, teknoloji piyasasında başlayacak olan bilanço dönemi, bir yandan merkez bankalarının toplantılarının bu hafta başlayacak olması, keza yarın Türkiye ve ECB tarafını göreceğiz. Bir yandan da aslında jeopolitik gelişmelerin piyasalara yansımalarını takip ediyoruz. Senin de az önce bahsettiğin gibi 95 dolarların üstüne çıkmış bir Brent petrol gördük. Keza bunun yanında tahvillerdeki yükselişte bu Brent petrolün

0: yükselişine eşlik etti diyebiliriz. Küresel piyasalarda ise birazcık daha çip hisselerindeki satışların öne çıkmasıyla S&P 500 ve Nasdaq tarafında baskılanan bir Wall Street tarafı görüyoruz. Avrupa tarafının bir miktar daha yarınki ECB toplantısına hazırlandığını söyleyebiliriz. Sabah saatlerinde KOSPİ'de yukarı yönlü ivmelenmeleri özellikle vurguluyorduk yayınlarımızda. Buradan hemen geçmek istiyorum aslında birazcık tahviller tarafına. Çünkü dün akşam özellikle jeopolitik taraftaki gelişmelerle beraber 2 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketleri konuşuyorduk sabah saatlerinde. Şu an geldiğimiz noktada 30 yıllık tahvil faizlerinin özellikle %5'i üzeri seviyesinde bulunması 2007'den bu yana en uzun seri olarak Bloomberg analizlerine yansıdı ve bugün geldiğimiz noktada 2026 yılının yaklaşık 27 gününde %5 üzeri 30 yıllık tahvil faizlerinde 27 günde 2026 yılında %5'in üzerinde seviye takip edildi ve bu 2007 finansal krizin ardından en yüksek seviyelerden biri olduğunu bu noktada hatırlatmamız gerekir. 2007'den bu yana hayatımızda ne değişti diye baktığımızda ise ABD hazine piyasasının büyüklüğü yaklaşık 4,5 trilyon dolardan 31 trilyon dolara kadar yükseldi. Kamu borcunun milli geliri oranı ise %100 oranında yukarıya doğru çıktı ve artan borç yüküyle beraber yıllık faiz maliyetleri 1 trilyon doların üzerine çıktı. Bir yandan piyasalarda enflasyon baskısı, bir yandan artan kamu borcu, bir yandan da piyasaların aslında ileriye dönük beklentilerinin bir miktar daha bozulmasıyla beraber tahvil faizlerinin, özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinin %5'in üzerinde seyretmesi 30 yıllıklarda kaçınılmaz oldu. Bir miktarda yatırımcının bu noktada 30 yıllıklardan kaçan yatırımcının bu noktada 5 ve 10 yıllık faizlere doğru gittiğini söyleyebiliriz. Şu an geldiğimiz noktada bugün satıcılı bir seyir hakim. 30 yıllıklarda 5.13.75 seviyesini takip ediyoruz. 10 yıllıklarda 4.64.44 seviyesini, 5 yıllıklarda ise 4.39.64 seviyesini takip ediyoruz. Piyasalara yansımalarını bir miktarda jeopolitik gelişmelerle beraber takip edeceğiz ama özellikle bu akşam gelecek olan teknoloji Tesla ve Alphabet'te başlayacak olan teknoloji bilançolarının döngüsü, bir yandan yarın gelecek olan Merkez Bankası toplantıları, keza haftaya da FED tarafından Merkez Bankası toplantısını takip ediyor olacağız. Piyasalara yansımalarını değerlendiriyor ve analiz etmeye çalışıyor olacağız.
1: Elif, çok teşekkür ediyoruz sana paylaştığın bu notlar için. Kolaylıklar diliyorum. Elif Canseven'i uğurlayalım. Arada bir reklama gidelim. Gelelim ve Derya Hekim'i stüdyoda konuk edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
1: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Reklamlardan önce anons ettiğim üzere Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim stüdyoda bana eşlik ediyor. Bugün Derya hoş geldin. Nasılsın? Hoş
2: bulduk. İyiyim Didem. Sen nasılsın?
1: Vallahi ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Seni stüdyoda gördüm, daha iyi oldum. Şimdi çok fazla konu var. Aslında yine biraz gününe de denk geldin demek istiyorum. Çünkü yorumunu alacağım. İran-ABD savaşı.
2: Evet.
1: Ya 60 günlük süreç başladı. Biraz iğreti bir süreç olduğundan bahsediyorduk zaten. Yani çok kaygan bir zemin deniliyordu. Bir hatalı da çıkmadı o yorumlar. Ama bir yandan bakıyorsun şimdi daha işte 45 dakika önce, yarım saat önce neyse Trump'ın açıklaması. İran'ın Hürmüz'de vurduğu her bir gemi için bir power plant, bir tesis veya işte önemli bölgeyi vuracağız. Hatta Tahran da buna dahil şeklinde yine tehditler, yine endişeli bir bekleyiş. Piyasalarda çok oralı olmuyor. Brent petrol haricinde tabii. Nasıl okuyorsun sen bunu ve petroldeki seyir açısından özellikle belki ayrıştırarak yorumlamak lazım. Hani hisse senetlerinden ise biraz daha petrol tarafını yorumlamak lazım.
2: Zaten en başından beri Didem çok fazla hisse senetleri, özellikle sermaye piyasaları bu savaşı çok fazla fiyatlamadılar. Biz bunun etkisini nerede görüyoruz? Aslında sermaye piyasalarında daha çok tahviller tarafı bunu fiyatlıyor. Çünkü o da enflasyon etkisi olacak. Yani petrol fiyatının yükselmesiyle birlikte enflasyonist bir etki olacak. Daha yüksek faizler olacak şeklinde bir fiyatlama görüyoruz. Dolayısıyla ben aslında bunu bekliyordum ama bu kadar yükselmesini beklemiyordum açıkçası. Çünkü çok kırılgan bir anlaşmaydı o ve bu anlaşmanın çabuk bozulacağını, bütün yaz boyunca bizim bununla uğraşacağımızı, daha önceki Trump'ın anlaşmalarında olduğu gibi böyle üstünün çok bazı yerlerin kapalı bırakıldığı bir anlaşmaydı bu. Dolayısıyla bu anlaşmada çok çabuk bozulmuş oldu. Keza anlaşmanın en önemli maddelerinden bir tanesi Lübnan'a saldırılmamasıydı. Ki burada İsrail de uymadı. Burada
1: o İsrail'le daha ilk kabahat. Günden zaten uyulmayan bir
2: uyulmadı. Dolayısıyla bu şeyin anlaşmanın çok uzun vadeli olmayacağı belliydi. Şimdi evet maalesef tekrar başladı. Çünkü bence İran'ın buradaki en önemli gördük ki en önemli avantajlarından bir tanesi Trump'ı sıkıştırarak petrol fiyatları üzerinde baskı yaparak petrol fiyatlarını arttırarak daha iyi bir anlaşma zeminine kendini taşıması. Yani burada onu sıkıştırdıkça, petrol fiyatları yükseldikçe Trump biliyorsun yakında artık böyle biraz daha, bu yaptığı açıklamalar da biraz buradaki sıkışmışlığından kaynaklandığını düşünüyorum ben. Yani elini ne kadar yüksek gösterirse İran'ın belki vazgeçebileceğini ve bir anlaşma sağlanabileceğini düşünüyor. Çünkü
1: şunu da söylüyor galiba değil mi? Hemen bir parantez açayım. Yani sonuçta Amerikan halkı savaşa karşı değil, petrol fiyatlarına yani depoyu kaça dolduruklarına bakarlar yorumlarına. Durumu var. Bunu da eklemiş olayım. Dolayısıyla Amerika'yı biraz sıkıştırıyor. Ama bir yandan da seçimler de yaklaşıyor.
2: Yaklaştı. Yani Trump sıkıştı aslına bakarsan. Yani 4 doları geçti yine orada galon fiyatı. Bu Amerikan hane halkı için çok önemli bir şey. Yaklaşık hepsinde ciddi anlamda bir huzursuzlukla başladı. Amerika'da da bu her petrol fiyatı artışında Trump'ı suçlamaya başlıyorlar tabii ki. Önünde de seçimler var. Trump bu konuyu bu kadar uzatmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Ki keza biliyorsun ki arkadan görüşmeler devam ediyor. Hala Pakistan'ın insan yani böyle üstün bir şeyle uğraşıyor arabuluculukta. Dolayısıyla o hala Pakistan arabuluculuğa devam etmeye çalışıyor. Yani belki bu anlamda arada bir yine bir ateşkes sağlanabilme ihtimalini ben aslında düşük görmüyorum. Trump'ın da istediği bu ama işte her iki tarafta mümkün olduğunca eli ne kadar güçlü bir şekilde masaya oturursa öyle oturmak istiyor. Bugün Kızıldeniz'e, Husilere sıçraması da bu konunun bence planın ikinci aşaması. İran'ın planının ikinci aşaması. İlk aşamasında buna yeltenmedi. Çünkü ilk aşamada Hürmüz'ü kapatarak yapmak istediğini yaptı. Ama şimdi artık olay biraz daha büyüyebilir. Yani Trump da ciddi tehditlerde bulunuyor. O zaman Trump da böyle tehditlerde bulunuyorsa o zaman dönüyor. Bu sefer Kızıldeniz tarafını da kapatmaya. O zaman için, o zaman da işte petrol fiyatlarında ciddi bir sıçrama olma ihtimali daha yükseliyor. Çünkü orada biliyorsun Hürmüz kapatılınca zaten oradan geçen bir petrolün yanı sıra Suudi Arabistan'ın içinde önemli bir çıkış kapısı olmuştu. Suudi Arabistan'ın oradan ihracatın ciddi anlamda arttığını görmüştüm. Şimdi o da tehlikeye girdi.
1: Şimdi Suudi Arabistan deyince tabii başka boyutla da Suudi Arabistan bugünlerde gündemimize girdi zannediyorum. Özellikle uranyum zenginleştirme, nükleer tarafında izin, müsaade ya da öyle bir oluşum Suudi Arabistan tarafına Amerika'dan böyle bir hani açık kart gibi bir olasılık gibi sanki sunulmuş diye okuyorum ben, öyle anlıyorum. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani bölgede çünkü sadece hani İsrail büyük bir problem, en önemli problemlerden biri. Ama İran'a karşı bölgedeki diğer ülkelerin de çıkıp ses yükselttiğini biliyoruz yani. Evet. Kuveyt'i vuruyor, Bahreyn'i vuruyor, Birleşik Arap Emirlikleri vuruyor yani. Evet. Dolayısıyla o bölgede dengeler çok hassas. Suudi Arabistan'ın böyle bir altyapıya kavuşması ne anlama gelir?
2: Yani aslında biraz orada bence müttefiklerini daha çok saflarını sıkı tutmaya çalışıyor bir yerde Amerika. Hı hı. Çünkü etrafında bu ülkelerin de artık yavaş yavaş Amerika'nın koruması azalmaya başladı dikkat edersen bölgede. Koruyamıyor. Yani İran hepsini vurdu. Hepsi ciddi hasarlar aldılar. Ve bu anlamda da bunlar da Amerika üzerine etkili olmaya çalışıyorlar. Yani bu aradaki bence Amerika'nın yaptığı şey müttefiklerini de biraz daha güçlendirip onlara da biraz alan açmak. Yoksa oradaki üstünlüğünü de yavaş yavaş kaybetmeye başladı.
1: Evet. Şimdi bu tabii bizi dönüyor dolaştırıyor. Yine biraz daha makro ekonomi tarafından eğer değerlendirecek olursak petrol fiyatlarıyla ilgili şunu şurasında hani 15-20 gün öncesine kadar yapılan yıl sonu değerlendirmeleri, ortalama beklentileri bozuluyor mu bugünkü bu hareketle? Tekrar bir 94'e doğru yaklaştığını görüyorum Brent'in.
2: Evet.
1: Bu... Ne dersin yani, çünkü hani bu yılı işte 75-80 ortalama bir yerde kapatırız diyenler de vardı ama o biraz daha sanki yukarı yönlü bir eğilime dönüşüyor mu?
2: Yani şimdi aslında 70 dolar bence çok iddialıydı. Yani çünkü orada sıkışmış olan bir petrol vardı. O petrolün salıverilmesiyle birlikte bence biraz da fazla iyi niyetli bir fiyatlama yapıldığını düşünüyorum. Ben 70'i biraz iyi niyetli bulmuştum. Yani ortalama 70'lerde olmasını petrolün iyi niyetli bulmuştum. Benim düşüncem 80 civarında olmasıydı ama bugünkü gelişmeler olayların biraz daha boyutun arttığını gösteriyor. Eğer bu böyle devam ederse ki elimizdeki stokların da bittiğini unutmayalım Didem. Şimdi ilk başta Hürmüz'ün ilk aşamasında, kapandığı aşamada tabii ülkelerin elinde daha fazla stoklar vardı. Çin'in bilmediğimiz stokları vardı. Bunlar devreye girdi. Hı hı. Çin talebini kıstı. Yaklaşık 5 milyon varil günlük talebin kısıldığı tahmin ediliyor Uluslararası Enerji Ajansı tarafından.
1: Dolayısıyla kaynaklara devreye girdi. Yenilenebilir enerji gibi.
2: Çok içinde. Önemli stoklar azaldı. ABD'nin stratejik stokları da azaldı. Ülkeler bunlardan saldılar. Ama şimdi artık bunlar da az ve bunlar da yerine doldurulamadı. Öyle bir vakit olmadı. Dolayısıyla şimdi tekrar böyle bir gerginliğin olması biraz daha yükseltebilir petrol fiyatlarını. Ama yine şunu unutmamak lazım bunları yorumlarken. Müzakere masası bence hala açık. Hala devam ediyor. Yani bir kere o masaya oturuldu ve iki ülke tarafından, yani İran da ağır hasar aldı ve şu anda petrolünü satamıyor. O da petrolünü satamıyor. Çok ciddi bir hasar olduğu biliniyor ülke içerisinde. Dolayısıyla iki tarafta aslında, iki taraf içinde iyi olan anlaşmak. Ama bu anlaşma zeminine nasıl gelecekler? Bence birbirlerine karşı bu yüksek tehditlerden sonra bir şekilde arkadan birileri anlaşmanın zeminini bulacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü iki tarafta gerçekten sıkışmış durumda. Trump'ın da sıkıştığını biliyoruz. İsrail'de de seçimler var. Ne olacak o seçimler? Orası da biraz tartışmalı. Ama öbür taraftan da İran'da da ciddi bir rejim, her ne kadar kendini devam ettirecek olsa da bence rejim güçlenerek çıktı. Ama ekonomik anlamda da ciddi anlamda hasar olduğunu da biliyoruz.
1: Pekala. Şimdi piyasanın algısı ve fiyatlaması ve oradaki stratejisi noktasında da bir değerlendirme yapalım birlikte. Şimdi bugün mesela altında da gümüşte de yönün yukarı olduğunu gözlemliyoruz. Ki 4000 dolar aşağı yönlü olarak test edildi. İşte spot altında ne var itici güç olarak diye konuşuyordu uzmanlar. İşte bir savaş eksenindeki gerilimin yükselmesi biraz oraya güvenli liman algısıyla herhalde bir alıcı çekti. Ama bundan sonrasına ilişkin asıl nasıl bir fiyatlama hareketi beklemek lazım? Çünkü orada da farklı dinamikler var gündemde olan. Bir değerlendirme yapar mısın benim için? Mesela dolar endeksi 101'in üstünde tekrar. Hı hı hı. Dolar varlıkları, onun ötesinde işte altın, gümüş hikayesi, emtia tarafındaki diğer hikayeler. Hı hı. Bir bütün olarak baktığında nasıl bir tablo var karşımıza? Yani para çıkıyor bir yerden başka bir yere giriyor. Hangi beklentilerle, hangi öngörülerle yaşanıyor?
2: Ya, savaşın şu zamanına kadar aslında daha önceki Hürmüz Savaşı'nda baktığımızda altının çok fazla güvenli liman olma özelliği kalmamıştı. Yani o daha çok burada altın faizler yükselecek, altın düşüyordu ve altın satışlarıyla da karşılaşmıştık. Hem Türkiye'de böyle olmuştu biliyorsun. Birkaç merkez bankası Rusya'nın da falan da sattığını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey var.
1: O tam savaş döneminde, oldu. Öncesinde de merkez bankalarının yoğun alımları olduğunu biliyoruz.
2: Evet. Yani sonuç bugün ise baktığımızda yeniden bir güvenli liman algısı acaba tekrar oluşuyor mu diye bakmak lazım. Şimdi gümüş tarafına baktığımızda gümüşün hikayesi ise şey değil bence. Elektrikli araçlar da olan talebin biraz ben abartıldığını düşünüyorum. Çünkü orada evet elektrikli araçlar artıyor, gümüş talebi artıyor ama onun yerine kullanılabilecek alternatifler de çıkıyor. Yani burada Çin'in bakırdan özellikle olabilecek bir takım alternatifler araştırdığını biliyoruz. Dolayısıyla orada ben o yine gümüşte de benzer bir şekilde altınla birlikte hareket ettiğini düşünüyorum ve çok uzun vadeli olabileceğini de düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. Altının da işte bu savaşın seyrine göre, nasıl ilerleyeceğine göre, petrol fiyatlarındaki ilerlemeye göre ben aslında çok şu anki yükseliş gibi devam etmeyeceğini ve bundan sonra fiyatlamanın petrol fiyatı çok artarsa faizlerin yüksek kalma yönündeki bir fiyatlamaya doğru dönebileceğini düşünüyorum. Yani o hareketin daha baskın olabileceğini düşünüyorum.
1: Şimdi o halde bunları konuştuk biraz. Hazırsan özellikle altın tarafındaki hikayeden bahsederken benim de dikkatimi bir yandan ABD borsalarındaki çok konuşa geldiğimiz çipler, teknoloji hisseleri, o taraftaki değerlemeler, bunlar şişik mi değil mi, gerçekçi mi değil mi sorularını elimizdeki donelerle değerlendirdiğinde nasıl okuduğunu sormak istiyorum. Çünkü aslında hani münferit hisse bazlı sert düşüşlerin olduğunu da gördük. Evet. Görmedik değil. Yani bütün bir piyasa %20-25 düştü diyemeyiz ama yani yılbaşından bu yana hala primli. Fakat bazı hisseler hisse bazında özellikle önemli ölçüde değer kaybetti. SpaceX'i takip ediyorduk mesela, halka arza çıktı. Evet. Neler oldu? Bu ne anlatıyor? Özellikle ABD'deki hisse senedi piyasaları açısından nasıl bir mesaj veriyor sana?
2: Şimdi ABD'deki hisse senedi piyasaları bence savaş zaten temasına tamamen kopuk bir şekilde hareket ediyor. Daha önce de böyleydi, yükselirken de böyleydi. Şimdi de buradaki hareketleri de ben böyle görüyorum. Şimdi burada çok ciddi bir yapay zeka teması var gerçekten. Yapay zeka evet, ilk başta yapay zeka hatırlarsın bundan bir iki sene önce. Adında yapay zeka olan her şeyin yükseldiği bir dönemi gördük biz. Şimdi o dönemden başka bir döneme doğru geçiyoruz. Yapay zeka evet, yapay zeka şirketi evet ama bu şirket ne kadar acaba, ne zaman bize cash flow kazandırmaya başlayabilir? Hı. Çünkü biliyorsun bunlar çok ciddi capex yatırımları yapıyorlar. Çok uzun vadeli bunların getirileri ve de unutmayalım ki bir taraftan da faizler yüksek. İnanılmaz capex yatırımlarını artık borçla finanse edemeyen şirketlerin yavaş yavaş bu equity finance dediğimiz tarafa doğru, yani hisse senedi satışlarıyla birlikte bunları finanse etmeye doğru döndüklerini biliyoruz. Ve artık bunların bilançoları, değerlemeleri zorlanmaya başladı ve bence bu yavaş yavaş hissediliyor. Ben şunu da çok önemsiyorum. Bence geçen haftaki düşüş dediğim, şunu çok önemli vardı. Çin tarafında da işler oldukça iyi gidiyor. ABD'nin bu konudaki üstünlüğü yavaş yavaş tartışılmaya başlandı. Yani ABD'ye yetişen bir Çin görüyoruz. Yeni çıkan modeli, Çin'in bu modeli, Moonshot'tu galiba şirketin adı. Bu şirketin modeli hem çok daha ucuz hem neredeyse OpenAI ve Anthropic kadar iyi sonuçlar veren bir yapay zeka enstrümanı olduğundan bahsediliyor. Ve daha ucuz bu. Yani öyle olunca da birçok şirketin yavaş yavaş bu yapay zeka enstrümanlarına doğru kaydığını görüyoruz. Mesela Siemens, Airbnb bunlar Çin modelleriyle çalışmaya başladıklarını duyurdular. Hı hı. Dolayısıyla o zaman karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Demek ki Çin de yükseliyor ve Çin kendi ekosistemini kendisi oluşturuyor. Belki de en son bu Çin ve Vaiko diye bir örgüt kurdu biliyorsun bu yapay zekayı kendi aralarında ilkeleri belirleyecekleri.
1: Orada bir değerlendirmesi vardı.
2: Aynen öyle. Bence çok önemliydi bu da. önemli bir açılım. Çünkü oradaki genellikle küresel güneyin, güney ülkeleriyle birlikte olduğu ve onun etki alanında olacağı ülkelerle yeni bir bence oyunun kurallarını yazmak üzere toplandılar. O zaman bu Amerika tarafında biraz tartışma yaratmaya başladı. Hem Çin çok iyi geliyor, daha az çip kullanan, daha etkin çipleri olan, kendi çipini üreten bir ülke konumuna geliyor, o zaman pazar daralıyor. Dolayısıyla o bu bildiğimiz bu büyük yapay zeka ve yapay zekaya işte onun altyapısını üreten şirketler için bu pazarın daralabileceği anlamına geliyor. Bence yavaş yavaş bu fiyatlanmaya başlanıyor.
1: Yani çünkü yapılan yatırımların geri dönüşü olacak ile ilgili soru işaretleri. Olur muhtemelen de, evet. Tabii vadedir ya orada önemli olan, ne zaman, ne kadar hızlı geri döneceği
2: bir
1: konusu.
2: Bir de Didemciğim şey var burada. Yani bu yapay zeka şirketleri, evet yapay zeka çok büyük bir teknoloji, çok büyük değişimler yapacak ama burada kazananın birçoğunu aldığı bir şey olacak. Çünkü bu modellerde, bu yapay zeka dil modellerinde ne kadar çok veri o kadar başarılı. O kadar başarılıysa o kadar ucuz ve daha çok kullanım. Dolayısıyla bu ister istemez oligarşik bir yapıya, yani oligopolik bir yapıya doğru bizi götürüyor. Dolayısıyla böyle olunca da mecburen daha az firmanın
1: birkaç
2: yaşadığı,
1: birkaç majör oyuncunun kontrolünde ve idaresinde olacak gibi anlıyoruz o halde. Hı hı. Peki, yani bu süreci takip edeceğiz ama öyle veya böyle geçtiğimiz günlerde paylaştığımız bir grafik vardı. Hı hı. Amerikan hane halkının gayrimenkul yatırımlarını çoktan aşmış vaziyette hisse senedi yatırımları tarafı. Hani bu tarafı da çok kendi haline bırakamayabilir siyasetçiler anlamında onu söylüyorum. Çünkü öyle bir yapısı var Amerika'nın. İçeriye gelelim istiyorum. Tamam. Şimdi atladığım bir şey var mı dışarıda bir kere? Ha var, olmaz olur mu? Trump'ın tarifeleri.
2: Evet.
1: Yani şimdi Çin demişken o Trump tarifelerini de bir tekrar hatırlamak lazım. Biz çünkü araya bir savaş girdi.
2: Tabii.
1: Gündemimiz değişti. Çin'le Trump'ın buluşmasını hatırlıyoruz. Çok şaşalı, hı-hı, bir karşılama Trump, hı-hı, için falan. Ne oluyor dedik yani.
2: Evet.
1: Hani ve sonbahar aylarına ötelediğimiz bir şey vardı, süreç vardı. Hı-hı. Ama şimdi yavaş yavaş herkes farkındadır, herkes takip ediyor sonuçta. Yeniden Trump tarifelerle ilgili tabiri caizse konuşmaya başladı. O tarafta ne olacak? Yani o da ek bir gerginlik yaratıyor çünkü eğer biraz uzarsa ve gündemimizde uzun süre kalırsa.
2: Şimdi zaten biliyorsun bu mahkeme iptal ettikten sonra tarifeleri, geçici bir tarife uygulamıştı. Onun da son tarihi Cuma günü doluyor. Şimdi o tarifeler ortadan kalkacak. Dolayısıyla yerine yeni tarifeler koymak zorunda kalacak. Şimdi başka taraflara doğru çevirmeye başladı. İşte bir takım soruşturmalar yapıyor. Yani daha iptal edilemeyecek vergiler koymaya çalışıyor. Soruşturmalar yapıyor. İşte burada işte çocuk işçi çalıştırmaya kadar giden, yani o nedenle olabilecek, konulabilecek vergiler arıyor.
1: Evet.
2: Aslında Kanada'ya da değişik bir vergi başlattı. Bana karşı korumacılık yapıyorsun diye bir vergi başlattı. Bilmiyorum, o arada da o ne olacak, tekrar belki görüşürler, Kanada ile bir anlaşmaya varırlar. Çünkü ciddi ticaret var biliyorsun aralarında. En önemli ticaret partneri. Bir taraftan da Brezilya'ya yine vergi koydu. Yani Trump aslında bu tarife işini bırakmıyor. Yani bir tarafa bırakmıyor. Ona devam ediyor. Ama buna da devam etmek zorunda. Çünkü böyle bir vaatle geldi. Biliyorsun en sevdiğim kelime tarife diyordu,
1: evet,
2: bu tabii şeydeki. Dolayısıyla ben bunu devam edeceğini düşünüyorum. Bir de şunu unutmayalım. Bunlar bir gelir kapısı Trump için. Ve inanılmaz bozuk bir bütçe var. Bugün savaşın maliyeti yeniden açıklandı. Ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. 60 küsür milyar dolar yeni bir bütçeye ihtiyacı olduğunu söyledi Pentagon.
1: Bak, biraz önce senin verdiğin detaylar herhalde Amerika'ya da ulaştı. Beyaz Saray Teknoloji Danışmanı Michael Kratsios diyor ki Moonshot AI'ın,
2: evet,
1: Anthropic Fable modelinden üretildiği konusunda bilgimiz var.
2: Hiç şaşırmadık.
1: Evet.
2: Yani Çin
1: ama içinde. Yani şöyle de bir durum var. Biraz o yüzden Çin, ABD, hı-hı, tarifeler bu, hı-hı, açıdan da çok önemli. Elbette, evet, ABD bütün dünyaya koca bir liste çıkarmıştı, hı hı, hatırlayacaksın, evet, tarifeler, aynen, oranlar.
2: Penguenleri bile koymuştu.
1: Evet, aynen öyle. Şimdi dolayısıyla herkes bir yana aslında odakta ne vardı? Çin'i, evet, mağlup edebilmek. Ama Çin de o konuda işte Vico dedin, sen o örneği verdin, hı-hı, mesela, hı-hı, boş durmuyor, sürekli, hı-hı, hareket halinde ve üretiyor. Dolayısıyla biraz belki bu boyutuyla gerilim artar mı sorusuna sen nasıl yanıt vereceksin, onu çok merak ediyorum. Yani bir iyi görünüyorlar gibi ama aslında çok önemli bir konuda, tabii, çok ciddi ayrışıyorlar.
2: Şimdi çok ciddi rekabet alanları var Didem. Yani bir tarafta Amerika, bir tarafta Çin. Çin'in elinde çok ciddi nadir toprak elementleriyle başlayan ama sadece onun değil, onun dışında çok ciddi bir üretim gücü ve ham madde var. Ve Çin bunları silah olarak kullanabiliyor. Şimdi Amerika'nın elinde ne var? Amerika'nın elinde de yapay zeka teknolojileri ve yapay zekayı üreten teknolojiler aslında Amerika'da. Dolayısıyla ikisinin de elinde bir şey var aslında ve bunu birbirlerine kaptırmak istemiyorlar. Haliyle bu anlamda Amerika'nın da burada sertleşmesi ve bunun kullanımını, mesela Fable'ı kullanılmasını yasakladı biliyorsun. Mitos vardı, Mitos'un kullanılmasını, evet, yasakladı Anthropic'in. Dolayısıyla bunların kullanılmasını yasaklamayı aslında haklı bir gerekçesi de var. Çünkü bu bir gerçekten bir teknoloji savaşına, tabii, dönüştü ve bu teknoloji savaşında da mecburen Amerika üstünlüğü olan yer burası çünkü. Bunu savunmak durumunda.
1: Ve korumak, içeride, evet, tutmak zorunda.
2: İçeride tutmak durumunda.
1: Şimdi Çin için zaten şu çok söyleniyor aslında. Hı-hı. Yani en iyilerden öğrenip,
2: evet, hep böyle değil miydi?
1: Daha iyisini, iyisini demeyelim. İyisi, hı-hı, ayrı bir kavram ama daha ucuzunu,
2: kesinlikle,
1: daha kolay ulaşılanı, hı-hı, yapıyor ve hep böyleydi, hı-hı, aslında. Sadece daha düşük teknoloji ürünlerden bahsediyorduk geçmişte. Şimdi yüksek teknolojiye geçiş yapıldı. Gibi gibi. Var mı burada eklemek istediğim bir şey?
2: Ya bu savaş bitmez, ya bu teknoloji savaşı bitmez, öyle diyebilirim. Yani Çin tersine mühendislik yapıyor, her zaman böyle yapıyordu. Bunu da devam ettirecektir. Burada da Amerika'yı ben aslında bu kısıtlamalarda çok da haksız görmüyorum. Çünkü bu ciddi bir savaşa dönüştü, tabii, artık.
1: Şimdi biliyorum aslında üzerinde çok konuşabiliriz ama, hı-hı, elimizdeki malzeme belli. Karar da yarın gelecek. O yüzden, evet, beklentini alayım ben, onunla yetineceğim.
2: Tamam.
1: Kararın sonrasında elbette uzun uzun yine konuşuyor, değerlendiriyor, hı-hı, olacağız bunu BGT ekranlarında. Merkez Bankası ve faiz kararı ne oldu? Şimdi bugünün de hareketi pek de kolaylaştırmıyor zannediyorum,
2: kesinlikle,
1: Merkez Bankası'nın,
2: kesinlikle,
1: işini.
2: Yani işi kolaylaşmadı, daha da zorlaştı. Biraz hani düştüğünde petrol fiyatı önünde ufak bir alan açılmış mı diye biz konuşurken, hı hı, şimdi öyle bir alan da yok. Hatta belki bir toplantı daha uzayabilir, Eylül toplantısı da uzayabilir gibi bir görüş hakim olmaya başladı. Ben de yarın Merkez Bankası'ndan bir şey beklemiyorum. Düşürmesini zaten beklemiyoruz ama belki politika faizini %40'a çıkarır mı gibi bir takım beklentiler var. Ben onu da yapacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten Merkez Bankası fiili olarak şu anda %40 uyguluyor ve biraz daha gelişmelere bakacaktır. Çünkü ben hep şunu düşünüyorum, yükseltmek, faizi yükseltmek ara bir toplantıyla daha kolay. Ama indirmek öyle kolay olmayabilir. Eğer petrol fiyatları bakarız çok ciddi yükselirse ondan sonra Merkez Bankası'nın yine böyle bir ihtimali var. Ama bu toplantıda muhtemelen pas geçecek, izleyecek, izlediğini söyleyecektir. Ve enflasyon raporu önemli olacak Ağustos'taki. Orada biraz göreceğiz bakalım. Oradaki, o zamana kadar ki petrol piyasasındaki gelişmeler de önemli. Petrol fiyatları tahmini ne olacak o noktada, onu da görmek lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum doçent doktor Derya Hekim, bana eşlik ettiğin için. Derya sağ olasın. Efendim, kapanışa doğruyu burada noktalıyoruz. Bir araya gidiyorum ben müsaadenizle. Dönüşte seans notlarında tekrar görüşmek üzere.
0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026
3: İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Reklam. Kamu spotu.
6: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45 oldu. Seans notlarında tekrar bir aradayız. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Şimdi içeride piyasayı kapatacağız. Az bir şey kaldı. Ve rakamlara bakacağız elbette. Gün boyunca konuştuğumuz petrol fiyatları, altın, gümüş, bütün bunlar önemli bir gerekçeyle bölgede dinmeyen tansiyonla bağlantılı olarak fiyatlanıyor şüphesiz. Ama eş zamanlı olarak da ABD'de gelen veriler var. Bu verilerin okunması, verilerden kastım bilançolarda var. Onlar önemli. Özellikle teknoloji ve çip üreticilerine yönelik olarak fiyatlamalar, beklentiler derken hakikaten gündemimiz yoğun. Gelsin rakamlar, şöyle bir bu dakikalarda oluşan fiyatları birlikte görelim. BIST 100'de %0.83'lük bir yükseliş var. 14.088 puan seviyesindeyiz. Bu esnada 177 milyarlık bir işlem hacmi var. Gün içerisinde en yüksek 14.143 görmüştük. En düşük de 13.929. Yani alışa geldiğimiz o dar aralıkta gidiyor geliyor hala endeks. İşlem hacminde de çok majör bir değişiklik yok düne mukayese ettiğimiz zaman. Dolar TL'de yukarı yönlü o adım adım hareket devam etmekte. 47

21.41'e geldik. %0.05'lik bir artış eşliğinde. Euro TL'de de benzer bir yükseliş var. Orada da 53.90-20'ye ulaşıldı. Ve Euro Dolar paritesi de

de %1.52'lik yükselişle, Paris tarafında %1.04, İtalya'da %1.08, Frankfurt DAX endeksi ise biraz daha geriden geliyor ama orada da yine yükseliş %0.60 düzeyinde. ABD borsalarında Nasdaq negatif ayrışıyordu saat 17'de. Şimdi ona S&P 500 de katıldı. Nasdaq %0.47, S&P 500 %0.16'lık bir düşüşle eksi de. Dow Jones'da ise %0.15'le sınırlı yukarı yönlü hareket en azından şimdilik. ABD tahvilleri gelsin. Tahvil tarafında da satışlar var diyorduk. Satışlarla birlikte 10 yıllık tahvilde getiriler yukarı yönlü hareket ediyor demiştik. 4.65-25'e geldi 10 yıllık tahvil getirisi. 5 yıllıkta 4.40-53 seviyesine ulaştık. Biraz daha hızlandı yani bu taraftaki hareketler. 2 yıllık tahvilde de getiri 4.30-20'ye yükselmiş vaziyette. Ve MTI ile Bitcoin ekranında şöyle bir bakıyoruz. Gün içinde 95'in üstünü test etmişti Brent petrol zaten. 94'ü tekrar bir denedi az önce. Şu anda %3.22'lik yükselişli $93.93'te. Burası biraz hassas ve özellikle de tabii piyasa yapıcılarında yakından takip ettiği seviyeler buralar. ABD tipi ham petrolde ise %2.82'lik bir yükseliş var. $86.72'den geçiyor işlemler. Buradan hemen altına ve gümüşe geçmek istiyorum önce. Çünkü bu tarafta da yukarı yönlü hareketin hızlandığını görmüştük. Gümüş %2.48 yukarıda $60.25'te. Spot altında da %2'yi bir ara aşan primler vardı. Şimdi %1.76'lık bir yükselişten bahsediyoruz. $4.148'dayız. Fiyatlama böyle, özellikle de yine Hürmüz Boğazı savaşla ilgili gelişmelerin bugünkü bu fiyatlamadan etkili olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ama bir de Bitcoin diyelim, orada da satışlar biraz daha hızlandı. 17'de yaklaşık $350-$400 arasında bir kayıp varken şimdi %1'i aştı geri çekilme, $722'lara ulaştı kayıplar. $65.675'dan fiyatlanıyor Bitcoin. Rakamlar böyle. Sizler için derlediğimiz şirket haberlerimizle devam ediyoruz. İlk haberimizde Türk Hava Yolları ekseninde olacak. Hemen geldi. Türk Hava Yolları Havelsan ile 8 tam uçuş simülatörü ve 4 uçuş eğitim cihazı olmak üzere toplam 12 yeni simülatörün tedariği için sözleşme imzaladı. Girişim Elektrik'ten trafo merkezi sözleşmesi var haberimizin başlığında. Detayında ise Girişim Elektrik Ankara'da gerçekleştirilecek trafo merkezi projesi kapsamında yurt içindeki bir kurumla 7.13 milyon euro tutarında sözleşme imzaladı denir. Proje kapsamında trafo merkezinin mühendislik, tedarik ve yapım işleri şirket tarafından üstlenilecek notuyla birlikte. Ve efendim Ereğli ile ilgili Moody's'den gelen bir değerlendirme. Moody's Ereğli Demir Çelik'in B2 kredi notunu teyit etti. Not görünümünü ise durağından pozitife revize etti. Şirket haberlerimiz de böyleydi. Şimdi seans notlarında kısa bir reklam arası. Dönüşte Mehmet Özdemir'le sohbetimize başlayacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
6: Seans Notları Araştırma Masası'ndan Mehmet Özdemir'in katılımıyla devam ediyorum. Mehmet hoş geldin.
7: Hoş bulduk Dilem.
6: Şimdi dünden bugüne aslında baktığımızda bölgede yani Hürmüz ekseninde tabii artan tansiyon tekrar. Karşılıklı açıklamalar ki biraz önce de tasnim merkezli yine bir haber vardı. Onu da paylaşacak olursak eğer yani Trump diyor ki sizin vurduğunuz her bir gemi karşısında ben sizin bir tesisinizi vuracağım. İran tarafı da diyor ki senin vurduğun her tesis karşılığında ben de bir tesis vuracağım bölgede.
7: El yükseltme sürekli
6: olarak. Şimdi bu tabii çeşitli varlık sınıflarında fiyatlanıyor. Bunu en çok altında görüyoruz, petrolde görüyoruz derken biraz aslında günün özeti herhalde yine oradaki kargaşa demek mümkün. Ama eş zamanlı olarak da 17'den beri söylüyorum bilançolar var.
7: Bilançolar var.
6: Dışarıda, içeride. Yani çok konuşacağımız konu var.
7: Tam da bu altından aslında şey yapmak isterim, bahsetmek isterim bir daha. Fark ettiysen bugün altın fiyatlarında yukarı doğru geldiğini görüyoruz. Bu tansiyon yükselmesiyle birlikte. Ama savaşın ilk başından itibaren altında çok ciddi bir yukarı hareket görmedik. Hatta aşağı doğru hareket görmüştük. Dolayısıyla burası biraz da en azından farklı fiyatlanıyor. Çünkü şunun için söyleyeceğim. Gümüş bugün şu an 60 doların üzerine yeniden geldi.
6: Evet.
7: Yani işte küresel büyüme dinamikleri bozulacak mı? O zaman işte faizler yukarıda mı kalacak? Burada daha endüstriyel bir metal olarak da baktığımız gümüşte daha da aşağı bir hareket gelmesini beklersin. Ama 54 küsürlerden son zamanda gördüğü diplerden bahsediyorum. Gayet de oralardan bir toparlanma gösteren ve tekrar 60 doların üzerine atan bir Brent gümüş fiyatı. Dolayısıyla birazcık burası fiyatların farklılaşmaya başladığını söyleyebilirim.
6: Ya, ama... Peki ama burada tabii şu soru o zaman akla geliyor. Nedir bunun en rasyonel açıklaması? Yani biz hemen şunu not edelim. Tabii dünya dönüyor. Yani her şey değişiyor zamanla. Bildiğimiz doğrular gün geliyor.
7: Kesinlikle.
6: Yanlışmış denilebiliniyor. Yanlışlar gün geliyor, doğruymuş gibi lanse edilebiliniyor. Şimdi dolayısıyla yani bizim alışa geldiğimiz daha geleneksel yaklaşım nedir? Bir yerde bir savaş varsa altın güvenli limandır, öyle değil mi?
7: Evet.
6: Bir büyüme beklentisi varsa gümüş hareket eden emtiadır. Sen diyorsun ki bunların yani savaş hariç kısmı, savaş başladığında da bunlar geri geldi. Şimdi niye yukarı çıkıyor o zaman? Ne diyor uzmanlar bu konuda?
7: Selektif enstrümanlarda mesela o telaşeyi bir miktar daha görebiliyoruz. Mesela neler? Tahviller. Şimdi 2 yıllık tahvile baktığınız zaman bugün ABD 2 yıllıklara Şubat 2025 den bu yana en yüksek seviyede. Bugün 4.31'in kıyısından bir miktar daha aşağı geri çekilen bir fiyatlama. İşte 10 yıllıklara bakıyorsun. Orada da aynı özellikle biraz daha tablo var. Orası da yılın en yükseğine yakın diyelim ama bugün 2 yıllık geçti. 30 yıllığa bakalım ki mortgage oranlarında bir miktar daha oraya bakıyoruz. Orası da özellikle 2007-2008'den bu yana en yüksek seviyelerde. Şimdi tahvil piyasasında bu tarz bir tedirginlik fiyatlanırken hisse senetlerine bakıyorsun. Evet şu an Wall Street'in açılışı çok pozitif olmadı ama yani bu gelişmelerle belki şunu da söyleyebiliriz. Evet sen bilanço sezonundan bahsettin. Oradaki bilançoları takip etmeye devam ediyoruz. Ama şu yükselen gerilime rağmen diyelim şu fiyatlamaları eğer görebiliyorsak petrolde Haziran başında gördüğümüz fiyatlamaların bir miktar daha başına doğru tekrar geldiysek 95 doların üzerinden o zaman belki de şunu konuşmak lazım. Artık Trump'ın açıklamalarına ve belki jeopolitik bu olan olaylara ya da petrolün bu yükselişine doğru bazı enstrümanlar hassasiyetini mi yitirdi? Zaten bunu savaş boyunca çip şirketlerinde görmüştük. Yani hiç yükselmeye o taraf bilanço etkisiyle bir miktar daha devam etmişti. Ama tahviller ve belki CDS'ler üzerinde petrolün özellikle biraz daha önemi olabilir. Şimdi ben bir grafik hazırlamıştım. Özellikle işte finans merkezinde de biraz daha anlattım. Bugün

0: İşte içeriye de birazdan konuşma şansı buluruz ama Didem şunu görüyoruz ki şimdi bugün 90 mi? Evet evet. Bugün Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk birimi CDS'ler olarak takip ettiğimiz piyasada 240 bas puanın üzerine doğru tekrar bir şey geldiğini söyleyebiliriz o tarafta atak olduğunu. Hı hı. Ama şunu söyleyelim. Son 1,5 yılın zirvesinde CDS, son 1,5 yılın zirvesinde petrol, Brent petrol fiyatı. Dolayısıyla şuraya baktığımızda aslında burada ciddi bir korelasyon var. Neden? İşte burada petrol ithalat. Bu arada şunu söyleyeyim. Petrol fiyatı şu 70 dolar yani bu yılın işte özellikle savaşla birlikte görmüş olduğu dip seviyeler işte 71'ler, 70'ler, 72'ler civarından %30 civarında yukarı doğru geldi. Şimdi buna istinaden CDS'lerde de bir kötüleşme var. Hemen Didem, Temmuz başından itibaren CDS'i kötüleşen ülkelere baktığımız zaman Şili var. Orada 9 puanlık bir kötüleşme var. İşte orasında bir miktar daha petrol ithalatçısı olduğunu zaten biliyoruz ama onun arkasından Türkiye, Tayland gibi ülkeler geliyor biraz daha. İşte daha Hürmüz petrolüne bağımlı diyelim ülkeleri de bu listelerde bir miktar daha görmek mümkün. Dolayısıyla hali hazırda yarın İki önemli merkez bankası, birisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başta olmak üzere faiz kararlarını karşılarken şu grafik biraz daha yakından takip edilecek. Yani dolayısıyla biraz daha ülke risk priminin yukarı doğru gittiği ve petrol fiyatlarının yukarı doğru gittiği belki ortamda son çeyreğe ötelenen faiz indirim beklentileri eğer bu şekilde biraz daha biz işte Eylül-Ekim'e kadar bu fiyatları göreceksek o fiyatlar, o faiz indirimleri gerçekleşecek mi? Bu da bir miktar daha soru işareti olabilir. Ama küreselde benim bugün dikkatimi çeken, hatta bu aralar dikkatimi çeken petrol 90'ın üzerine doğru gelirken aynı tribülansı ne bu yılın en dip seviyelerine gelmiş altında ne de gümüşte bir miktar daha görebiliyoruz. Onlar biraz daha yukarı doğru gitmeye başladılar. Altın bugün Mart ayından bu yana gerçekleştirmiş olduğu o düşen trendini 4100'ün üzerinde kalmasıyla birlikte kıracağı benziyor.
1: Peki evet, yani 4100'ü bu anlamda herhalde not edip takip edeceğiz. Evet. Bir başka grafiğin daha vardı ama ona gelmeden önce istersen biz birazcık içeriye de bakalım.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Bugün içeride de yine aslında bir süredir o sıkışmışlıktan bahsediyorduk. Yine çok değişiklik yok. 13.929, 14.143. Minimum ve maksimum seviyeler arasında kaldık. İşlem hacminde de öyle çok majör bir artış yok. 187 milyar düne çok yakınız. Ve %1'lik bir prim var. Ama nasıl bir kompozisyonla, ne oluyor, ne fiyatlanıyor ve neler düşerken neler artıyor?
0: Volatilitenin, belki işlem hacimlerinin bir miktar daha yataya sardığı ortamda volatilitenin de iyiden iyiye düştüğü. Şimdi ben bu grafikte, şey bu tablodan sonra, şimdi katkı baskılardan sonra zaten onu grafiklerde bir miktar anlatmaya çalışacağım. Ama Didem, bugün yine işte baktığımız zaman daha yükselen piyasaların bir miktar daha yükselen hisse senedinin fazlaca olduğu bir ortamda 70'e yakın hisse, işte 68 hissenin yukarı doğru yönünü çevirdiği bir ortam. Zaten baskılar tarafına baktığın zaman işte orada bir Şekerbank tarafı var. Bugün o tarafta destek finansı görmüyoruz. Şekerbank tarafında taban hareket var. O sadece 5 puan civarında aşağı çekiyor. Europower derken Kardemir'de son 6-7 işlem günde ciddi bir hareket. Oradan bir dönüş bugün görüyoruz. Tabii bu özellikle hisse senedi hareketinin bittiği anlamına gelmeyebilir ama bugün %4 civarında geri çekilmeyle tekrar biraz daha 4 puanlık negatif etkisini orada görüyoruz. İşte Efor Yatırım derken, Katılım Evim, Türksel derken biraz daha böyle nasıl diyebiliriz? Bankacılığın bugün o tarafta çok olmadığı bir görünüm var. Şekerbank'ı dışarıda bırakacak olursak. Şimdi katkılara baktığımızda yine endeksin 1 ve 2 numarası bugün katkılarda da 1 ve 2 numarayı alıyor. Orada Aselsan yine 350 liralardan bir toparlanma gerçekleştiriyor Didem. Şimdi ikinci çeyrek beklentilerine baktığımız zaman raporlarda bilanço beklentilerine Aselsan gibi BİM gibi şirketlerin ön plana çıktığı aracı kurum raporlarını görebiliyorsun. Dolayısıyla beklentiler şimdiden bir miktar daha en azından fiyatlamaların içine girmeye başladı. Bu hareketlerin takipçisi olmak lazım ama Aselsan tarafında 345-350 bandının iyi bir defans hattı oluşturduğunu son dönemdeki harekete bakarsak söylemek mümkün. Keza aynı şekilde bugün 400 lira civarlarında fiyatlanan BİM tarafı için Tüpraş Didem. Yani kar satışı görmüyoruz. Yani özellikle son 3-4 gün işlem gününde. Zaten ben son 12-13 işlem günü önceki hareketi biraz biz yaklaşık geçen hafta göstermiştik bunu. Hı hı. Ama orada 320 liraya kadar neredeyse gelen bir hareket 314 lira ile birlikte bugün yine 13 puan civarında bir katkı. Destek finans bugün baskılarda değil, o tarafta da katkılarda 11 puanlık civarında diplerden bir toparlanma, en azından bugün için söylüyorum, %2 ile bir tepki verdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla biraz daha yine bankacılık endeksinin daha çok katkılarda baskılarda göremediğimiz sanayinin biraz daha Aselsan ve Tüpraş özelinde ve bunun içine belki Sasa'yı da ekleyebiliriz. Yine önden koştuğu, bankacılığın buna eşlik edemediği bir gün tabii yarın. Faiz kararı öncesinde ya da faiz kararı sonrasında, burada zaten bir miktar daha detaylandırmaya çalışacağız ama buradaki bankaların hareketini yakından takip etmek lazım.
1: Şimdi
0: diğer,
1: devam edelim.
0: Diğer grafiğe baktığımızda Didem, şimdi ben burada son 1-1,5 aylık bir şeyi aldım, manzarayı aldım. 4 saatlik biraz daha hani hareketin yavaşladığını daha net göstermek açısından bunu aldım. Şimdi burada iyiden iyiye böyle sıkışan bir hareket var. Özellikle son 5-6 işlem gününde 14.200'lerin üzerini deneyen, işte yüzler 200'lerin üzerine bir miktar daha deneyen ama kalıcı olamayan, bugün işte yaklaşık 14.100 seviyesinin üzerine doğru çıkıldığını görüyoruz. Kapanış gerçekleşecek mi buradan? Buna da tekrar bir miktar daha bakarız. Ama şöyle bir görüntüye baktığımızda o 14.800'lerin üzerindeki o görüntü kademe kademe bir miktar daha aşağı gelmiş gibi gözüküyor. Şunu da sana dikkatini çekmek isterim Didem. Muhakkak fark etmişsindir ama 14.000'lerin altına geldiğimiz ve kapanış yaptığımız dolayısıyla buraların altını da biraz daha yer yapmaya başladı endeks. Yarın faiz kararı burada bir miktar daha belirleyici olabilir. Bankacılık endeksi üzerinden.
1: Ne bekleniyor ki yarın?
0: Yani hiçbir şey beklenmiyor. Yani değişiklik anlamında söylüyorum.
1: Dolayısıyla bir değişiklik gelmedi diyelim.
0: Ya bir değişiklik gelmediyse buradaki hareketleri tabii yine yakından takip etmek lazım. Ama şöyle bir zaten bankacılık beklentilerine baktığın zaman orada çok iyimser beklentileri görmüyorsun. Çeyrekten çeyreğe banka karlarındaki erime bir miktar daha dikkat çekiyor. Beklentiler gerçekleşecek mi? Bunu yakından takip ederiz. Ama hali hazırda şu anda zaten zirve seviyelerinden epey uzakta bir bankacılık endeksi görüntüsü var.
1: Yani hani çok nacizane, yarın eğer hiçbir şey olmayacaksa, Merkez Bankası'ndan beklenildiği gibi bir karar çıkacaksa, dolayısıyla yani bunun bir şeyi olabilir, yansıması olabilir. Biraz önce paylaştığımız piyasayı yukarı yönlü etkileyen hisselerdeki ilgi devam ederse, o zaman o bahsettiğin belki sıkışmışlık yukarı yönlü olarak test edilebilir. Evet. Evet. Oradaki o hareketlilik devam etmezse, bankacılık desteği de olmayacağı için belki de aşağı yönlü bir hareket olabilir.
0: Tam da oraları, bahsettiğin aralığı takip etmemiz gereken bir, bugünü saymazsak haftanın iki işlem günü olacak.
1: O yüzden çok teşekkür ediyoruz ben bu teşekkür grafiği. Ederim. Bunu tekrar gündeme getiririz, seninle birlikte bakarız. Şimdi Şok Market, çünkü bilançolar dedin. Bilançolarla da ilgili beklentiler çok konuşuluyor ve fiyatlanıyor diye de not ettin. Şok Marketlerde beklentiler iyileşiyor demişsin. 9 işlem gününde %27'lik bir yükseliş var burada. Ne yatıyor altında?
0: Evet, şöyle bir baktığımızda Didem, model portföyleri artık Şok Marketler tarafının girdiğini görüyoruz. Şimdi daha geçtiğimiz hafta özellikle bazı aracı kurumlardan gıda perakendeleri içerisinde bile bir değişiklik yapıldığını görmüştük. Şok Marketlerin o tarafta bir miktar model portföylere girdiğini söyleyelim. Şimdi diğer tarafta bugün özellikle iş yatırım tarafında da bir ekleme görüyoruz Didem. Daha doğrusu model portföyde bir değişiklik. Nedir bu değişiklik? İş yatırımın özellikle en beğenenler listesinde model portföy tarafında Aksa Enerji'yi çıkarıp yerine Şok Marketleri almışlar bu tarafta. Şimdi onların nedenlerine baktığımızda, şimdi Aksa Enerji'nin özellikle model portföyden çıkarılma nedeni. Ben birazdan Şok Marketler tarafına geleceğim grafikle birlikte ama şimdi özellikle bu tarafta yaklaşık %70'e ulaşan göreceli getirisi özellikle model portföye alındığı tarihten bu yana ve mevcut fiyat seviyesinde sınırlı kalan artış potansiyeli nedeniyle kazançları realize etmek amacıyla model portföyümüzden çıkarıyoruz derler Aksa Enerji'yi. Buna karşın hisseyi beğenmeye devam ediyorlar Didem diğer taraftan. Agresif kapasite yatırımları ve bunlara bağlı olarak FAVÖK büyümesiyle yıl sonuna kadar devreye gelecek elektrik alım garantili santraller sayesinde öngörülebilir nakit akışı yapısı olumlu görüşlerinin başlıca temel dayanaklarından birisi. 2026 sonu itibariyle de FAVÖK'te dolar bazında yaklaşık %26 büyüme öngörmeye devam ediyorlar o tarafta. İkinci yarı yıl tarafında da Kazakistan santralinin katkısının belirginleşmesi, Türkiye doğalgaz operasyonlarında toparlanma ve yenilenebilir enerji kapasitelerin ön plana çıkması ile şekillenecek derler. Şimdi aynı zamanda Aksa Enerji'yi beğenmeye devam ediyorlar dedim ama bugün Aksa Enerji özellikle son 3-4 gün işlem günde de fena bir performans görmüyoruz o tarafta Didem. Aksa Enerji tarafı bugün yine yukarı doğru momentumuyla dikkat çekiyor. Bu hareket bugüne özgü değil sadece. Onu da söylemek lazım. Peki. Şimdi diğer taraftan şok marketler kısmına eklenen hisseye baktığımız zaman şok marketleri önümüzdeki çeyreklerde kar momentumunda beklediğimiz anlamlı iyileşme ve cazip değerlemesi nedeniyle model portföylerini ekliyorlar. Şirket başarılı stok optimizasyonu sayesinde nakit yaratma kapasitesini güçlendirmeye devam ederken bu durum artan faiz gelirleri aracılığıyla net kar görünümü de destekliyor derler. Bu etkinin operasyonel kaldıraçtaki iyileşme ile birlikte özellikle 3. çeyrekte, bu yılın 3. çeyreğinden itibaren daha belirgin hale gelmesini ve şirketin yeniden net kâra dönmesini o tarafta bekliyorlar. Buna karşın şirket 2026 düzeltilmiş FAVÖK çarpanına göre de yalnızca 1,64 çarpanı seviyesinde işlem görmekte olup hem yurt içi hem de uluslararası benzerlerini kıyasla önemli bir iskontoya işaret etmektedir derler. Piyasanın şirketin güçlenen nakit yaratma kapasitesi ve iyileşen karlılık görünümünü de henüz tam olarak fiyatlamadığını düşünüyorlar. Mevcut seviyelerin cazip bir giriş fırsatı sunduğunu o tarafta en azından belirtmişler. Dediğim gibi son dönemdeki bu hareketleriyle birlikte işte son 9 işlem gününde kabaca şöyle bir 45 liralar 46 liralar seviyelerinden 56 liralara kadar gelen bir fiyatlama var. O tarafta çok ciddi bir hareket oldu ve ben ortalamaları koydum. Bizim evet. Takip ettiğimiz ana ortalamaları onlar da şu anda bugün itibariyle en azından yukarı doğru aşmış gibi
1: hedef
0: gözüküyor.
1: Hedef fiyat var mıydı?
0: Yok hedef fiyat yok. Ben hemen ona bir bakayım tekrar ama şok marketler tarafında 98 lira 20 kuruşluk bir hedef fiyat var.
1: Pekala evet. Teşekkür ediyoruz. O da önemli çünkü 56 lira mertebesindeyiz şu anda şok marketlerin fiyatlamasında. Çok teşekkür ediyorum Mehmet. Yarın görüşmek üzere diyelim. Müsaadenle ben borsayı kapatacağım şimdi efendim, buyurunuz.

0: BIST'in bugünkü kapanışı %1.18'lik yükselişle 14.138 puandan gerçekleşiyor. İşlem hacmi de 193 milyar lira, neredeyse düne birebir benziyor diyelim. Ve buradan gidelim Philip Capital'la portföy yönetim müdürü Metin Taşçıoğlu. Hazır zannediyorum, evet. Metin, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk İdem.
0: Yani bir öyle bir böyle, bölgedeki savaşla ilgili gelişmeler, Hürmüz Boğazı üzerindeki tartışmalar, bilançolar, merkez bankaları, makroekonomikle jeoekonomik arasındaki dengeyi anlama çabalarımız... İnan devam ediyor ve bir süre daha sanki devam edecek gibi, ama nasıl bir notla bugünü noktalayabiliriz? Senin elinde neler var Metin?
1: Ya bugün için bir not paylaşılacak olsa herhalde tepki günü denilebilir. İşte global piyasalarda bir tepki geldiğine şahit olduk. Bir toparlandı, fiyatlar satış baskısından birazcık kurtulur gibi oldu. Bizde de benzer bir resim var. 14.000'in altına geldi ve oradan hızlı bir şekilde tepki verebildi. Tabii bu arada endeksi konuşuyoruz ama endeks üzerinde neredeyse bir haftadır etkili olan destek faktöringin de bugün tepki verdiğine şahit olduk. Onun endeks üzerinde puan olarak bir baskısı vardı. O da bugün bir tepki verdi, dengelendi diyebiliriz. Dolayısıyla hani bugün hem bizim tarafta hem global piyasalarda tepki günüydü. Altında, gümüşte düşüşe karşı bir tepki geldiğine şahit olduk. Onlarda da altında özellikle 3950'nin altına geldikçe yeni alıcının geldiğini gördük ve altının aleyhine kötü haberler gelmesine rağmen oranın altında çok fazla kalıcı olmadığına şahit olmuştuk. Onu oradan başlamış olan

0: Tepkinin de bugün işte 4100 dolarların üzerine attığına şahit olduk. Genel olarak hani piyasaların ismini koyacak olursak tepki günündeyiz. Yani sürekli olarak baktığımız Amerika-İran Savaşı'nda birinci maddede petrol fiyatları, enerji fiyatları ne olacak konusu vardı. Onu çözemedik henüz daha. O işin içinden çıkılmaz bir hal almaya devam ediyor. İşte mevzuya Hürmüz Boğazı konusunun yanına bir de Babil Mendeb Boğazı konusu girmiş oldu. Orada da bir analiz gerekiyor. İşte Yemenliler, Husiler oradan geçen gemilere de saldıracak mı acaba diye pazarlık konularından bir tanesi de oldu. Hani bizi aşıyor biraz böyle sürekli olarak sorunlar ateşkes anlaşması imzalanmadığı sürece de konu devam edip gidecek ve piyasalar tarafına verdiği zarar da uzun süreli olmasından kaynaklı biraz daha fazla artacak gibi gözüküyor. Yani temennimiz bir an önce tabii ki bu ateşkes anlaşmasında bir sonuca varılması ve iptal olan ateşkese tekrardan geri dönülmesi. Burada tabii Amerika sürekli olarak yeni saldırılar yapıyor ve İran'ı pazarlık masasına çekip orada istediklerini kabul ettirmek amacıyla bir strateji izliyor. Ne kadar sürdürecek onu da bilmiyoruz açıkçası ama sürekli olarak hani bir tehdit var, bir saldırı var, sonrasında da İran'dan beklediği hamleyi görmedikçe de bu sefer başka yollara tevessül ediyor diyebiliriz. Dolayısıyla yani bizim açımızdan oldukça analiz etmesi ve karar vermesi, bunu da fiyatlara yansıması zor bir dönem olmaya evet. devam ediyor. Ama genel olarak hani toparlandığını, piyasaların biraz daha normalize olmaya çalıştığını, kendine gelmeye çalıştığı bir dönem bizi bekliyor.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Metin Taşçıoğlu. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sevgiler, selamlar. Seans notlarını da böylelikle noktalıyoruz. Bir aranın ardından günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında. Hey.

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın.

0: Eşi, ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf Katılım.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Tekrar merhaba. Saatlerimiz 18.20 oldu. Günden kalanlarda birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Gelin hemen rakamlara bir göz atarak başlayalım bu dilime. Biraz önce borsayı birlikte noktaladık. Orada 14.138'den gerçekleşti kapanış. %1.18'lik bir yükseliş olduğunu gördük gün sonunda. Aslında gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviyede 14.143'tü. Dolayısıyla oralara yakın bir yerde günü noktaladık. İşlem hacmi 193 milyar lira düzeyinde gerçekleşirken puansal katkılar bugün pozitif tarafta. Aselsan'dan geldi birinci sırada, ardından BİM ve Destek Finans yine üçüncü sırada bugünü tamamladı. 15 puanlık bir katkı da bir süre taban işlem gören Destek Finans'ta tabanın çözülmesi ve yeniden gelen alımlarla birlikte bugün puansal katkılara yazıldı. Onun peşinden de TÜPRAŞ geliyor 12 puan ve Odin Solutions'da yine 12 puanlık bir pozitif katkı var. 10 puan ve üzeri katkıları böyle özetleyebiliriz bugün için. Öte yandan bankacılık tarafında önemli bir hareketlilik olmadı. Bugün orası çok yatay kaldı. Sanayi tarafında ise %0.60'lık bir yükseliş olduğunu gözlemledik. Onu da not ettiğimizde dolar TL'ye dönüp bakıyoruz ve 47.21.71 deyiz. %0.05'lik bir yükseliş var kur tarafından. Euro TL'de %0.06'lık bir artış 53.89.92 seviyesine işaret ederken Euro dolar paritesinde de %0.11'lik bir yükseliş 1.14.10'da parite. Avrupa borsaları bugün pozitif. Oldukça da aslında anlamlı yükselişler olduğunu gözlemliyoruz. Bilhassa Londra ön plana çıkıyor. Birazdan Ceren bize detaylarıyla anlatır. Ama %1.42'lik bir yükseliş var. Bunun daha da üstünde primler de gördü Londra. Paris'te %0.95, Frankfurt'ta %0.62, İtalya'da da %0.89'luk yükselişler olduğunu gözlemliyoruz. ABD borsalarında S&P 500 bir artı bir eksi şeklinde işlem görüyor. Saat 17'den bu yana aslında bu dakikalarda pozitif %0.07 oranında küçük 5 puanlık bir yükselişle artıda. Nasdaq'ta kayıplar vardı, bir ara %0.50'ye yakın. Bu dakikalarda alımların gelmesiyle %0.11 ile sınırlı şu anda oradaki düşüşler ve Dow Jones'da da %0.24'lük artışlar olduğunu takip ediyoruz. ABD tahvillerinde ise satışlar var. O satışlarla birlikte 2 yıllık tahvilde 4.30-4.42'de getiri, 5 yıllık tahvilde 4.40-4.53, 10 yıllıkta da 4.65-4.25 seviyesine geldiğini söyleyelim. Ve MTI ile Bitcoin ekranımızda da tabii gözler hemen petrole gidiyor. Gelen açıklamalar hem İran hem ABD tarafından bir miktar Brent'i bugün yine yukarı yönlü zorladı. Bu dakikalarda $94.36'dan geçiyor işlemler, %3.68 yukarıda. ABD tipi ham petroldeki prim %2.87 oranında, orada da $86.77'dan fiyatlamanın geçtiğini söyleyebiliriz. Ve altınla gümüş bugün oldukça hareketli. Altın yeniden %2'nin üzerinde primli. $4.159'dan geçiyor işlemler. Gümüşte de %2.71'lik bir artış var. Orada da yeniden $60'ların üstündeki seyri takip ediyoruz. $60.40'deyiz an itibariyle. Bitcoin son olarak bugün %0.57 arasında değişen oranlarda değer kaybıyla işlem görüyor ama bu dakikalarda orada da bir miktar alımlar oldu. $66.000 seviyesini yeniden yukarı test etmişti. Şimdi ise bir kez daha aşağı yönlü bir deneme var. $66.000'ın altında mı üstünde mi tutunacak Bitcoin, onu takip ediyoruz diyelim. Rakamları böylelikle paylaşmış olduk. Şimdi bir gün içi değerlendirmesi ve tabii yarından önceki belki de bizim için önemli değerlendirmeyi almak üzere Ahlatçı Holding Strateji Direktörü'ne döneceğiz. Yücel Tonguç Erbaş telefon hattımızda. Tonguç, hoş geldin. Nasılsın?
2: Didem iyiyim, teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugünü bir özetleyelim. Yani hem haber akışı, fiyatlamalara nasıl yansıdı, aslında belki de genel resimde, büyük resimdeki stratejiyi nasıl belirliyor kurumsal yatırımcılar, stratejistler. Bu çok kıymetli bir bilgi olacak herhalde bunu anlamak. Bir de bunun ötesinde tabii yarın içeride Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Petrolün bu seyri işini kolaylaştırmıyor şüphesiz. Beklentiler herhangi bir adım atılmaması yönünde, ama bu bizi nasıl etkiler içeride piyasa olarak, tabii onu da sorguluyoruz. Neler söyleyeceksin?
2: Evet, öncelikle yani yarın tahmin ediyorum Merkez Bankası'nın bir önceki toplantısına çok benzer bir kararla herhangi bir politika değişikliği olmayacak. Gecelikten haftalığa bir geçiş de olma ihtimali tahmin ediyorum. Bu son dönemdeki petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte biraz daha temkinli olmak adına ötelenecek gibi duruyor. Ama metin içerisinde açıklanacak metin içerisinde iki başlığımız olur diye tahmin ediyorum. Bir tanesi enerji maliyetlerinin risk teşkil etmeye devam ettiği, ki bu biraz daha negatif enflasyon için bir algı yaratacak. Ama diğer taraftan da enflasyonu aşağı çekici talepteki azalma, özellikle işte konut, eğitim ve gıdadaki son dönemdeki fiyat hareketlerinin biraz daha dezenflasyon sürecini destekleyen nitelikte olduğu, ama bu aşamada Merkez Bankası'nın işte risklerle biraz da avantajlar arasında kaldığı ve bunun şu an için bir politika değişikliğine bir imkan vermediği gibi bir piyasa algısı oluşabilir. Bu piyasa için tahmin ediyorum biraz da aslında hani beklentinin sonuçlanması ve belki sonrasında bankacılık sektörünün geldiği seviyelerde ufak ufak alımları da neden olabilecek tarzda bir, aslında nötr diyebileceğimiz ama hafif de güvercin olabilecek bir karar gibi gözükebilir. Her ne kadar bir önceki toplantıda daha şahin bir duruş Merkez Bankası'ndan görüyor olsak da, yani dünyayı da nasıl özetleyebiliriz? Herhalde bugün iki konu var. Yani bir tanesi petrolle ilgili, ben buna ikinci faz diyorum. Yani işte 12-15 Haziran'a kadar geldiğimiz ve daha panik havasında, tam belirsizliğin, savaş esnasında fiyatları 120 dolara çıkardı. Endeksleri ise piyasasını, hatta değerli metaller üzerindeki bazı satış dalgalarının da sertleştiği bir dönemi geride bıraktıktan sonra son 15 gündür kabaca ikinci bir fazdayız. Orada ne demek? Aslında piyasanın her geçen gün eğer bu anlaşma zemini hazırlanmadığını gördüğü sürece daha aslında sakin kalarak, fakat fiyatları biraz daha böyle kademeli olarak yükselten petrol tarafında bir görüntü var. Dolayısıyla bu bugün de kısmen devam ettiğini görüyoruz. Son birkaç saatte biraz daha geri çekilme olsa da, buna bağlı olarak aslında sen de belirttin, Amerikan 10 yıllıkları da kritik 4.60 seviyesinin üzerine geçti. Dolar endeksi 101'lerin hafif üzerinde. Yani aslında eskisi kadar, son 4-5 ay kadar böyle çok sürpriz ve panik havasında bir fiyatlama olmasa da, anlaşma gelmemesi bu bahsettiğimiz ürünler üzerinde böyle kademeli bir aslında fiyat değişimine neden oluyor. İkinci başlıkta herhalde bizim değerli metallerdeki, yani altın ve gümüşteki Amerikan doları ve Amerikan tahvilini endeksli giden son 4-5 haftaki görüntü, petrol yukarı giderken de yine altının ve gümüşün de yukarı gitmesi. Burada iki tez var. Yani birincisi, artık bu fiyatlarda yeniden bir riskli pozisyonlar için tekrar bir altın ve gümüş taşınabilme ihtimaliyle gelen talep. Evet. İkincisi de aslında teknik olarak 4000 dolar seviyelerinden 4100 dolar ve üstüne doğru geçilen o son iki günlük fiyatlamanın alıcıyı beraberinde getirmesi. Ama genel olarak çok da böyle yüksek oynaklığa sahip bir yerde piyasayı kapamıyoruz. Bir kritik not düşmek gerekirse son olarak, 14.145 civarları bizim borsada 50 günlük üstel ortalamamız. Buraya çok yakın bir kapanış geldi. Bir yükseliş olsa bile bu seviyenin üzerine geçilmedi. Dolayısıyla yarın bu bahsettiğimiz fiyatlamalarda olumlu veya olumsuz gelişmeler, Merkez Bankası kararından çok etkili olmayacağını düşündüğüm fiyatlamalarda özellikle bu 14.150 civarının da yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Tonguç, çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, selamlar, kolaylıklar dileyelim. Bu esnada Besant'dan bir açıklama vardı. Hazinenin Wall Street'in vergi boşluklarını kullanan ürünlerini incelediğini bildirdi. Bu arada şunu da not etmekte fayda var. Amerika'da özellikle siyasilerin Wall Street'te hisse senetlerinde işlem yapmalarına yönelik ve insider trading'den faydalandıklarına yönelik soru işaretleri gündemde ve dolayısıyla bunun önüne geçilmesi için de yasaklanması söz konusu. Böyle bir talep de olduğunu biliyoruz ve burada ciddi kazanımlar yapıldığı da konuşuluyor. Sadece savaştan bu yana Trump özelinde değil ama genel olarak Amerika'da kongre üyelerinin de bu noktada biraz daha temkinli ve dikkatli olmaları gerekir. Hatta bu işlemi yapamıyor olmaları gerekir noktasında bir çalışma da var. Onu da takip edeceğiz elbette. Besant sayesinde bunu da hatırlamış oldum. Sizlerle paylaşayım istedim. Şimdi hemen gidelim Avrupa'ya. Londra'da Bloomberg KT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır. Ceren hoş geldin. Şimdi bugün Londra bir pozitif ayrıştı kendi içinde. Ne oluyor ne bitiyor? Tabii yeni başbakan ekseninde yeni program, ekonomi programından bahsetti yeni başbakan. Biraz o detayları da merak ediyorum ama onun ötesinde tabii senin elindeki diğer notlar da kıymetli. Nasıl algılıyor Avrupa tarafı tüm dünyada şu an olan biteni ve kendi iç gündemini?
3: Didem merhabalar. Evet, olumlu şirket bilançoları aslında bugün piyasada iyimserliği destekleyen temel unsur oldu diyebiliriz. Yani Avrupa borsalarının genelinde bugün risk iştahı yükseldi. Değerli metallerde yükselişin hızlanmasıyla bugün madencilik sektörü %2'ye varan yükselişle öne çıkan sektör. Teknoloji tarafı zayıf performans sergiliyor. Bugün dün özellikle çip hisselerine gelen alımlarla teknoloji öncülüğünde bir yükseliş yaşandığını görmüştük Avrupa endekslerinde. Fakat bugün teknoloji tarafında kayıplar %1'e yaklaşmış durumda. Tabi gözler bilançolarda. Alphabet'in bugün ilerleyen saatlerde açıklayacağı bilanço piyasa hissiyatı açısından kritik bir sınav niteliği taşıyacak. Aynı zamanda biz bugün Airbus'un bilançosunu takip ettik. Şirket güçlü finansal hedefler açıkladı ve hisseleri %6,5'a ulaşan yükselişle son 2 ayın en büyük artışını kaydetti. Diğer tarafta Randstad ikinci çeyrekte yine beklentilerin üzerinde gelir ve organik büyüme açıkladı. Hisselerinde yaşanan yükseliş %14'ü buldu ve endeksin en iyi performans gösteren hissesi oldu. Diğer yanda önemli bir haber, Avrupa Birliği havayolu şirketlerinin yabancı mülkiyetine ilişkin kuralları gözden geçirmeye hazırlanıyor. Bu haberle beraber EasyJet hisseleri %15'e varan oranda düşüş yaşadı İngiltere borsasında. Çünkü Castlelake ve Apollo Global Management'tan şirketi satın alma yönünde teklifler vardı. Hatta bu teklifler neticesinde hisselerinde son zamanlarda çok güçlü yükselişlerin yaşandığını takip etmiştik. Avrupa'da hisse senedi değerlemeleri tarihsel ortalamalara kıyasla yüksek seviyelerde seyrediyor. STOXX 600 endeksinin 12 aylık ileriye dönük FK oranı son 10 yıllık değerleme aralığının yaklaşık %61'lik diliminde yer alıyor. Şimdi gözler yarın tabii içeride bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararını takip edeceğiz. Dışarıda ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararında olacak. Burada herhangi bir politika değişikliği beklenmiyor. Fakat petrol fiyatlarında bu son 2 haftada yaşanan sert yükselişin ardından hem büyüme görünümü hem de enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirmesi bakımından Lagarde'dan gelecek açıklamalar önemli olacak. Piyasada beklentiler Eylül ayında 25 bas puanda faiz artışının gelebileceğini işaret ediyor. Hatta yıl sonuna kadar bir faiz artışı beklentisi daha fiyatlanıyor. Diğer yanda bugün hem petrol hem de doğalgaz fiyatlarında yükseliş hızlandı. Trump'ın İran'la yakın zamanda görüşme ihtimali düşük göstermesi bunda etkili oldu. Bu açıklama savaşın etkisi altındaki Orta Doğu'dan gelen arzın yakın zamanda toparlanacağına dair umutları iyice zayıflatmış durumda. Tabii petrol fiyatlarına baktığımız zaman bugün 95 dolara yükseldi Brent petrolün varili. 6 haftanın en yüksek seviyesine çıktığını takip ettik. Gösterge vadeli doğalgaz kontratları da 8. seansta üst üste yükseldi. Ve rally'nin başlangıcından bu yana %26'dan fazla değer kazandı ki 62 euro megawatt saat seviyesinde olduğunu takip ediyoruz. Şu anda arabulucular ABD ile İran arasında 17 Haziran'da varılan geçici barış anlaşmasını yeniden canlandırmak için hala çalışıyorlar. Fakat şu anda bazı yatırımcılar gaz fiyatlarının yönüne ilişkin yeni pozisyon almadan önce bekle gör yaklaşımını benimsiyor. Aynı zamanda tabii Avrupa gaz piyasasında yaşanan bu endişeler bölgenin kış öncesinde depolarını yeniden doldurmak için yeterli yakıt temin edip edemeyeceği üzerinde yoğunlaşıyor. Çünkü Hürmüz Boğazı üzerinden geçen arz kısıtlı kalmaya devam ediyor. Avrupa ise şu anda sınırlı sayıdaki LNG kargosu için Asya ve diğer bölgelerle rekabet etmek zorunda. Bu da fiyatları yüksek tutuyor. Yatırım fonları ise Avrupa gazındaki net uzun pozisyonlarını İran geriliminin tırmandığı ilk haftadan bu yana en büyük oranda arttırdı ki bu durum çatışmanın kış öncesinde arz görünümünü olumsuz bir şekilde etkileyebileceğini işaret ediyor. Çünkü fiyatların yükseleceğine dönük bahisler 17 Temmuz'da sona eren haftada %36 oranında artış gösterdi ve 6 Mart'ta sona eren dönemden bu yana kaydedilen en büyük haftalık yükseliş yaşanıyor. Diğer tarafta ABD kıyılarına yakın bir LNG tankerini Katar bu kez Ekim ortasına kadar alt kiralamaya sunacağını açıkladı. Traderlara göre bu durum Katar'ın gemiyi Basra Körfezi'ne geri getirmekte acele etmediğine işaret ediyor. Diğer yanda Kuzeybatı Avrupa'ya LNG sevkiyatları da son 30 günlük ortalamanın yaklaşık %25 altında seyretmekte. Tabii doluluk oranları mevsimsel ortalamanın oldukça altında. Avrupa Birliği'nde şu anda %54 seviyesinde. Son 5 yılın ortalaması %70. Onun oldukça altında olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Almanya'da doluluk oranları %45 seviyelerine kadar geri çekilmiş durumda. Bugün açıklanan verilere baktığımız zaman İngiltere'den biz enflasyon verisini aldık. Yaklaşık son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi tüketici fiyatları İngiltere'de. Tabii geçtiğimiz ayın verisi petrol fiyatlarında tablo farklıydı. Orada anlaşma umutlarıyla geçen ay petrol fiyatlarında çok sert bir düşüş yaşandığını görmüştük. Motor yakıtı ve dizel maliyetlerinde yaşanan düşüşün etkisiyle ve gıda fiyatlarındaki düşüş bunda etkili oldu. Haziran'da yıllık bazda enflasyon %2.6'lık artış gösterdi ve 3. ay üst üste tahminlerin altında kaldı. Diğer yanda detaylara baktığımız zaman benzin ve dizel maliyetleri %3.1 düştü. Gıda enflasyonu 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Giyim ürünlerinde yapılan güçlü indirimler giyim sektöründe aşağı yönlü baskı yarattı. Diyelim yeniden sözü sana bırakalım Didem.
1: Ben çok teşekkür ediyorum paylaştığın tüm bu notlar için. Sana kolaylıklar diliyorum ve buradan hemen Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Saide Uzunoğlu hocamıza dönüyoruz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız bugün?
4: Merhaba Didem. Gayet iyi.
1: Harika. Çok iyi. Şimdi bugün içeride reel sektör güven endeksi geldi. 101.2 oldu. Biraz buradan girelim ve bu veriyi yorumlayalım istiyorum. Mevsimsellikten arındırılmamış olarak baktığımızda da 102.2 gördük. Detaylara baktığınızda hocam sizin dikkatinizi neler çekti?
4: Yani şöyle, reel kesim güven endeksiyle kapasite kullanım oranını üst üste koyduğum zaman aynı şeyleri hissedemiyorum. Yani biraz istatistiklerde farklılıklar var. Çünkü bu matematik sonuçta. Yani. İstatistik dediğimiz bir matematik. Çünkü kapasite kullanım oranına baktığımızda 0.5'lik bir düşüş 73.8'lerde.
1: Evet.
4: Efendim mevsimlik eğer etkilerden arındırırsam 0.6 düşüş 73.9. Şimdi reel kesim güven endeksine baktığımızda bir yüzün üzerinde ki 100 biliyorsun threshold'tur. Bir hani kırmızı çizgi diyelim. Onun üzerinde olması gerekiyor. Onun üzerinde kalıyor reel kesimde. Peki hangi kesim? Yani imalat sanayi mi, tarım mı yoksa hizmetler kesim mi burada çok mutlu görünüyor? Yani herhalde büyük olasılıkla bu reel kesim güven endeksinde hizmetler kesiminin bir ağırlığının olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü bu kadar hani imalat sanayinde işlerin özellikle gıda, içecek, tüketim malı, dayanıklı tüketim malları, dayanıksız tüketim mallarında ciddi sıkıntılar var. Orada zaten kapasite kullanım oranları %73.9'un da altında gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada biraz yatırım mallarında bir artış söz konusu. Yani makine sanayinde bir hafif kıpırdama var. Ama genel olarak yani reel kesimde işlerin bu kadar iyi eğer yüzün üzerindeyse şunu anlayamıyorum. Açıkçası ben de çelişkideyim bazen böyle konuşurken.
1: Didem, nedir de, o Saadi Hocam?
4: Ya şöyle, bu kadar çok finansman sorunundan bahsedip hani ya işte yok ilk 500, ilk ikinci 500 falan diye bahsedip böyle finansman sorunları var. Ya yüksek faiz var işte ortada. Yüksek bir faiz var. Finansman çok yüksek. Dolayısıyla kârları alıp götüren bu yüksek finansman maliyetleri. Çünkü sermaye zaten yetersiz. Şimdi böyle bir ortamda hani güven endekslerinin bu kadar hani yüzün üzerinde olması beni çelişkiye sokuyor. Ya reel kesimde bir gerçekten ya artık bir karar verin yani hangisi doğru hangisi yanlış diye bir karar verin diye şey var. Ya da bazı şirketlerin işi çok iyi, bazı şirketlerin işi gerçekten zor durumda. Buna bir karar vermemiz lazım bizim.
1: Evet.
4: Hangi şirketler konusunda? Çünkü bu kadar yüksek, gerçekten yani yüksek bir finansman maliyeti var. %49'lardan bahsediyoruz Merkez Bankası faizini. Yani kredi faizde %60'lar ve enflasyon %32 seviyesinde bir enflasyon var. Yıl sonu beklentilerimiz en azından hani piyasa katılımcılarının beklentisini biliyoruz. 29.21 gibi bir beklenti var. %29 hani enflasyon beklentisi var yıl sonu. Şu anda faiz, Merkez Bankası faizi %49, 15 aslında yıllık bileşikten bahsedersek.
1: Evet.
4: Bir de şeye bakarsak yani kredi faizlerine %60'lar seviyesinde bir faizden söz ediyoruz. Burada bir çelişki var. Yani bazen yani şimdi iktisat, matematik ve her şey şey değil. Bir kere şöyle bakmak lazım her şeye. Her şey matematik değil. Her şey istatistik değil. Hissettiğimiz bazı şeyler var. Burada bir çelişki var. Bu çelişkiyi gerçekten kesimlerin çok net bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Yani bunu anlamak çok kolay bir şey değil Didem. Çünkü istatistikle gerçekler biraz çelişebilir.
1: Doğru hocam.
4: Bu 1956 şirket arasında yapılmış bir analiz. Peki hadi dönelim bakalım KOBİ'lere nasıl bir analiz çıkacak? Peki o analizler doğru mu söyleyecek? Çünkü bu şirketlerin hepsi kredi kullanan şirketler. Şimdi kredi kullanan şirketlerden doğru sonuçlar beklemek bence biraz böyle naiflik gibi geliyor. Ama yine de biz bunları alalım. Yani hani bunları
1: hocam, performans değerlendirmesinde kurumla ilgili ne düşünüyorsunuz sorusunu sormak gibi bir şey mi? Ya o da zor tabii hani.
4: Ya çok zor Didem, bunları var ya gerçekten istatistikler çok zor gerçekten yani bunları değerlendirmek, bunları analiz etmek o kadar zor ki.
1: Doğru.
4: Çünkü her sektör, şimdi yatırım malları sektörüne bakarsan onlar diyor ki ya biraz daha bizim işimiz iyi. İşte onların en azından
1: tabii orada kapasite kullanımı da artmış yani hani evet, bakıyorum şu anda da önümde açık aslında onlar, bir tek zaten ara mallar ve yatırım malları tarafında evet. Bir toparlama var, diğerlerinin tamamı aşağı yönlü.
4: Tam senin o istatistiğini ben de okudum. Şimdi bazı sektörler var ki ya %50 kapasite kullanım oranıyla çalışıyor. Anlatabildim
1: evet,
4: mi?
1: Tabii.
4: Yani bunu sektörel olarak bakmak lazım. Çok genelleyerek ne kadar güzel 100 tamam şurası böyle deyip analiz etmek çok kolay bir şey değil. Çünkü sektörel bakmak lazım. Her sektörün sorunu farklı. Özellikle dayanıklı tüketim, dayanıksız tüketim ve tüketim mallarında bir problem varsa bu şu demektir. İçeride iç talepte bir problem var. İç talepte ciddi bir problem var demektir. Bunların kapasitesinde bir düşüş varsa, eğer gıdada, içecekte bir düşüş varsa, iç talep daralıyor demektir. Yani bunu hala enflasyon, efendim talep kanallıdır gibi açıklamalar burada çok naif kalıyor. güzel bir kelime bu.
1: Naif. Güzel. O evet, o oturdu hocam bence de.
4: Oturdu bence de.
1: Oturdu.
4: Çok naif kalıyor gerçekten. Ya burada arz enflasyonu ile ilgili bir problem var. Bunu görmemiz gerekiyor. Yıllardan beri, aylardan beri söylemeye çalışıyorum bunu.
1: Bir araya gireceğim, şunu soracağım. Bunu çok konuştuk çünkü, yani kapasite kullanımı dediğimizde çok konuştuk. Hala yani 2019-2020 oldu, 6 sene aslında geçti üstünden. Ama hala Covid döneminden gelen o kapasite arttır, işte yetişeceğiz, biz üreteceğiz. Ama sonra orada bir talep daralması oldu anında, o kapasitelerin çoğu atıla dönüştü vesaire. Hala oradan kalan bazı sektörlerde etkiler var mıdır?
4: Ya mutlaka var, ama orada tabii şöyle ayırmak lazım. Özellikle Covid döneminde biliyorsun dışarıya çok ciddi bir ihracat yaptık. Özellikle 2021 yılı bizim için çok önemli bir yıldı. O dönemin maalesef o faiz düşüşüyü de kaybettik. Yoksa o faiz düşüşü olmasaydı belki ihracata dayalı olarak çok ciddi anlamda kapasiteler artırıldı. Çok ciddi yatırımlar yapıldı ve çok güzel kazanımlar elde ettik o dönemde. 2021-2022 özellikle 22 başları çok güzel dönemlerdi bizim için. Evet. Cari işlemler dengesine baktığın zaman zaten neredeyse pozitife dönüyordu işler. Döviz fazlamız oluşuyordu. Ama tam ondan sonra işler değişmeye başladı. Politika değişti. Değişim, bölüşüm, her şey birbirine karıştı maalesef. Ondan sonra çok iyi analiz edemedik. En azından ekonomi yönetimi olarak bunu çok iyi yürütemedik. Çünkü şu anda geldiğimiz noktada, ya biz işte çözdük, neyi çözdük? Geldiğimiz noktada hani %30 enflasyona sabitlendi neredeyse yıllık enflasyon. Kapasite kullanım oranlarında çok düşük bir seviye aslında, bu mevsimlik etkilerden de arındırılarak bakılırsa düşük bir seviye. Burada bir düşünmek lazım. Yani reel kesimin neye ihtiyacı var? Özellikle bu kesimler niye böyle bir düşük kapasite kullanım oranıyla hareket ediyor? Bu da talep düşüşünü ifade ediyor. Yani geniş kesimlerin talebi artık düşmüş durumda. Bunu bir sinyal olarak ne yapmamız lazım? Erken uyarı

0: sinyali olarak almamız lazım Didem. Yani bunu bu şekilde algılaması
1: Evet.
0: lazım. Her politika yapıcılarının en azından bunu bu şekilde hissetmesi lazım.
1: Hocam, reel sektörden bahsetmişken yine Merkez Bankası'nın verilerine göre döviz pozisyonu da 392.4 milyar dolarla 2013'ten

0: Hep zaten söylenen bir şey vardı, beklenen işte enflasyon oranında en azından bir artış olmalı şeklinde. Tabii enflasyon düştükçe o makas biraz kapanıyor, belki kendi kendine daha doğal yollarla yakınsıyor ama bu döviz pozisyonu kısmı biraz soru işareti yaratıyor mu? Ne dersin?
1: Şöyle, son 3 yıldan beri uyguladığımız bir politika var. Rasyonel politikalara dönüşledik. Ve şu anda geldiğimiz nokta ciddi anlamda net döviz pozisyonuna baktığımızda oldukça yüksek bir net döviz pozisyon oranımız var. Şimdi bunun nedeni şu, içeride faiz oranları son derece yüksek. Yani TL faiz oranları son derece yüksek. Dövize bakarsan döviz enflasyonun da altında artıyor. Evet, biraz hızlandı. Bu özellikle son körfez krizi diyelim buna. Körfez diyelim artık. Yani ona da körfez diyelim biz. Körfez krizi nedeniyle biraz arttı kur artışı. Zaten kontrollü bir kur artışı var. Crawling peg diyelim biz buna. Yani kontrollü bir döviz artış politikası var. Tamam, bu arttı ama bu enflasyonun altında artan bir kur artışı. Peki faiz nedir? Faize baktığınız zaman faiz çok yüksek. Şimdi işte Merkez Bankası'nın faizi efendim 37. Ya bırakın arkadaşlar, bak 37'yi bir artık unutun. 40, bunları unutun. Yani bunlar basit faiz. Lütfen, yani artık hala aynı şeylerde ısrar etmenin bir anlamı yok. Bugün 37 ile 40 ile fonladığınız zaman neredeyse %50'lere yakın bir bileşik faiz var. Bankalar buna bakar. Yani bankaların fonlama maliyeti dediğimiz bir maliyet var. Buna bakın. Şimdi bu kadar yüksek bir marj varsa, kredi faizleri de %60'a gelmişse özel kesimden ne beklersiniz? Doğal olarak bunlar dışarıdan döviz bulmak veyahut da nereden bulursa önemli değil. Yani.
0: Tabii.
1: Döviz bulup bunları TL'ye çevirmek, varlıklarını TL olarak değerlendirmek, bir de öyle bir şey var.
0: Tabii, tabii hocam.
1: Merkez Bankası'nın da raporu var bu konuda. TL varlıklarını TL olarak değerlendiriyorlar bunlar. Çünkü yüksek faizden yararlanıyorlar bir taraftan. Ama bir taraftan da borçlanmaları döviz. Bugün geldiğimiz noktada çok ciddi bir net döviz pozisyon açığına doğru veyahut da uluslararası yatırım pozisyonu mu diyelim buna. Öyle diyelim, hani teknik olarak uluslararası yatırım pozisyonu diyelim. Çok yüksek bir net döviz pozisyonu açığıyla fonluyorlar. Bu tabii çok riskli Türkiye açısından. Ya, dolayısıyla bu sıcak para veya carry trade, ya bunun adı carry trade işte yani.
0: Evet.
1: Nedir? Getir dışarıdan parayı, içeride yüksek faize bağlı ve bunu içeride TL olarak değerlendir. Tamam da. Ama bizim reel kesimin durumu bu değil. Reel kesim daha uygun maliyetle krediye ihtiyacı var. Gerçekten yani bizim hani sermaye yapılarımız belli ya. 500 firmaya bak, ilk işte 1000 firmaya bak. Neye bakarsan bak, biz finansmana dayalı bir iş yapıyoruz.
0: Evet.
1: Efendim bu değişsin. Ya bunu bir günde, iki günde değiştiremeyiz yani. Bunu bir halledelim. Önce bir hani orta yolu bulalım. Ondan sonra değiştiririz biz bu işi. Yani yaparız biz
0: doğru
1: bu işi ama.
0: Pekala.
1: Yani böyle çok hızlı bir şekilde bunu beklemek çok kolay bir şey değil gibi geliyor bana.
0: O da naif bir beklenti olur herhalde değil mi Sadi Hocam?
1: Evet. Çok güzel
0: çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum, sevgiler, selamlar diyelim. Efendim günden kalanları noktalayalım Sadi Hocanın bu değerlendirmeleriyle. Yarın saat 17'de görüşene dek hoşçakalın.

sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dakikadan herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Günün öne çıkan gündem başlıklarıyla açalım programı. S&P Global, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarınki toplantısında bir hafta vadeli repo politika faizini %37 seviyesinde sabit tutacağını öngördü. Kuruluş, Temmuz ayındaki dezenflasyon eğiliminin hemen yeni bir faiz indirim döngüsü başlatmaya yetmeyeceğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Mayıs ayı itibariyle reel sektörün döviz varlıkları 188 milyar dolar, yükümlülükleri ise 392,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Yükümlülükler 2013 yılından bu yana verilen veri setinin en yüksek seviyesine işaret etti. Sanayinin ekonomideki ağırlığının azaldığına dikkat çeken İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin sanayileşme sürecini tamamlamadan sanayinin ekonomideki payını kaybetmeye başladığını belirterek, erken sanayisizleşme riskine karşı üretim odaklı ve bütüncül bir sanayi politikası çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 101,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde imalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı da geçen aya göre 0,6 puan azalarak %73,9 oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik olası her saldırısına yanıt olarak başkent Tahran'dakiler de dahil olmak üzere İran'a ait bir köprü veya elektrik santralini vuracakları tehdidinde bulundu.

0: Dünya Ticaret Örgütü eski müzakerecisi Doktor Şahin Yaman bizimle birlikte. Şahin Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Ece Hanım.
0: Şimdi bir yandan savaş temasını konuşuyoruz, bir yandan da tarifeler yeniden gündemde. Trump tarifeleri neden? Zaten hani Trump'ın koltuğa oturmasıyla beraber çeşitli tarifeleri konuşmaya başlamıştık yüksek oranlarda. Ardından bunlar mahkemeden döndü. Sonrasında bir 150 günlük geçici bir tarife dönemi vardı. Onun aslında sonuna yaklaşmış olmamız sebebiyle yeniden gündeme geldi. Bu sefer 60 ülkeye tarife uygulayacağını söyleyen bir Trump söz konusu. Dolayısıyla bunun sebeplerinin ve sonuçlarının ne olacağı üzerine bir değerlendirmede bulunalım sizinle. Nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle bunu sadece dış ticaret açığını kapatmak olarak mı okumalıyız? Yoksa küresel üretim ve tedarik zincirini aslında kendi istediğine göre yeniden dizayn etmeye çalışan bir Trump mı görüyoruz sahnede?
1: Teşekkürler Ece Hanım. Aslında yeniden dizayn etme isteği var ama eristek muktedir olabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin buna muktedir olduğu yönünde ortada bir şey yok, gelişme yok. Yani hadise benim kanaatimde şöyle, biliyorsunuz yüksek mahkeme sene başlarında Şubat ayında 6-3 oranla ödemeler bilançosu hükmünü, yani Amerikan Ticaret Yasası'nın 122. maddesini gerekçe göstererek ödemeler bilançosunda ciddi açık olduğu gerekçesiyle Amerika'nın koyduğu vergileri iptal etmişti ve bu cuma sona eriyor ve Amerika Birleşik Devletleri şimdi ilginç bir şekilde yine 1974 sayılı ticaret kanununun 301 ve hiç kullanılmayan, yani aşağı yukarı 80-90 yıldır kullanılmayan başka bir hükmünü kullanarak yeni bir politika geliştiriyor. Benim kanaatimce ortaya çıkan hadise şu: bir kere biz hep Trump'tan bahsediyoruz. Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anki resmi başkanı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası ticaret politikası sadece başkan tarafından değil, Amerikan Ticaret Temsilciliği, Kongre, Senato tamamen bir kurumsal düzeyde sofistike bir yetki kullanım sahası. Şimdi ortaya çıkan hadise benim kanaatimce birlikte sadece ve sadece bir değer zinciri ve Amerika'nın değer zincirlerini veya ticaret ağlarını yeniden tasarlama niyeti olarak da okunamaz. Benim kanaatimce burada bir son dönemde Amerikan özel sektörünün, finans sektörünün özellikle ortaya attığı bir kavramla değerlendirilebilir. O da sistemik kaos. Yani şu an Trump'ın yarattığı belirsizlik, tahmin edilemezlik, günübirliğe dayalı rasyonelitesi ve ekonomik mantığı da olmayan, aslına bakarsanız Amerikan iktisadi çıkarlarını da tahrip eden fakat söylem düzeyinde jeoekonomik, yani Amerikan ekonomik milliyetçiliğini söylem retorik belagat olarak çok güzel savunan ama pratik olarak da ABD ekonomisine ve verimliliğine de zarar veren bir yaklaşım. Nitekim Yale Üniversitesi'nin Bütçe Laboratuvarı adı altında bir araştırma merkezi var. Bir de klasik Amerikan düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü Trump'ın koyduğu vergilerin ortalama tarife oranlarını hesaplamış. Brookings biraz daha mütevazi, %9.6-10 civarında. Yale Bütçe Laboratuvarı ise Trump'ın koyduğu tüm vergilerin uygulanması halinde %20'ler, bazı araştırma merkezleri buna %23'lere, neredeyse %25'lere kadar çıkardılar tarife ortalamasını. Peki bu ne demek? Yani %10-20-25 soyut bir rakam izleyiciler açısından. Şöyle örnek vereyim. Gelişmiş ülkelerde bu rakam düşük olur. Yani %3-4 civarında olur. Mesela Avrupa Birliği'nde ortalama şu an muhtemelen ağırlıklı ortalama %3,5 veya 4 veya hadi ticaret gerginlikler korumalarla beraber tarifeler %4-5 olsun. Türkiye'de de aynı oran var. Yani şu an Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin 2 katından daha belki de 3 katı yüksek bir şekilde sanki gelişmekte olan fakir bir ülkeymiş gibi ekonomisini koruyor. Ve şimdi ne dedi? Biz işte 100 yıldır uygulanmayan bir vergi uygulayacak. Onu da kime karşı uygulayacak? Kanada gibi, yani eski NAFTA'nın yerine gelen ABD, Kanada, Meksika serbest ticaret anlaşması, Frenkçe tabiriyle USMCA dedikleri, İngilizce 3 ülkenin kısaltmasından oluşan bir eklemlenme hareketinin kuzeydeki en önemli Amerika'nın ortağı, en önemli ticaret ortağı, ortaklarından bir tanesine karşı uyguluyor şimdi bunu. Bu şu anlama geliyor benim kanaatimce. Biliyorsunuz programlarda da çok kullanılmıştır. Tukidides tuzağı denen, aslında Organski'nin ticaret savaşları teorisinin yeniden ifade edildiği bir teori var. Bu teori şunu söylüyor. Yükselen ve düşen güçler, düşen güç düştüğü için yükselen güce karşı önlem almak ister. Askeri, güvenlik veya ticari açıdan düşen güçte bir defansif olarak önlem almak ister. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı önlemler iki kanallı. Panama'dan başlayarak Venezuela, Latin Amerika'ya kadar Donreo, yani Monroe dedikleri Latin Amerika bizden sorulur, buralar bizim sömürgemizdir mantığıyla oradan başlayarak Hürmüz Körfezi'ne kadar bir savaş, çatışma, güvensizlik ve istikrarsızlık alanı oluşturdu. Ve ABD'nin bu istikrarsızlık alanı Tukidides tuzağının, yani Amerika'yı da, Amerikan ekonomisini de politik risk, askeri risk, risk parantezine alan bir kuşatma aslına bakarsanız. Peki karşı tarafa bakalım, yükselen güçlere. Sadece Çin demeyelim. Vietnam var, Endonezya var, ASEAN hareketi veya Recep hareketi. Recep hareketi dünyanın en büyük eklemlenme hareketi. Orada böyle bir şey var mı? Savaş, çatışma, el koyma, işgal etme, işgal tehdidi? Yok. Günübirlik kararlar var mı tarife? Yok. Oradaki Tukidides tuzağı Amerika'nın günübirlik, irrasyonel, reaksiyonel, tutarsız, insicamsız, ne yediği belli olmayan bir iktisadi milliyetçiliğine karşı bir idare mekanizması aslına bakarsanız. Yani şu an Asya Tukidides tuzağına düşmüş falan değil. Kalibrasyon yapmaya çalışıyor, denge kurmaya çalışıyor. Burada önemli olan şu bence Ece Hanım. Bizde şimdi çok büyük bir coşku var. Yani böyle bir şey gibi, Leyla ve Mecnun gibi Avrupa Birliği ve Atlantik alanına karşı irrasyonel bir sevgi ve bağımlılık şey duygusu var. Böyle bir nasıl söyleyeyim, iktisadi açıdan bürokrasimiz, siyasetimiz seçenek üretmeyi unuttuğundan mıdır? Yani politika alıcısı olma genlerimize işlediğinden midir, nedir? Biz bu Tukidides tuzağının iktisadi rekabetçiliği, Amerika'nın uyguladığı irrasyonel politikalar, bunu Avrupa Birliği'ni de ekleyelim. Avrupa Birliği'nin sürdürülebilirlik politikaları, sınırda karbon düzenleme mekanizmaları da öyle çevreyi korunmaya yönelik çok masum politikalar değil. ABD'nin kaba saba politikalarının biraz daha sofistike, biraz daha ince İngiliz politikası gibi daha diplomatik bir işte kadife eldiven altına alınmış yine gelişmekte olan ülkelere karşı politikaları. Dolayısıyla şimdi Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin iptal ettiği 122. maddede ödemeler bilançosu mülahazasıyla konulan o politikalar kalktı. Amerika diyor ki müttefiklerime %10 vergi uygulayacağım.
0: Evet.
1: Biraz daha muhalif gördüklerime %12,5 uygulayacağım. Ama Kanada'ya %50 uygulayacağım diyor birkaç kalemde. Şimdi bu şu anlama geliyor. Amerika kendi eklemlenme hareketinde de kendi değer zincirlerini düğümlüyor. Kendi değer zincirlerini kilitliyor. Yapılan ekonomik araştırmalar bunun maliyetinin, KPGM mesela diyor ki Trump'ın getirdiği vergilerin %55'i ithalatçı ve Amerikan tüketicisi tarafından yüklenildi deniyor. İkincisi, bu Avrupa Birliği'nde de %50'ye yakın belki iktisadi büyümeyi menfi etkileyen faktör. Bu bizi de etkiliyor. Neden? Bizde koruma oranı %4 bile değil. Yani Amerika'da %10 ile 20 arasında koruma oranı var. Bizde %4 Avrupa Birliği'nin ortak gümrük tarifesi OGT'ye yükleniyoruz ama tarife ağırlıklı ortalamamız. Yani şu demek, biz Almanya'ya karşı ekonomimizi korumuyoruz. Fransa'ya karşı korumuyoruz. İtalya'ya, hatta İngiltere'ye ve EFTA ülkelerine karşı da korumuyoruz. Neden? Gümrük Birliği içerisindeyiz. İkincisi, peki, bizim gümrük...
0: Şahin Bey, araya giriyorum ama söylediğiniz noktaya bakılacak olursa bir tarafta aslında daha çok korumacı politikalar ve güvenlik tarafını odağa almış bir Avrupa ve Batı diyelim, daha doğrusu ABD görüyoruz. Diğer tarafta Asya, daha teknolojiye, yatırımlara aslında odaklanan bir Asya tarafı var. Bu denklemde aslında bundan sonrasında işte Çin ve BRICS ülkeleri açısından bu taraflara dair ticaretin akışında bir değişiklik gözlem
1: ...ler
0: miyiz bu konjonktürde?
1: Valla ben Ece Hanım şöyle bakıyorum. Ticari tahminlerde... ...yani çok zor. Yani bu politik risk ortamında yapay zeka... ...kullanarak bile tahmin yapmak çok zor. Ama... ...mesela Amerika açısından şimdi korumacılık önlemler açısından ödemeler bilançosunu gerekçe gösteriyor ama geçen sene 900 küsür milyar dolardı. Bu sene muhtemelen 60-66 milyar dolar aylık açık veriyor. En fazla 750-770 milyar dolar açığı olabilir. Aslında söyledikleri de doğru da değil. Şimdi bence mesele şu. Türkiye'deki aydınların, siyasetin, üniversitenin şunu görmesi gerekiyor. Türkiye uluslararası ilişkilerinin en önemli belirleyicilerinden bir tanesi olan uluslararası ticaret ve finansmana taktik ve kısa vadeli düzeyde bakamaz. Sadece Gümrük Birliği'nin pasif politika alıcısı olarak böyle şey gibi aşkın gözü kördür gibi Leyla Mecnun gibi bakamaz. Sadece Gümrük Birliği'ni güncelleyelim söylemleriyle bu iş olmaz. Yani Panama'dan Ukrayna'ya, Ukrayna'dan Hürmüz Boğazı'na şimdi Badel Membebe kan revan istikrarsız sözlerine güvenilmeyecek. Her gün karar değiştiren bizim de içinde olduğumuz bir ittifak var. Bizim iktisadi büyüme sağlamamız gerekiyor. İçerideki ekonomik dengeleri daha da iyiye götürmemiz gerekiyor. Benim bir çıkarım yok. Yani bir vatandaş olarak uzaktan bunu söylüyorum. Hı hı. Şimdi burada dünya karpuz gibi ikiye ayrılmış görünüyor. Fakat karpuz gibi ikiye ayrılmış olsa da sonuçta tek bir dünya var ve karpuz var. Dolayısıyla Atlantik alanının bu tahripkar etkisi küresel ekonomik büyümeyi böyle giderse yapısal bir durgunluk sürecine sokacak. Bakın Amerika Birleşik Devletleri ne dedik? Ya 1929 buhranından bu yana Amerika en yüksek gümrük vergileri uyguluyor. 1929 buhranında Amerika yüksek gümrük vergileri uyguladığı zaman dünya savaşı çıktı. 50-100 milyon bilmiyorum tam insan doğrudan dolaylı öncesi sonrasında öldü. Şimdi bakın benzer aynı şey yok. Aynı şartlar olmasa da büyük benzerlikler var. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, siyasetiyle, sivil toplumuyla, akademisiyle benim kanaatimce sadece bu Atlantikçi çürüyen ve gerileyen düzenin böyle NATO coşkusuyla peşine takılıp geleceğe yönelik stratejik çıkarlarını heba etmemesi gerekir. Dolduruşa gelmemesi
0: çözüm
1: gerekir.
0: Ben onu söylüyorum. Çözüm öneriniz ne Şahin Bey? O anlamda çözüm öneriniz ne?
1: Valla benim önerim şu. Ben bir vatandaş olarak ben baktığım zaman iktisadi çıkarların öncesinde milli güvenlik, siyaset ve uluslararası ilişkileri daha önde görürüm. Bir dış ticaretçi olmama rağmen dış politika ve askeri güvenlik her şeyden önde gelir. Ben şeye bakarım. Askeri güvenlik tehdidi nereden geliyor? Askeri güvenlik tehdidi bize batıdan geliyor. Daha birkaç gün önce NATO toplantısından sonra Avrupa Konseyi Kıbrıs Türklerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı çok utanmaz, arlanmazca bir rapor kabul etti. Dünyanın en asil, en şerefli ordusunu lekeleyecek kendilerine göre bir rapor kabul etti. Bunu yokmuş gibi kabul etmeyi ben kabullenemiyorum. Dolayısıyla ben şöyle bakıyorum. İkincisi, biz büyük güç olacaksak, yani büyük güç olma yönünde eğilimlerimiz de var, istidadımız da var, kapasitemiz de var. Bu Avrupa Birliği'nin, Gümrük Birliği'nin bizim politikalarımızın Brüksel tarafından belirlendiği bir yapıyla, yarı sömürge düzeniyle olamaz. Buna Türk siyasetinin iktidarıyla, muhalefetiyle, hatta geleceğe yönelik siyasetçiliğiyle ortak bir dil ve tavır geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kazanması gerekiyor. Yani bunun başka şartı yok. Çünkü bizi araçsal olarak görüyorlar ve son dönemde benim izlediğim basında, Avrupa'da, Amerika'da, diğer taraflarda hem bize yönelik tehdit dili çok sertleşiyor ve artıyor, hem de bizim Mehmetçiği, hatta bizim dronlarımızı, şöyle diyeyim, yani drone veya robotik Mehmetçiği kendi şeyleri gibi, yani askeri proletaryaları gibi görme eğilimi yükseliyor. Bu 21. yüzyılın yeni ekonomik şartlarında Türk tarihine, Türk milletinin milli kimliğine, dini, maddi, manevi hiçbir değerine uygun değil. Dolayısıyla biz yükselirken, eğer yükseliyorsak, Asya yükselirken, Türkiye'nin daha makro bir vizyonla, askeri stratejiyle ekonomik strateji optimize edecek, radikal ama biraz konfor alanından çıkacak stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'dan beraber, 1838 Balta Limanı'ndan beraber bizim Mehmetçiğin Osmanlı döneminde yabancı büyükelçilere selam durdu. Düğün-i Umumiye ile bütün borçlarımızı onların...
0: Şahin Bey, toparlayabilir misiniz birkaç cümle?
1: Toparlayayım, tamam. Bitiriyorum, bir dakikada bitiriyorum.
0: Tamam.
1: Toparladı. Yani Eminönü'nde Üsküdar'da, ne bileyim, Beşiktaş'ta gemi işletemediğimiz dönemlerden 1995 Gümrük Birliği'ne kadar bir Kuvayi Milliye Kurtuluş Savaşı kırılması oldu özgürlük, istiklal, bağımsızlık yönünde. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin artık bunu ideolojik bir mesele olmaktan çıkarıp, evet, Türkiye küresel bir güç olma potansiyeli her zaman sahip. Peki. Bu açıdan dış ekonomik ilişkilerin konfor alanından çıkarak yeniden stratejik olarak şekillendirilmesi gerekir. Tabii ki, peki, taktik, kısa vadeli güvenlik çıkarlarını hükümet, siyaset daha iyi bilir.
0: Dünya Ticaret Örgütü Türkiye eski müzakerecisi Doktor Şahin Yaman, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Biz 60 dakikayı burada noktalayacağız. Başarıya doğru.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Kardemir Çelik halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 22, 23, 24 Temmuz. Konsorsiyum liderleri A1 Kapital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Reklam.
0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Reklam.
0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın. Mutlu akşamlar. 20. yılında eğitimin merkezine Başarıya Doğru hoş geldiniz. Bugünkü konuğum MEF Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Muhammed Şahin. Sayın Şahin hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Efendim biraz sonra konulara gireceğiz ama bundan 12 yıl öncesine gidiyorum. Sizinle yine ulusal bir kanalda karşı karşıyayız. Yani sizin ne kadar öngörülü bir insan olduğunuzu söylemek istiyorum. Bana dediniz ki Sayıcığım, efendim dedim ben, yakında dediniz bir önümüzdeki süreçte bir yapay zeka hologramla ya da olacak ve senin yerine bunlar geçecek. Ben dedim ki tamam hocam benim yerime geçiyor da siz de o zaman sizin yerinize hiç geçmeyecek mi filan derken giderek geldik. Ama evet, hayaller yani gerçekleşmeye başladı. Evet. Hadi isterseniz yavaş yavaş yola çıkalım. Evet. Efendim şimdi özellikle biz rehber öğretmenlere sorduk, genç araştırmacı arkadaşlarım. İki tane başlık geldi artık üniversite seçimlerken. Bir öğretim üyesi kadrosu, ikincisi de yapay zeka. Ben şurada başlıyorum. Üniversite kadronuzun özellikleri.
1: Evet, ben tabii öncelikle sizi kutluyorum. 20 yıldır Turgut Bey'le bu işi yürütüyorsunuz. Onu evet. da kutluyorum. Başarılı bir şekilde değişik kanallarda, bugün bu kanalda. Daha nice yıllara diyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun.
1: Çok sağ olun.
0: O zaman ben de bir şey söyleyeyim size. Evet. MEF benim rahmetli Arıkan hocamın da önceliğinde, onun da bana yol göstermesinde ben dershanecilikte çok hocam ekmek yedim. Gani gani rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Hocam akademik kadroda tabii ben kurucu rektörüm 2014'te üniversite. Evet. İlk öğrencilerini almaya başladı ama 2012 sonundan itibaren bu üniversitedeyim. Daha önce biliyorsunuz İTÜ rektörlüğü evet. yaptım.
0: Hatta orada beni davet etmiştiniz. Evet. Seminer yapmıştım gençlere. Evet.
1: Üniversiteyi kurarken tabii bildiğim, güvendiğim arkadaşları İTÜ'den olsun başka iyi üniversitelerden teklifler yaptım. Tabii dekanları ben seçtim. Hoca seçimini tamamen dekanlar yaptı. Üniversiteyi kurarken akademik, tabii üniversitelerde akademik atama yükseltme kriterleri var biliyorsunuz. MEF Üniversitesi kurulurken akademik atama yükseltme kriterlerini ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi'nin ortalamasını almıştım.
0: Evet.
1: Yani oraya.
0: Başarı çatısı.
1: Evet. Yani onların ortalamasını almıştım ama daha yıllar geçtikçe tabii değişti, gelişti. Tabii. Bölümler bazında özel şeyler kondu. Ama böyle kaliteli bir akademik kadromuz var. Hukukta %30 İngilizce eğitim var. Diğer tüm bölümlerde %100 İngilizce eğitim var.
0: Hemen şunu açıklayalım. Sevgili gençler, niye hukukta %100 İngilizce yok diyorsunuz? Çünkü Türkçe olaraktan evet. Okutulması lazım. Bunun bir bölümü İngilizce olacak. O yüzden %30. Diğer bölümlerin tamamı İngilizce.
1: Buyurun. Evet, zaten %30'a kadar izin veriliyor. Evet, onun evet. için %30'a kadar.
0: O da uluslararası ilişki şey, aynen. hukuk için
1: aynen. yapıyorlar. Diğer bölümlerdeki hocalarımızın yani hemen hemen yarıdan fazlası yurt dışı, Avrupa, Amerika başta olmak üzere doktoralı veya Türkiye'deki iyi üniversitelerden doktoralı hocalarımız var. Bunlara dikkat ediyoruz. Yani akademik kadro, bir de tabii hazırlık okulumuz, İngilizceyi evet. çok ciddi alıyoruz. Bir öğrenci o yaşa kadar, üniversiteye gelene kadar İngilizce öğrenemediyse, üniversiteye geldiğinde zorlamamız gerekiyor.
0: Doğru.
1: Ve ona göre de ortam yaratmamız gerekiyor. Hazırlık okulumuzun hocalarının %60'ı yabancı.
0: Evet. Yani bu kadar. Bir şey söyleyeyim size Sayın Şahin. Ben Türkiye'nin her tarafında seminerlere gidiyorum. Bakın bu çok önemli bir şey. Üniversite adayları şunu söylüyorlar. Gerçek İngilizce öğretiliyor MEF'te ve ona göre not veriliyor.
1: Aynen
0: yani
1: öyle.
0: Bilmeyen geçemiyor. Türkçesi
1: hocam bu. %90 devam zorunluluğu var. %89.99 daha kalırsınız.
0: Doğru.
1: O kadar.
0: Kalsın hocam. Evet. 5 seneye yapamaz.
1: Ve hocam ilk açıldığımızda biz 5-6 yıl orada tamamı yabancı hoca çalıştırıyorduk. Sonra tabii bazı bizi işte şikayet ettiler. Burada Suriyeli de çalıştırılıyor, Türk çalıştırılmıyor diye. Ya da biz böyle bir model kurduk.
0: Doğru.
1: Neyse daha sonra biraz değiştirdik. Ama Türkiye'de seçerken çok ciddi seçiyoruz. Doğru. Ve Türkçe konuşmalar kesinlikle yasak. Çünkü öğrenci hazırlıkta sınıfta hocaya, diyelim ki hoca sınıfta İngilizceyi yasakladı. Sınıfta soramadığı soruyu koridorda Türkçe sormaya kalkıyor.
0: Olmaz.
1: Yani o zaman olmuyor, gelişmiyor. Şimdi bizim öğrencilerimiz level 1, işte birinci seviye. Gelen çocuklar hocam 2-3 hafta sonra kendilerini ifade etmeye başlıyorlar. Sunum yapmaya başlıyorlar. Yani geçen dönemin başında ben takip etmemiştim. İşte müdür, okulun müdürü yabancı. Üç müdür geçirdi şu ana kadar. Üçü de yabancı. Hiç Türk müdür yok. Davet etti. Ama kaçın sınıf öğrenciler olduğunu bilmiyorum. Kaçın seviye. Ya dedim bunlar kaçıncı seviye dedim. Ya dedi hocam daha yeni başladılar. Level 1. Birinci seviye.
0: Doğru.
1: Ya dedim bu kadar nasıl ilerlediler? Yani o İngilizce çok önemsiyoruz. Çünkü tüm kaynaklar İngilizce.
0: Hocam tabii siz ekranda olunca yağmur gibi de sorular geliyor. Evet. Onlara girmeye çalışacağım. Ama şöyle yapın. Eğer Türkçe konuşuyorlarsa bizim okulda öyleydi. Bir kumbara vardı. Para alınıyordu. Sonra da pasta alınıyordu.
1: Evet güzel.
0: Efendim üniversiteniz dünya standartlarına erişebilmesi için neler yaptınız? Ve neler yapacaksınız?
1: Şimdi uluslararası düzeyde şimdi hocam eğitimi iyi yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi üniversitenin iki ayağı var. Bir araştırma, bir de eğitim. Araştırma yıllara dayanan bir birikime bağlı, bir de ulusal ekosisteme bağlı. Yani siz ne yaparsanız evet. yapın, gidebileceğiniz yer sınırlıdır. Ama eğitimde büyük bir ekosistem yok. Yani tabii ki olsa daha iyi olur ama ekosisteme bağlı olmadan siz yapacağınız yatırımlarla, önceliklerinizle kaliteli eğitim verebilirsiniz. Bizde mesela eğitim öğretim modelimiz aktif öğrenme üzerinedir.
0: Evet.
1: Aktif öğrenme işte İngilizcesi flip learning, ters yüz eğitim sistemi. Üniversiteyi tamamen bu sistemle kurguladık ve bu şekilde üniversiteyi açtık.
0: Sevgili gençler lütfen ters yüz eğitim modelini çok izleyiniz. Burada klasik öğretimin dışına çıkıyor. Hatta benim bildiğim kadarıyla sizden örnekler alınıp bunlar kolejlere vesairelere de getirilmişti. Evet.
1: Hocam dünyada bu işi tabii Amerika'da yapmaya başladılar öğretim yüzü düzeni. Bunlardan bu işi önde gelen isimlerinden biri de Harvard Üniversitesi'nde Eric Mazur profesör. Kendisi fizik profesörü ama aynı zamanda eğitim teknolojileri alanında da dünya çapında bilinen bir bilim insanı. İki hafta önce mezuniyetimiz vardı. Mezuniyetimize geldi, konuşma yaptı. Ve konuşmasında aynı şunu ben bu üniversitede bu eğitim modeli olduğu için geldim. Ve bu çok üniversite güzel. Sadece bu eğitim modeliyle kalmadı. Üzerine bir sürü şey koydu.
0: Tabii.
1: Şimdi onlardan isterseniz bahsetmek istiyorum. Tabii öncelikle aktif öğrenmeyi bugün hocam yapay zeka ile birlikte belki onlardan da soracaksınız.
0: O zaman şöyle yapalım ben sözünüzü kesmeyeyim. Ona da şunu bağdaştırın hocam. Eğitim anlayışınızda yapay zekanın yeri nedir diye gireyim. Hepsini
1: tamam,
0: birleştirin
1: hocam.
0: Daha rahat konuşalım.
1: Şöyle hocam yapay zekada bugün en çok endişe edilen şey nedir? Öğrenciler nezdinde yani hocaların endişeleri nedir? Öğrenci işte ödev verirse yapay zekaya yaptırıyor. İşte her şeyini yapay zekaya üst bilişsel becerileri gelişmiyor vesaire vesaire bir sürü eleştiri var.
0: Yani işverenlerin sorduğu evet. gibi diplomayı alırken bu notu yapay zekayla mı aldın aynen. dediği gibi.
1: Aynen. Şimdi bizde tabii bir kere şey söyleyeyim yani yapay zekanın geçmişi var. İşte 12 yıl önce siz hatırladınız ben unuttum tabii
0: benim
1: hocam.
0: Benim yerime evet. oluyor yani.
1: Hocam 2016'da tüm dünyada 3-4 tane yayın evi. Şimdi bugün itibariyle 4 yayın evi. O zaman 3 yayın eviydi. Yapay zeka destekli dijital kitaplar çıkarmaya başlamışlardı. 2016 yılında tüm dünyada. Ve o günden bugüne bu platformların yayınlarını satın alıp öğrenciye ücretsiz sunan Türkiye'de halen tek üniversiteyiz. Başka hiçbir üniversite bu platformlara ücret ödemiyor. Bunlar normal yayın evlerinin üyelikleri var platformlara, uluslararası platformlara. Ama bunun ayrı bir ödemesi var. Mesela ben geçen sene üniversitemiz 15 milyon TL ödedi. Nedir bu? Temel derslerden başladılar. Fizik, kimya, matematik işte mühendislik için veya mesleki işletme, ekonomi vesaire, finans. Derslerin bildiğimiz referans ders kitabı olur ya. Derste hoca evet. gelir der ki ben işte işletme dersini bu dönem şu kitaptan işleyeceğiz arkadaşlar. İşte evet. almanızı öneririz. Veya işte alamıyorsanız da kütüphanede birkaç kopyası var. Biz de hocalara diyoruz ki bu platformlara biz ücret ödüyoruz. Üniversite olarak Türkiye'de tek biz ödüyoruz. Yapay zeka destekli. Eğer dersinizin içeriği %60-70 örtüşüyorsa bu içerikle ders notlarınızı eski yıllanmış işte PowerPoint'larınızı çöpe atın lütfen. Artık onları kullanmayacaksınız. Hard copy kitap yok. Bunu kullanacaksınız. Ve öğrenciye de diyoruz ki öğrenme yönetim sistemine girdiğin anda bu platformlara limitsiz erişim hakkınız var.
0: Çok iyi.
1: Yani tabii başka bir üniversitede öğrenci bu platformlara girebilir ama 300-500 dolar ödeyecek tamam. ders başına.
0: Siz de ücretsiz.
1: Bizde bedava ve evet. tüm öğrenci buna erişiyor. Önemli olan hocam şimdi yapay zekada bir sürü şey var. İşte bireyselleştirilmiş eğitim deniyor. Yıllardır söylediğimizde yapay zeka şimdi gerçekleştirecek. Ama her birey buna erişebilecek mi? Yapay zeka işte lisanslı yazılımlar var. Herkes buna erişebilecek mi? Dünyada yani tabii. veya ülkemizde. Önemli olan budur. Yani kaynaklara, dijital platformlara yani dünyanın işte bu imkanlarını ya da gelişmiş şirketlerin ortaya çıkardıkları bu imkanlara herkesin erişebilecek mi? Yani sizin öğrenci bunlara erişebiliyor mu? MEF Üniversitesi'nde dediğim gibi bu kitapları o gün bugündür Türkiye'de kullanan tek üniversiteyiz.
0: Evet.
1: Nedir bu? Diyelim ki bir fizik sorusu çözdünüz, hata yaptınız. Öğrenciye nerede hata yaptığını gösteriyor
0: tamam.
1: ve ona bir içerik getiriyor. Buna çalış, tekrar yap diyor. Baktı ki sınıfta öğrencilerin bir kısmı, büyük bir kısmı aynı yerde hata yapıyor. Hocaya geri bildirimde bulunuyor.
0: Tamam. Anladım.
1: Sonra yapay zeka tabii ChatGPT ile birlikte patladı aslında. 30 Kasım 2022. İkinci günü hemen odamda bir komisyon kurdum benim başkanlığımda. Dedik ki hemen bunu kullanmaya başlayacağız. Hocaları belirleyelim. İkinci dönem başlamadan ders tasarımını ortaya koyalım. Evet. Ve bir yıl boyunca bunu kullanalım. Daha sonra lisanslı çıkmaya başladı 2-3 ay sonra. Önce ücretsizdi tamamen. Sonra lisanslı kısmı çıkmaya başladı. Ve onu hemen bölümlere satın aldık hocam. Tüm bölümlere, üniversite hocalarımıza. Dedi ki artık yapay zekayı hatırlarsanız o zaman tüm dünyada sadece doğru. bizde değil... Yapay zeka yasaklamaya başladılar. Eğitim kurumlarında, üniversitelerde yani anlı üniversitelerde.
0: Biz hocam ki, ben şöyle bir yazı gördüm ya kullanılması yasaktır.
1: Evet, evet. Biz dedik ki hayır ya yasaklamak yok. Kesinlikle kullanacağız. Ve bir yıl sonra biz yapay zekanın yani ChatGPT'nin yüksek öğretime etkisi yapay zeka devriminin keşfi diye bir kitap çıkardık İngiltere'de.
0: Evet.
1: Bir yıl sonra ve bu kitabın ön sözünü de Amerikan Rektör Eğitim Konseyi var. Amerikan Eğitim
0: Biliyorum.
1: Konseyi. Amerikan rektörlerinden oluşuyor hocam.
0: Evet.
1: Onun başkanı yazıyor.
0: Türkiye'den ev siz bir tek
1: Bir tek ben, tamam. biz varız. Üniversite olarak biz varız. Rektör olarak bir tek evet. ben üyeyim. O başkandan rica ettim. Yani böyle bir... Yani,
0: hocam son 3 dakikaya giriyoruz da bir soru mi? Daha var. Hayır. Çok önemli. Devam
1: tamam,
0: edin.
1: Hocam.
0: Devam edin.
1: Sonra biz 2024'te arka arkaya yapay zeka politika belgesi yayınladık. Hı-hı. Bugün itibariyle sanmıyorum 10-15 üniversite vardır halen yapay zeka politika belgesini açıklayan. Şimdi üçüncü versiyonunu bugün yarın açıklayacağız. Yani öğrenciler, hocalar kim ne yapacak, yapay zekayı nasıl kullanacak, akademik idari kadro nasıl kullanacak? Ve ikinci 2024'te yayınladığımız ikinci belgeyle birlikte dedik ki MEF Üniversitesi'nde yapay zekayı yasaklamak artık yasak.
0: Peki. Şimdi ben başka bir şeye gidiyorum. Yapay zeka dediniz oradan gireceğim. Yapay zeka ile patent alma oranında yükselme olur mu?
1: Hocam çok şey bir soru. Yani şimdi dünyada bunu en çok alan şu anda Çin. Çin'deki zaten normal patent sayısı Amerika'yı 3'e katlıyor.
0: Yani geçmiş. Sizin görüşünüz çok önemli hocam.
1: Evet. Şimdi şu anda tabii yazılım geliştiriliyor hocam her tarafta. İşte Elon Musk'ın açıklamaları var. İşte 3 sene belki izlemişsinizdir sosyal medyada var. Yani 3 seneniz var diyor. Tadını çıkarın işinizin diyor. Yani tabii biraz abartabiliyor. ama tabii öyle uçuk kaçık insanlar zaten zeki insanlar bir şeyler üretir. Uçuk kaçık da konuşurlar. Bize uçuk kaçık gelebilir ama yani 3 sene olmasa bile 5 sene sonra olacak yani
0: Doğru.
1: mutlaka. Onun için ya biz tabii üniversitelerde tabii teknoloji merkezleri var. Bu alanlarda Türkiye'de teknokentler var. Buralarda çok çalışma
0: hocam.
1: Var ama hocam maalesef diyorum Türkiye'deki patent sayısı normal toplam patent sayısı son 7-8 yıldır diyeyim 10 yıl demeyeyim 9.000 ile 11.000 arasında hocam. 9.000 ile 11.000. Güney Kore'nin 290.000. Yani daha fazla bir şey dememe gerek yok hocam.
0: Peki.
1: Evet.
0: Evet değerli dostlar bu bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuğum MEF Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Muhammed Şahin'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi başarıya doğru rehberlik bölümüne bağlanıyoruz.
2: YKS tercih döneminde en sık karşılaştığımız yanlış yaklaşımlardan biri, şimdilik yazayım, memnun kalmazsam yatay geçiş yaparım ya da bu kadar alt sıraya yazdım, nasıl olsa gelmez düşüncesidir. Tercih listesine eklediğimiz her bir seçeneğin kazanılma ihtimali olduğu unutulmamalıdır. Gelmeyeceğini düşündüğünüz okulları listeye eklemek son derece risklidir. Yatay geçiş garanti görülmemelidir. Sonuçlar açıklandığında ekranınızda o okulu gördüğünüzde üzülecekseniz o tercih listesinde asla yer almamalıdır. İçinize sinmeyen bir bölüm veya üniversite sadece öğrencilik yıllarınızı değil tüm geleceğinizi ve kariyerinizi doğrudan etkiler. Bu kritik süreçte kararları şansa bırakmak yerine rasyonel verilerle ve detaylı araştırmalarla hareket etmek çok daha sağlıklı bir yaklaşımdır. Biz öğrencilerimizi sadece tercih döneminde değil, tüm yıl boyunca destekliyoruz. Birlikte hedefler belirliyor, sınava hazırlık sürecini planlıyor ve tercih döneminde hem öğrenci hem de aileyle birlikte en doğru kararı veriyoruz. Çünkü doğru tercih anlık bir heves değil, geleceği şekillendiren stratejik bir karardır. Dolayısıyla panik yapmadan detaylı analizlerle ve profesyonel bir destekle ilerlemek gerekir. Tüm öğrencilerimize tercih sürecinde başarılar dilerim.
0: Başarıya doğru devam ediyor. Konuğum Maltepe Aydın Kurs kurucusu Sayın Musa Gök. Sayın Gök hoş geldiniz. Biliyorsunuz dün YKS sonuçları açıklandı. Tabii çok büyük bir heyecan. Biz sabah 8'de buraya geldik. Arkadaşlarımızla akşam saat 22'ye kadar hazırlıklarımızı yaptık, çalıştık. Siz derse kursunuzda aynı şeyleri götürdünüz. İsterseniz gelin yavaş yavaş bir üniversite adaylarına bir yol gösterelim. YKS sonuçları açıklandı. Yani sizde bir araştırma yaptım ben. Yanılıyorsam düzeltin. Bir bireysel başarınız var. Bir tarafta da kitlesel başarınız var. Bunu yakalayan eğitim modeliniz ne hocam?
3: Bunu yakalayan eğitim modelimiz bireyselcilikten çok hep birlikte, hep çoğulcu bir katılımla öğrencilerimizin ne istediğine bakıyoruz. Biz öğrencilerimizi tamamen istedikleri yönde, istedikleri ve sevebilecekleri yönde kanalize ederek birlikte rehberlik, güçlü rehberlik ve güçlü eğitim sistemimizi köklerimizden aldığımız güçlerle biz bugünlere geldik.
0: Ben tabii burada da bir araştırma yaptım. Özellikle öğretim kadrosunun son derece önemli olduğunu, ben çevredeki öğrencilerle de benim genç arkadaşlarım konuştular. Hocaların hem sınıftaki, az mevcutlu sınıfta, hem uzaktan hem de tek tek eğitim aldıklarını, yayınlarınız, iki tane önemli yayınınız var. Biri Aydın, diğeri de
3: Miray
0: yayınlarıydı. Oradaki sorularda şöyle bir şey yaptınız sonradan. Verdiğiniz sorularla çıkan soruları karşılaştırdınız. Evet. %95'in üzerinde bir tutarlılık söz konusu. Rehberlik biriminiz son derece aktif. Hatta bir taraftan psikolojik danışmanlık yapılarken, bir taraftan psikoloji o grubu olaraktan bakarken, bir taraftan da mesleki ve teknik bilgiler verildi. Kütüphaneniz oturmuş. Teke tek çalışma sistemleri var. Demek ki bu sistemin altyapısı buradan geliyor. Ve Merkez Ankara ile birebir öğretim yaptığınızı da gördük. Hemen buradan şuraya geçeceğim. Tercihler başladı. Acaba gençler hakikaten kendilerini tam tanıyorlar mı? Doğru tercih yapabilecekler mi? Sevgili dostlar, YKS tercihleri 29 Temmuz 10 Ağustos arasında yapılacak. Bakalım Sayın Gök neler diyecek?
3: Gençler, özellikle gençlerimiz kendilerini çok iyi tanıyorlar. Burada bir öz eleştiri yapmak lazım. Ebeveynlerimiz gençlerimizi tanıyamıyor.
0: Pardon, ebeveynler lütfen burayın altını çizerek izleyin.
3: Çünkü ebeveynlerimiz biz gençlere yaptığımız modelin aynısını olmasını istiyoruz. Oysa ki gençlerimiz daha özgürlükçü, daha katılımcı ve muhakeme yeteneğini daha üstün plana tutarak kendi geleceklerini belirlemeleri lazım. Evet, biz belki çağın ilerisini göremiyoruz. 20 yıl önceki hesaplara göre hareket ediyoruz ama nesil değişti, gençlerimiz değişti. Değişen bu gençlerin isteklerine göre hareket etmemiz lazım.
0: Tabii siz burada olayı o kadar güzel yakalıyorsunuz ki, siz ayrıca, ki ben oraya seminere de geldim, Ceyhan Teknoloji Koleji'nin de kurucusunuz. Bir taraftan kursçu, bir taraftan okulcu olarak baktığınızda olayı çok iyi yakalama şansına sahipsiniz. Efendim hemen kulaklıktan bir soru geldi ama biraz evvel sorduğum soruda devam etmek istediğiniz bir şey var mı?
3: Yok, devam.
0: Peki, o zaman şöyle, yeni nesil kursçuluk derken ne anlamamız gerekir diyor sevgili yönetmenim?
3: Yeni nesil kursçuluk derken biz tamamen bireyselleştirilmiş, öğrencinin istekleri doğrultusunda neler yapabilir, günlük hayatta karşısına neler gelebilir, en güzeli de burada Maarif modelin uygulanabilir noktasında burada belli oluyor. Çünkü yeni nesil kurçulukta öğrencilerimize biz neleri öğretebiliriz? Öğrencimiz birebir VIP eğitimde neler alabilir? Ya da çoğulcu ve toplumsal olarak bir katılımcı olarak neleri alabilir? Bunların hepsini tek tek analiz edip öğrencilerimize. Maarif modelimizin amacı burada üretken nesil yetiştirmek, kendini bile muhakeme yeteneğinin güçlü olduğu bir öğrenci sistemini yetiştirmek. Hı hı. Bu öğrenci sistemini yetiştirirken yeni nesil kurçuluğun bunun önünde kesinlikle ve kesinlikle çok ciddi anlamda katkılarının olduğunu düşünüyoruz.
0: Şimdi tabii burada önemli olan noktalardan biri yeni nesil kursçulukta. Ben de 1975'ten itibaren dershanecilik yapmıştım. Bu sene benim eğitimde 51. yılım. Başarıya doğru da 20. yılını yapıyoruz. Evet. Buradan sevgili Turgut Özay'a da sevgilerimi tekrar ileteyim değerli yapımcıma. Burada 20 yıldır beraberiz evet. Hocam.
3: Nice 20 yıllara.
0: Teşekkür ederim sağ olasın. Yeni nesil kurslarda en önemli olan unsur öğretmen. Şimdi öğretmen profilini iyi açın. Çünkü biz araştırma yaptık genç araştırmacı arkadaşlarım. Yeni nesil kurs seçilirken duvarlarının altından camlarından kristal olduğuna bakılmıyor. Öğretmen, öğretmenin niteliğine ona bakılıyor. Bu niteliği lütfen geniş şekilde önümüze getirin.
3: Şimdi bu şöyle, öğretmen seçimlerimiz çok farklı.
0: Nasıl yaparsınız mesela?
3: Öğretmen seçimlerimiz tamamen hem yeni nesli anlayabilecek bir öğretmen portföyü, aynı zamanda da geçmişten bilgi birikim, donanımları da olacak bir öğretmen. Öğretmen bir şeyi artık herkes aynı şeyleri anlatabilir. Sonuçta 2 kere 2'nin 4 olduğunu herkes anlatır. Ama bunu anlatış şekliniz farklılaşır. Bu anlatış şekliniz kime neyi nasıl anlattığınızdır. Öğrenci farklı bir, her öğrencinin anlama şekli farklıdır. Herkes aynı şekilde anlayamaz. Öğretmenlerimiz bunları nasıl anlatacak? Ne şekilde anlatacak? Ve nasıl, bunu öğrenciye alabildiği kapasite önemli. Öğretmenlerimiz evet çok iyi bir eğitim kadrosuna sahibiz. Ama eğitim kadromuzun geçmişten gelen köklerimizle bağdaştığı, geçmişteki kültürü alarak yeni nesili anlamamız lazım. Sürekli geçmişe kalarak da belli bir şey değil. Yeni nesil öğretmenlerimizin de yeni nesil öğrencilerimizle beraber aynı kafa ve düşünce yapısına sahip öğretmenlerle beraber. Yani öğretmenin katılımının veli, öğretmen, öğrenci işbirliği içerisinde başarı sağlanılır. Aksi takdirde başarının bu su açıklarından birinin eksik olduğu takdirde başarının olacağı çok fazla düşünülemez.
0: Peki siz şuna katılır mısınız? Şimdi okuldaki öğretmenler var, evet. Okulcusunuz.
3: Evet.
0: Bir de kurslu öğretmen var, kursçusunuz. Evet. Şimdi tamam bilgiyi öğrenci internetten alıyor vesaire. Okullarda ya da kurslarda onun doğru kullanımını anlatılıyor. Ama kurslarda biraz daha zor bir taraf var bence. Zamana karşı yarış olan bir LGS'de, YKS'de o sorunun çok kısa sürede doğru çözülmesi gerekiyor. Ne dersiniz?
3: Burada tamamen size katılıyorum. Çünkü biz öğretmenlerimize hızlı okuma tekniğiyle ilgili en başından beri oryantasyonlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Öğretmenlerimiz, kurstaki öğretmenlerimiz zaman yönetimine, zamanı en iyi nasıl kullanabilir? Öğrencinin kısa yoldan neyi nasıl alabilir? Bunu yapmak için çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken teknoloji kullanıyoruz. Teknolojiyi göz ardı edemeyiz. Evet. Yapay zekayı, bilişim sistemlerini tamamen hayatımızın odağı noktasına getiriyoruz. Çünkü her geçen gün teknoloji hayatımızın her odağında ve her anımızda. Hı hı. Biz bu her anımızda olan teknolojiyi her dakika kullanmak zorundayız. Kütüphanelerimizde aynı hakeza öyle. Yani öğrencinin teknolojiye ulaşabileceği her noktada öğretmenlerimiz de bu noktada bunları destekleyici kıvamda devam ediyor.
0: Peki burada bir başka olay daha var. Örneğin bir problem çözümünde ya da özellikle fen ve matematikte bu evet. oluşabiliyor. Bir sorunun birkaç yoldan çözümleri var. Evet. Örneğin geçtiğimiz günlerde ben televizyonda izledim. Tam da hatırlamıyorum ama bir bölme işlemini Japonya'da daha değişik, Finlandiya'da daha değişik yaptılar. Evet. Bir süreç var. Burada öğretmenin, yani bu çok açık evet. net artık çünkü en değerli varlığımı ben size emanet ediyorum. Öğretmenin bu çeşitli yolları bilmesi gerekiyor değil mi?
3: Öğretmenin çeşitli yolları bilmesi gerekiyor. Konuya başlamadan önce ilk başta da söylediğimiz gibi her öğrencinin anlatış ve anlayış biçimleri farklıdır.
0: O çok önemli işte hocam.
3: Bizim oraya cana dokunmak diye bir tabirimiz var. Biz Hı-hı. öğrenciyi orada bulup çekip almamız lazım. Hı-hı. Öğrencinin derste ilgisi dağılıyorsa nerede ilgisi dağıldı, hangi dakikada ilgisi dağıldı bunu tespit edebilmemiz lazım. Hı-hı. Ve onu oradan çekip alabilmemiz lazım. Öğretmenlerimizin aslında en büyük yaptığı ve en güzel başarıyı sağladığımız nokta da burası.
0: Peki biraz da yayınlara girelim. Şimdi yine bir soru geliyor. Yayınlar son derece önemli platforma geldi. Çünkü kaliteli yayın var. Bu çok açık yani. Kalitesiz yayın da var. Sizin bir Miray yayınları var. Bir de Aydın yayınları var. Evet. Biraz bu yayınlar üzerine konuşur musunuz?
3: Şimdi şöyle, bizim Aydın ve Miray

0: Bunu kullanırken de teknolojiyi tabii ki göz ardı etmiyoruz. Teknoloji çok önemli bunu kullanırken. Teknolojide yapay zekayı kullanıyoruz. Yapay zekanın dışında tamamen uzaktan eğitim modelleriyle entegreli bir şekilde bizim kendi platformlarımız var. Bu platformlarda tamamen entegreli ve öğrenciyi anlık takip edebiliyoruz.
1: Şimdi sorulardan bir tanesi şu. Konuşmanızdan olaya çok vakıf olduğunuz ortaya çıkıyor. Çocukların tercihleriyle ilgili rehberlik biriminiz çalışacak. Yalnız kendi öğrencilerinize yoksa Maltepe ve çevresindeki öğrencilere yardımcı olabilecek
0: Maltepe
1: misiniz?
0: ve çevresindeki tüm öğrencilere yardımcı olabilecek konumda
1: Çünkü
0: bir
1: öyle
0: rehberliğimiz
1: soruyorlarmış.
0: var. Rehberlik sistemimiz bizim çok farklı. Rehberliği biz tek parça ele almıyoruz. Rehberliği tamamen ele aldığımız noktalardan rehberlik tek başına işte tercih yapmak değildir. Rehberlik öğrenciyi anlamaktır. Öğrencinin
1: Psikolojik yaklaşım.
0: psikolojisini
1: Veliye de.
0: bilmektir. Velinin psikolojisini bilmektir.
1: Hatta
0: En önemlisi
1: öğretmenin.
0: öğretmenin psikolojisini
1: Doğru.
0: bilmektir. Çünkü veli çocuğum hukuk okusun, tıp olsun, işte doktor olsun, şu olsun, bu olsun, işte mesleği garanti olsun. İyi de mesleği garanti olacak diye biz herkese doktor yapamayız ki.
1: Tabii.
0: Çok iyi mühendis de olacak. Çok iyi bir belki
1: Gazeteci
0: gazeteci
1: olacak,
0: olacak.
1: işletmeci olacak, iktisatçı olacak,
0: Bunların
1: uluslararası
0: hepsi
1: ilişkiler olacak.
0: önemli olan seçtiğimiz tercihleri yaparken
1: Ha,
0: bu
1: peki mühendis olacak. Yukarıdan diyor ki
0: evet.
1: mühendis diyorlar.
0: önemli olan bizim öğrencilerin tamamen iş olanaklarının geniş olan perspektife
1: Evet.
0: yönlendirmemiz lazım.
1: Sevgili hocam, şimdi bu kurslarda
0: Evet.
1: kütüphane 1, birebir çalışmalar 2, yayınlar 3, sınav gripleri 4 ne anlama geliyor?
0: Birebir ders anlatımımız öğrencinin anlamadığı noktalarda öğrenciyi oradan hani çekip alıyoruz. Evet, kendi analiz mekanizmamız var. Bu öğrenci bu dersi anlamamış. Anlamadığı deneme sınavlarında belli oluyor ve çeşitli enstrümanlarla bunlar belli
1: Hatta
0: oluyor.
1: deneme
0: Öğretmesi.
1: sınavlarına yapamadığı
0: Evet.
1: sorunun da karşılığını
0: Tabii ki.
1: çıkartıyorsunuz. Budur, budur, budur
0: Bundan
1: diye.
0: dolayı çünkü biz şimdi deneme sınavlarını sistemimize yüklüyoruz. Yapay zeka diyor ki bu öğrenci diyor son 3 denemede aynı soru tipini kaçırmış.
1: Evet.
0: Demek ki burada bir eksiği var. Gel bunu birebir anlatalım. Birebir anlatıp bunun sorunun köküne inmek lazım. Yoksa sorunu yüzeysel olarak çözebilirsin. Sorunu yüzeysel olarak çözersek maksimum bir ay sonra o sorunu unutmuş oluyoruz.
1: Sorun neden, için, nasılını öğrenmek
0: Evet.
1: zorunda. Ki bir
0: Neden?
1: dahaki sefer yapabilsin.
0: Yapabilsin diye. Ve
1: Çok
0: o
1: iyi.
0: çocuğu o şeye maruz bırakıyoruz. Soruna maruz bırakıyoruz. Mücadele etmesine maruz bırakıyoruz.
1: Peki kütüphane?
0: Kütüphane tamamen artık bilişim sistemleriyle donatılmış. Z kütüphane dediğimiz yeni nesil yapay zekanın olduğu bir kütüphane sistemimiz var. Kütüphanemiz tek bir parça değil. Kütüphane, kafeterya, sessiz kütüphane. Kütüphanede de arkadaşıyla ortak alanda ders çalışıp kahvesini, çayını yudumlayabileceği bir alanı da olmalı. Ama tek başına
1: Tek tek
0: düşünüp
1: çalışacağı
0: tek
1: alan
0: tek
1: olmalı.
0: alanı da
1: Çok iyi.
0: olmalı.
1: Doğru.
0: Bunu ikisinde sentezleyebileceğimiz bir kütüphane alanı yaptık zaten.
1: Yayınlar?
0: Yayınlar çok önemlidir. Çünkü yayınlar sizin hangi derece neyi nasıl karşılayacağınız soru tipleri çok önemlidir. Çok farklı soru tipleri çok farklı hayata bakış açısını değiştirir. Bundan dolayı yayın çok önemli. Biz yayınlarımızın gücüne inanıyoruz ve yayınlarımız sahada karşılaştığımız tüm problemlerle entegreli bir şekilde hazırlanıyor.
1: Soru, Türkiye geneli sınavlar. Çok geniş
0: Türkiye geneli.
1: interlantınız var.
0: Evet, Türkiye geneli bizim standartları şöyle. Türkiye'de kitlesel ve bireysel başarıda çok ciddi anlamda biz sektörün önde gelen öndeyiz
1: Onu
0: diyelim.
1: başta da belirttik zaten.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Bizim zaten Türkiye 5. de Türkiye 1.si 500 tam puan yapan
1: Tabii.
0: LGS'de ondan sonra ilk 1.000'deki
1: Tabii.
0: öğrencilerimiz yani
1: İlk 500'deki
0: ilk 500'deki
1: YKS'ler var.
0: YKS'deki öğrencilerimiz ciddi anlamda biz bu konuda kendimize güveniyoruz. Yaptığımız işi biliyoruz. Yaptığımız işi layıkıyla yapıyoruz. Eğitim bir iş değil, bizim için bir yaşayış biçimidir. Eğitmek çok farklı bir olgudur. Bu olguyu yerine getirmeye çalışıyoruz.
1: Şimdi hocam başka bir konuya gireceğim. Şimdi bir kurs seçilecek.
0: Evet.
1: Tamam mı?
0: Hı.
1: Kurs seçerken, yeni nesil kursu seçerken ben geldim size. Lütfen ana
0: Evet.
1: başlıklarını söyleyin. Nelere dikkat etmem gerekiyor?
0: Öncelikle biz yeni gelen kurs seçerken veliye diyoruz ki sizin isteğiniz bizim için önemli değil.
1: Evet.
0: Önemli olan öğrencimizin ne istediği. Öğrencimiz ne yapmak istiyor? Önce öğrencimizin isteğini belirleyelim. Eğer öğrencimiz kendine güveniyor, iyi bir noktaya gelmek istiyorsa ona göre hedeflerini belirlemiş bir öğrenci mi, hedefleri belirlenmemiş bir öğrenci mi?
1: Evet.
0: Akabinde bu öğrencinin istekleri doğrultusunda bu kurs merkezi hareket alabiliyor mu? Hızlı, rahat kabiliyet gösterebiliyor mu? yayın evi nasıl? Geçmişteki birikim, tecrübeleri nasıl? Öğretmen kadrosu neler?
1: Ben
0: en önemlisi eğitim ordusunda neleri hedef?

0: Evet.
1: Eğitim ordusunda öğretim kadrosunda neleri hedeflediği bizler için çok önemli. Öğretmenimizin, öğrencimizin ve velinin işbirliği içerisinde rehberlik koordinasyonunun oluşması lazım. Buradaki birebir rehberlik sisteminin oluşması ve kurumun yeni yapay zeka bilişim sistemleri ne ayak sağlayıp sağlamadı. Evet. Kurumun yapısının çok önemli oldu.
0: Bir de deneme sınavlarının gerçek deneme sınavlarına uyup uymadığı. Evet, yani sorular hazırlanırken %10 kolay, %20 çok, %10 çok kolay, %20 kolay, %40 normal, %20 zor, %10 çok zor. Yani evet. Birebir YKS ile uygunluğu evet. Önemli
1: biz
0: diyor.
1: Çünkü sahadaki soruları hazırlarken sahadaki sorunların hepsini soruları alıp kendi denemelerimizde kullanıyoruz. Öğrencimizin kendi karşılaştığı sorunu da evet. Kendisi de görebiliyor.
0: Peki. Efendim programın sonuna geldik. Çok değerli konuğum Maltepe Aydın kurs kurucusu Sayın Musa Gök'e bir kez daha teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli dostlar, yarın saat 19.20'de tekrar bir arada olmak dileğiyle tüm güzellikler sizin olsun.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tami de çözülsün.
3: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kamu spotu.
1: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: İyi akşamlar. Ekonomik görünüme hoş geldiniz. Bu akşam House of Advice danışmanlık kurucusu Doktor Bader Arslan'la beraberiz. Baş başayız. Bol bol sanayi konuşacağız, ihracat konuşacağız. Türkiye ekonomisinin görünümünden bahsedeceğiz. Varsa sorularınız Sande Demirel TV biliyorsunuz adresim, sosyal medyada hem X'de hem Instagram'da yazabilirsiniz. Sonra soru soracaksanız, fikir alacaksanız o akşam bu akşam öyle söyleyeyim. Hoş geldiniz Bader Bey'cim.
2: Hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyorum öncelikle katıldığınız için. Normalde Bader Bey'le iki haftada bir perşembe günleri buluşuyoruz. Bu hafta istisna yaptık. Aslında tam yerine de rast geldi.
2: Evet, güzel denk
1: geldi. Bugün İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan'ın değerlendirmeleri vardı. Çok da yer buldu aslında kamuoyunda. Bizim uzun zamandır konuştuğumuz bir konu. Bir kez daha aslında altı çizildi. Sanayisizleşme meselesi. Ve hatta erkenden sanayisizleşme meselesi. Malumunuz son yıllarda özellikle enflasyon, dezenflasyon programı kapsamında sanayi kesiminin üzerine epeyce bir yük bindi. Ve sık sık da aslında bu yükü konuşuyorlardı. Tabii sadece içerideki dinamikler değil ama aynı zamanda küresel ekonomi tarafındaki dinamikler, jeopolitik gelişmeler, Çin'in müthiş bir ticari hegemonyası, bütün bunlar Türk reel sektörünün sanayisinin rekabetçiliğini dünyada da oldukça fazla etkiledi. Maliyetlerin arttığını biliyoruz. Özellikle kur nedeniyle ihracat tarafında sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bugün Sayın Bahçıvan da aslında aynı notları iletti. Erken sanayisizleşmenin risklerinden bahsetti. Oradan başlayalım. Nasıl değerlendirdiniz Sayın Bahçıvan'ın açıklamalarını? Neresinden başlamak lazım konuyu konuşurken acaba?
2: Toplantının başlığından başlayalım müsaade ederseniz. Toplantının başlığı, meclis toplantısının başlığı, Türkiye'yi bekleyen tehlike erken sanayisizleşme demişler ama bence kibarlık yapmışlar. Türkiye'yi bekleyen tehlike değil, yani böyle gelmekte olan bir risk yok aslında. Gelmiş kapıyı kırmış bir realiteyle karşı karşıyayız. O yüzden bunu hala 3 yılımız, 5 yılımız var gibi bakmamak lazım. Erdal Bey'in açıklamalarını ben de takip ettim. Hepsine katılıyorum. Yani zaten bu programlarda nasıl denk geliyor bilmiyorum. Ben ne zaman gelsem hep bir sanayi ve ihracat konusuna denk geliyoruz. Evet. Bugün de tam öyle bir konuya denk geldik. Şimdi neden yaklaşan bir tehlike değil artık bu yüz yüze olduğumuz bir sorun diyorum. Çünkü Erdal Başkan diyor ki örneğin imalat sanayinin gayri safi yurt dışı hasılındaki payı %20'nin altına inmemesi gerekir. Türkiye'de %20'nin altına geldi.
1: Evet.
2: Aslına bakarsanız %20'nin altına değil %15'in altına gelmiş durumda. Hatırlıyorsanız 2025 yılında tarihimizin en düşük seviyesine inmişti imalat sanayinin gayri safi yurt dışı hasılındaki payı. Bu yılın ilk çeyrek verilerinde gayri safi yurt dışı hasılı verilerinde %14.7'ye geriledi. Türkiye gibi bir ülkede imalat sanayinin yurt dışı hasılındaki payının %14.7 gibi bir oran olması konuşulmaması gereken bir konu.
1: Kabul yani
2: biz bunlardan çok uzaklarda olmalıyız. Çok daha yüksek seviyelerde olmalıyız. Zaten o da gelişmiş ülkelerde hizmetler sektörünün payı daha yüksektir. İşte sanayinin payı, tarımın payı giderek azalmaya başlar diyor. Bu zaten kalkınma şeyinde ne diyelim her ülkenin kalkınma hikayesinde sanayileşmiş ülkeler için söylüyorum elbette kaynak zengini ülkeler için değil. Önce hızlı bir sanayileşme başlar ardından toplumsal refah yükselmeye başlar. Toplumsal refah yükselmeye başladıktan sonra da insanlar para harcamaya yöneldiği için hizmet sektörleri büyür. Biz zenginleşmeden yeteri kadar zenginleşmeden ülke olarak zenginmiş gibi bir hayat yaşıyoruz. Burada toplumsal eleştiri yapacak değilim. O artık bizim işimiz değil. Herkes zaten kendi hayatından ya da çevresindeki insanların hayatından görüyordur ama Türkiye'deki gelir seviyesine sahip başka ülkelerdeki insanlar Türkiye'deki gibi hayat yaşamıyorlar. O bir gerçek maalesef. Ama biz sanayi tarafına dönelim. %15'in altına gelmiş bir imalat sanayi payımız var ve maalesef mevcut veriler yani son bir yıldaki veriler işte bugün konuşuruz reel kesim güven endeksi, PMI endeksimiz, ihracat iklim endeksimiz, mevcut ihracat verilerimiz, cari denge verilerimiz, bunların istisnasız tamamı işler daha kötü olacak demiyor ama daha iyi olacağına yönelik bir işaret vermiyorlar.
1: Evet.
2: O yüzden bu sanayiyi tehdit eden faktörleri bir an önce tersine çevirmezsek bunların yeniden yapılanması, yani yeniden böyle bir hikayeye başlamamız o kadar zorlaşır. Bu şey değil, yani bir tohum dikiyorsunuz, suluyorsunuz, gübre veriyorsunuz ve 3 ay sonra büyüyor gibi bir şey değil. Sanayimizi kaybedersek, sanayi gücümüzü kaybedersek bunun yeniden ayağa kaldırılması 3-5 ayda olacak bir şey değil. Yıllar boyu, yıllar sürecek bir şey. Onu da bir kenara bırakıyorum. Bu alanda çalışacak insan kaynağının yetişmesi, teknolojinin geliştirilmesi, teknolojinin transferi hepsi ayrı ayrı ve meşakkatli süreçler. Şimdi Türkiye hep konuşuyoruz dediğim şeyi bir kere daha hatırlatayım. Benim için Türkiye sanayisinde, hatta Türkiye ekonomisinde maalesef, yani sadece sanayisinde değil, aslında Türkiye'de şu program, hatırlar mısınız eskiden şey vardı, Allah ömür versin, siyaset meydanı, Ali Kırca.
1: Aa, evet.
2: 3 saat boyunca o günkü gündem neyse o konuşulurdu ve toplumu temsil eden pek çok kesim katılırdı. Hı hı. Saatler boyunca da sürerdi. Bence sanayinin, finans piyasalarının değil, sanayinin, tarımın, üretime yönelik sektörlerin Türkiye'de prime time'da bütün televizyonlarda konuşuluyor olması gerekiyor. Bunu samimi inancım olarak dile getireceğim. Konuya döneyim. Hep benim vurgu yaptığım iki şey var. Bir, sektörlerimizin yapılanması, sanayide sektörel bizim sanayimizin sektörel dağılımında bir bozukluk var. Aynı şeyleri tekrarlamayacağım, sizi sıkmayacağım.
1: Yok, yine özetleyelim. Belki bizi ilk defa izleyenler için aslında Bader Bey'le her bir araya gelişimizde çok ciddi analizler yapıyor bizim için. Sektörel analizler de yapıyor. Çok önemli rakamlar var aslında orada vurgulanması gereken. Mesela böldüm sizi ama hep konuştuğumuz tekstil sektörü. Yani hep oradaki sorunlardan bahsediyoruz. Neden bahsediyoruz? Çünkü aslında Türk sanayisinin önemli bir bölümünü tekstil sektörü kapsıyor. Çok sayıda şirket var. Çok büyük bir sektörden bahsediyoruz. Evet. O yüzden örnekleri de hep o taraftan veriyoruz gibi. Yani bu farkındalıklar çok önemli. Hep her zaman altını çizdiğimiz sanayinin, tarımın, bugün içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları aşmak için bu iki tarafın aslında sıhhatine ihtiyacımız var. Ve bunu sokaktaki vatandaşın da idrak etmesi açısından aslında çok şükür ki biz yapıyoruz, bizim programlarımızı izleyenler bunu biliyorlar. Ama herkesin dediğiniz gibi bunun farkında olması büyük önem taşıyor.
2: Çok teşekkür. O zaman söylediğiniz şeyi tek bir cümleyle özetleyeyim izleyicilerimiz için. Türkiye'de 480 bine yakın sanayici var, sanayi üretim tesisi var, işletmesi var. Bunların dağılımı aşağı yukarı şöyle rakamları yuvarlayarak vereceğim. 480 binin %20'si, 90 binden fazlası tekstil ve hazır giyimde. Türkiye'de her 5 firmadan biri sanayideki tekstil ve hazır giyimde. Bu anormal yüksek bir oran.
1: Mesela,
2: Türkiye gibi bir ülkede böyle bir oran olamaz. Olmamalı. Öyle olduğu için de sorun haberleri, sektördeki sorun haberlerini çok fazla duyuyoruz. Çünkü çok fazla şirket olduğu için çok fazla şirketten sorun geliyor. İkincisi mobilya. Türkiye'deki sanayi işletmelerin %10'u mobilya sektöründe. %30 yaptı bakın. Ya Türkiye'deki her 3 firmadan biri tekstil, hazır giyim ve mobilyada.
1: Evet.
2: Bu da olamaz. %14-15'e yakın fabrikasyon metal ürünleri var. Fabrikasyon metal ürünleri de yani ana metal sanayinde üretilmiş metal, işte demir, çelik, alüminyum, bakır gibi ürünlerin
1: evet,
2: artık kullanıma uygun hale getirildiği ve çok büyük oranda mikro ölçekli ve küçük ölçekli işletmelerden oluşan. Ne yaptı? %45. Yarıya yakını bu 4 sektörden oluşuyor. Ama bize uluslararası alanda rekabet gücü kazandıracak, ihracatımızı artıracak, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini ileriye taşıyacak sektörlerimizdeki firma sayısı çok az. Şimdi konuya geleyim tekrar. 5 şey var. Hı hı. Hande Hanım, bizim sanayimizde sanayimizi yeniden yapılandırma adına kendimize görev edinmemiz gereken, ülke olarak görev edinmemiz gereken 5 başlık var. Birincisi, sanayideki sektörlerimizin yeniden yapılanması. Bu bahsettiğimiz dağılım bozukluğunun Türkiye'de olması gereken neyse ona doğru evrilmesine yönelik politikalar. İkincisi, ölçek sorunu. Bu da çok önemli ve hiç konuşulmayan bir sorun Türkiye'de. diğer ülkelere kıyasla bizdeki mikro ölçekli, yani 10 kişinin altında istihdama sahip ve çok küçük cirolar yapan şirketlerin ekonomideki payı istediğiniz ülkeyle kıyaslayın hepsinden daha yüksek.
1: Daha yüksek, evet.
2: O yüzden de sorunları çok daha fazla yaşıyoruz. Yani bu şirketlerimiz, bu işletmelerimiz sorunları çok daha fazla yaşıyor. Maliyet artışlarını fiyatlarına bu kadar daha fazla yansıtmak zorunda kalıyorlar. Yüksek kredi faizlerinden daha olumsuz etkiliyorlar. Her maliyet artışı onlar için yönetilebilmesi ve katlanması daha zor sorunlar haline dönüşüyor. İkincisi ölçek. Ölçeği büyütmemiz gerekiyor. Üçüncüsü Ar-Ge ve inovasyon, daha özür dilerim, tedarik zincirlerinin ne entegrasyon. Bu firmalarımız doğru sektörlerde olacaklar, büyümeye başlayacaklar ve küresel tedarik zincirlerine entegre olmaları için hem STK'larımız, işte Türkiye İhracat Şubesi, İhracatçı Birlikleri, DEİK, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret Bakanlığı, sana bak, hepsi birlikte bu şirketlerimizin, firmalarımızın küresel tedarik zincirlerine girmesi için teşvikler verecekler. Ticaret Bakanlığı'nın bu tür bir teşviği var. Fakat mevcut bu teşvik yıllardan beri var hatta. Fakat 480 bin firma ve bunlardan 100 binden fazlası ihracatçı, ne kadarını biz küresel tedarik zincirlerine sokabildik başarılı bir şekilde? Bu bakanlıktan kaynaklanan bir durum değil, yanlış anlaşılmasın. Büyük oranda firmalardan kaynaklanan bir sorun. Ama onu da halletmemiz gerekiyor, küresel tedarik zincirleri konusunu. Şirketlerimizde bir değişim isteği yok Hande Hanım. Sanayi şirketlerimizde özellikle, abartmayalım yani, hiçbirinde yok demiyorum ama
1: evet,
2: çok büyük kısmında
1: var, ama
2: bir değişim isteği yok. Biz bu Ar-Ge'ye ağırlık vermeliyiz, inovasyona ağırlık vermeliyiz, markaya ağırlık vermeliyiz. Artık bu sektörde bu şekilde mi çalışmalıyız yoksa başka bir sektörde şu şekilde mi çalışmalıyız? Ya da tekstille kalacaksak kalalım ama artık bunu bu şekilde üretmek yerine başka bir şekilde mi üretmeliyiz konusunda daha sorgulamacı yöneticilere ve ne diyelim girişimcilere
1: mesela
2: ihtiyacımız var.
1: Mesela yine öleceğim size ama şu aklıma geliyor. Yani biz bu konuları aslında çok uzun yıllardır konuşuyoruz. Ben yaşım ortaya çıkması için söylemeyeyim ama çok uzun yıllardır ekonomi gazeteciliği yapıyorum. Ve biz bunu ilk defa konuşmuyoruz. Mesela tekstil sektöründen, hazır giyimden bahsederken bundan 15 yıl öncesinde de biz markalaşmaktan bahsediyorduk. İşte Ar-Ge konusu, evet, mesela daha yapay zeka şudur budur konuşulmazken daha öncesinde de bizim Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini konuşuyorduk. Peki neden bunu yapmadık? Yani her şey yolunda gidiyordu. Mevcut olan iyiydi deyip yani bir vizyon mu koyamadık acaba? Yoksa yeterince kaynak mı sağlayamadık? Hani işte hep şundan bahsediyor. Bazı krediler verildi, o krediler alındı ve israf edildi vesaire. E tamam, ama onun dışında da yani bu bir gereklilik olarak, yani pandemiden bu yana özellikle biz bunu hissediyoruz. Son 6 yıldır değil mi? 6 yıl oldu ve hatta aşıyor. Onu daha kuvvetli bir şekilde hissediyoruz ama daha öncesinde de hep konuştuğumuz konulardı. Neden acaba bu isteksizlik var? Yani bu isteksizliğin sebebi nedir sizce?
2: Çok faktör var. Tek bir faktöre bağlanmaz. Birincisi ekonomik istikrarın, fiyat istikrarının kalıcı bir şekilde sağlanamamış olması. Sürekli yüksek enflasyon, sürekli demeyelim de genel olarak yüksek enflasyon, ve aydan aya çok volatil bir enflasyon. Yine bununla mücadele için zaman zaman da kışkırtıcı tarafta oluyor tabii. Ama para politikasının gelgitlerinin çok olması, bugün için söylemiyorum, geçtiğimiz 20 yıl için söylüyorum.
1: Evet.
2: Bunlar bence ortamdaki müsaitliği azaltan faktörler. Ama iki faktör bunlar değil. Girişimcilerimizin, iş insanlarının mantalitesi de bunda bir etken. Bizde şu da çok yaygındır. Affetsinler ama gerçek bu. En iyisini ben bilirim. Ben patronum, en iyisini ben bilirim. İşte ben bu işi böyle gördüm, böyle yapmaya devam edeceğim. Bizde bildiğini sanan ama bilmeyen çok fazla insan var. Bu sadece belli bir sektörü ya da belli bir pozisyonu kastetmiyorum. Bütün toplumumuzda yaygın. Türkiye'de herkes her şeyi çok iyi bildiğini sanıyor. Öyle bir şey yok. İnsanlar az şey bildiklerini ve daha çok şey öğrenmek zorunda olduklarını hissetmeliler. Bilmeliler yani, bunu fark etmeliler. Bu da bir faktör. Ama zaman zaman Türkiye'de mesela imar konusundaki gelgitler ve hala toprağın ya da gayrimenkulün zaman zaman, bir hatırlarsanız 3-4 yıl önce otomobil bir yatırım aracı haline dönüştü. Yani al sat al sat, evet, o alanda şeyler getirildi. Dediğiniz gibi krediyi alıp suistimal eden şirketlerimiz de çok fazla. Bunların tamamı bir faktör.
1: Evet. Süreci besleyen faktörler. Var evet.
2: Ama bence biraz bu alanda Türkiye'nin hem daha fazla konuşuyor olması gerektiğini düşünüyorum. Hem bu işlerde artık biraz işi sıkmanın ve oluruna bırakmamak, bırakılmaması gerektiğini
1: zaten
2: düşünüyorum.
1: Zaten biraz da mecburiyet devlet, haline geldi öyle evet, değil mi? Burada?
2: Ben her şeyi devletten bekleyen tarafta hiç olmadım. O tarzda düşüncelere de hep karşı çıktım. Hala da öyleyim. Ama devlet her şeyin içinde olmamakla beraber olduğu işlerin içinde işleri çok sıkı tutmalı. Türkiye'de ceza mekanizmasının çok doğru işlediğini düşünmüyorum. Bu gündelik hayatta da böyle, vergi işlerinde de böyle, işte sosyal güvenlikte de böyle, iş güvenliğinde de böyle. Ama bence sektörlerin yeniden yapılanması, ölçek büyütme gibi biraz önce konuştuğumuz konularda devletin işleri çok sıkı tutan, yönlendiren ve uymayanı da ciddi bir şekilde sorgulayıp cezalandıran bir tutum içinde olması gerektiğini düşünüyorum. 5 faktör var demiştik. Sonuncusu da insan kaynakları. Türkiye'de Erdal Bey de bugünkü açıklamasında bahsetmiş ya, insanlar sen hala neden sanayicilik yapıyorsun diye. İki sorunu var bu alanda da. Bir, girişimciler sanayici olmak istemiyor. Yani mevcutlar çıkamıyorlar, onlar artık alışmışlar. Çıkmak da bir sorun. Yani şimdi düşünün, milyonlarca dolar değerinde bir arsa üzerinde yine milyonlarca dolar değerinde kurulu tesisiniz var. Zarar ediyorsunuz ya da başa başta üretim yapıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Alıcısı da yok. Hani satayım çıkayım deseniz, tabii, şirketinizi satacak, tesisinizi satacak bir alıcı yok Türkiye'de. Yabancılar gelsin alsın istiyorsunuz. Yani bu tür örnekleri çok görüyoruz son zamanlarda. Ama girdikten sonra çıkmanın zor olduğu bir alan sanayicilik. İşin bir de şu boyutu var. Yeni girecekler. Hı hı. Şimdi üniversiteden yeni mezun olanlar, kariyerinin yeni başındaki, işte başlarındaki olan genç nüfus sanayici olmak istemiyor ya da herhangi bir sanayi tesisinde çalışmak istemiyor. Bu alandaki isteği olanların sayısı giderek azalmaya başladı. Evet. O kadar saçma sapan örnekler var ki vakit almamak için anlatmayacağım. Yani çok itibar edilen bir şirkette X pozisyonunda çalışmak yerine bildiğimiz şu yabancı kahve zincirlerinde yarı fiyatına, yarı ücretiyle, özür dilerim, yarı ücretiyle çalışmayı tercih edenler var.
1: Evet.
2: Onların da vardır belki bir mantığı, bilmiyoruz ama bu sayıda örnekler çok. Dolayısıyla sanayici olmak isteyen girişimci sayısında da bir azalma var. Sanayide istihdam edilme eğilimi olan genç nüfusta da bir azalma var.
1: Evet.
2: O yüzden sanayinin imajının, algısının düzeltilmesi güzel. Mesela bizim şimdi savunma ve çok konuşulmuyor ama bilgisayar elektronik sektöründe de çok güzel örnekler çoğalmaya başladı. Türkiye güzel örnekleri, Türkiye örnekler üzerinden giden bir ülkedir. Hı hı. Bütün gündelik hayatımızda da öyle, iş dünyasında da öyle. Başarılı bir örnek, birkaç örnek gördüğü zaman onun peşinden gitmeyi severler. O yüzden bu başarılı örnekleri de arttırmamız gerekiyor.
1: Evet, benchmark diyorlar ya,
2: evet,
1: ecnebiler. Gerçekten o benchmark işini çok iyi yapıyoruz. Aslında Türk sanayisinin gelişimine baktığımız zaman da bazı şeyleri ne kadar doğru ve iyi yaptığımızı da görüyoruz. Yani onu tekrar hatırladığımızda bence çok başarılı örnekler de var bu arada. Biz genelleme yaptığımız için şu anda konuşuyoruz. Sayın Bahçıvan da yani bütün sanayi sektörünü analiz ettiği için, ama iyi örnekleri, kendi içimizdeki iyi örnekleri de dikkate alabiliriz diye düşünüyorum. Genç istihdam kısmı bence çok önemli. Aslında sanayi en çok istihdam sağlayan alan oldu yıllarca Türkiye'de, öyle değil mi? Yani bir fabrika kurduğunuzda bugün yüzlerce kişiyi aslında istihdam edebiliyorsunuz. Ama şimdi sanki onun yerine işte biraz önce sizin söylediğiniz gibi kahve zincirleri ya da başka hizmetler sektörü tarafı. Yani biz biraz da o tarafa da meylettiğimiz için Türkiye ekonomisi olarak aslında gençlerin de otomatik olarak o tarafa gitmesi gibi bir durum oluyor.

0: oluştu. Dediğiniz gibi sanayinin özendirilmesi kısmı da çok kritik ve burada da ne devreye giriyor? Eğitim meselesi devreye giriyor. Ben hatırlıyorum bir dönem organize sanayi bölgelerinin içerisinde işe uygun işte eğitim bir kurumlarının yapılması, hatta bir ara liseler
1: yapıldı, hala yapanlar var.
0: Mesela onlar nasıl çalışıyorlar? O tarafta performans nasıl? Çünkü hep benim sanayiciden duyduğum işte eleman bulamıyoruz. Ya da işte kimse burada çalışmak istemiyor ya da ama bir tarafta da çok ciddi bir iş arayan kesim var. Yani bu iki ihtiyacı da bir araya getirmekte sorunlar var. Hani yeni bir şeyleri yapacaksak ona yeni bir kan, taze enerji, değil mi? Yeni bir bakış açısı gerekiyor. Onu da gençlerle yaratacağız ama bu gençleri bulamazsak, yetiştiremezsek onu da yapamayız. Evet. Diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Çok doğru. Ben de birkaç örnek vereyim söylediklerinize paralel. Sanayi odaları, sanayi ve ticaret odaları, işte organize sanayi bölgeleri içinde kurulan meslek liseleri, çok örnek var böyle. Ya da belli bir sektöre yönelik meslek liseleri, hatta ilgili dernekler, STK'lar da bağışlar yapıyorlar teçhizat konusunda,
0: evet.
1: Öğrenciler daha iyi yetişsin diye. Şöyle bir sorun var. O liselere gitmeyi tercih eden öğrenci sayısı azalıyor, evet. Meslek liselerine. Birkaç farklı sektörden biliyorum bunu. Yani giden normalde 100 kontenjanı var diyelim okulun. Başvuran sayısı 40. Böyle sorunlar var. Bir.
0: Neden? İkincisi, hemen oradan çıkınca aslında iş var gibi duruyor uzaktan.
1: Uzaktan öyle duruyor ama şöyle düşünün. Türkiye'de işsizlik oranı çok düşük. Değil mi? Son yıllarda giderek düşüyor 8'lerde.
0: Evet, ama geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda.
1: Geniş tanımlısı da çok yüksek.
0: Kocaman.
1: Evet, 3'te 1 hatta %30'un civarında. Ama sanayimizin yeni istihdam yaratma gücü çok düşük. Türkiye'de istihdamda, yani işsizlikte çok sorun yaşamıyoruz. Ama yaratılan istihdamın önemli bir bölümü hizmet sektörlerinde yaratılan istihdam. Evet. Ve insanları, yani bilmeyenler için tekrar bilenler kusura bakmasın, bilmeyenlere bir hatırlatma yapayım. Hizmet sektöründeki istihdam çok kırılgandır. Hı hı. Sanayici biraz önce dedik ya, zarar etse de kapatamayacağı
0: evet.
1: için.
0: Ya bu
1: istihdamı
0: yani.
1: Sürdürmeye devam eder. Hizmet sektöründe ölçek çok küçüktür. Ve
0: evet. Kapatmak çok kolay yani.
1: Evet, o yüzden hizmet sektöründe yaratılan istihdam, tabii ki hizmetin her sektörünü kastetmiyorum burada, her alt sektörünü değil. Ama perakende ticaret, işte turizm, konaklama, yiyecek içecek sektörleri gibi. Oradaki istihdam çok kırılgandır. Bir anda 3 ay içinde, 6 ay içinde yüz binlerce kişinin işsiz kaldığını, sadece Türkiye'de değil, her ülkede böyle
0: görebiliriz. Şimdi aslında aynı tablo ihracat tarafında da var. Çünkü Türkiye'de ihracat dediğimizde yine reel sektör aklımıza geliyor. Hı-hı. 80'li yıllardan itibaren müthiş bir hikaye yarattı aslında reel sektör Türkiye'de ihracat konusunda. İşte 60'lardan 80'lere kadar o 20 yıl içerisinde biz sanayimizi kurduk, büyüttük. Hatta Cumhuriyet döneminden Mustafa Kemal Atatürk'le başlıyor elbette ki ama hani daha yaygın bir şekilde o benchmark dediğimiz, yurt dışında bunun iyi örneklerini alıp Türkiye'ye getirdiğimiz dönem ve ondan sonrasında artık palazlanıp o bilgiyle dışarıya açıldığımız dönem ve çok kuvvetli bir performans gerçekleşti. Ve Türkiye ekonomisinin de hani bizim dövize ihtiyacımız var ya, onun önemli bir bölümü ihracat tarafından geldi. Ama hizmetler dediğimizde aslında şu anda ihracat tarafında da mallardan çok belki de hizmetler tarafını da konuşmaya başladık. İhracat tarafına da girelim istiyorum. Tamam. Ama önce bir reklama gidelim.
1: Tamam.
0: Müsaade ederseniz. Reklama giderken de biraz önce bahsettiğiniz reel kesim güveni ve kapasite kullanımı verileri geldi. Maalesef onlarda da gerileme var. Her ikisinde de. O rakamları da bir hatırlayalım. Ondan sonra dönelim gelelim. Bir de işin ihracat boyutunu konuşalım, olur mu?
1: Tamam.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Temmuz'da 0.8 puan azalarak 101.2 seviyesine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 1.3 puan azalarak 102.2 seviyesine indi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam, mevcut mamul mal stoğu ve gelecek 3 aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin

değerlendirmelerse endeksi azalış yönünde etkiledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı da Temmuz'da geçen aya göre 0.6 puan azalarak %73.9 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise önceki aya göre 0.5 puan azalarak %73.8 seviyesinde gerçekleşti.

0: Πάμε παπά.
1: Άκουσε, Μάδια.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, çok sevgili Doktor Bader Aslan'la birlikteyiz. İhracat tarafına da bakalım demiştik. İhracatta da aslında önemli bir kırılma noktasındayız. Öyle değil mi? O da uzun bir zamandır. Yine dezenflasyon programının etkisi, artan maliyetler, işte finansmana erişimdeki zorluk, kur, bütün bunlar etkiliyor. Bir de tabii yurt dışındaki dinamiklerle. Orada da bir yere geldik, böyle bir cam tavan gibi orada takıldık. Aslında büyük hedeflerimiz var baktığımızda. Tim Başkanı değil mi açıklamıştı, 500 milyar dolarlık 2030'a kadar bir ihracat hedefimiz var baktığınız zaman. Ama mevcut konjonktürde o hedefe ulaşmak ne kadar ve nasıl mümkün olacak, ne dersiniz?
2: Söyleyeceğim şeyler Türkiye için değil, bütün ülkeler için geçerli. Önce girişle başlayayım. Bir ülkenin kısa vadede ihracatı kendi elindeki faktörlerle, teşviklerle ya da uyguladığı diğer araçlarla etkileyebileceği bir şey değil. Kısa vadede hiçbir şey yapamazsınız. Kısa vadede ihracatınızı belirleyen temel ve ağırlıklı faktör mal sattığınız ülkelerin sizin gönderdiğiniz mallara olan talebidir. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda inişli çıkışlı da olsa genel olarak ihracatta ana trendin yukarı yönlü olduğu bir süreç yaşadı. Hem devlet bu alanda güzel destekler sağladı. Hem ihracat camiası iç piyasanın da zaman zaman daraldığı dönemlerde ihracatı hep bir çıkış kapısı olarak gördüler. Çok fazla piyasaya yeni giren ihracatçılar oldu. Bu olumlu bir şey olsa da zaman zaman olumsuz etkileri de var, onu da söyleyeyim. Yani piyasaya sürekli yeni ihracatçı girmesi de iyi bir şey diyemeyiz her zaman için. Ama sonuçta Türkiye'nin ihracatı son 20-30 yıldır, özellikle de son 20-25 yıldır diyelim, güzel bir performans gösteriyordu ki son 2-3 yılda bu performansımızın da yataya sarmaya başladığını gördük. Hatta son bir yıl her ne kadar veriler zaman zaman rekor ve artış yönünde olsa da aslında ihracatımız yatay bir seyir içinde. Son dönemde bakın Hande Hanım, 2 ay önce konuşmuştuk bunu, yanlış hatırlamıyorsam o zaman 23 ayda. Türkiye'nin ihracat fiyatları 23 aydır artıyor demiştik. Şimdi 25 ay.
1: Evet, ekranda oldu. Aslında çok daha uzun bir süredir onun arttığını görüyoruz. Birazdan
2: şimdi
1: konuşuruz.
2: Bu grafiğe izleyiciler iyi baksın çünkü İlk kez görüyorlar böyle bir grafiği. Türkiye'deki ihracat fiyatları ve dünyadaki ihracat fiyatları sanayi sektöründe, imalat sanayinde nasıl değişmiş? Son 6 yıl için hazırlamıştım bu, 2020'nin başından bu yana. 2020'nin başından bu yana Türkiye'de ihracat fiyatları turuncu çizgiyle görüyorlar orada. Dünya ihracat fiyatlarına göre daha ciddi bir artış içinde. Hatta ben size tam olarak söyleyeyim. Dünyadaki ihracat fiyatları imalat sanayinde 2020'nin başından bu yana %15 civarında yükselmiş. Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerin ortalama, tabii sektör, bütün sektörleri kapsayan bir veri bu, %45 yükselmiş. Bizim fiyatlarımız dünyadaki fiyatların 3 katı kadar artmış son 6 yılda. Bu da zaten orada da görülüyor, son 2 yılda artış hızında giderek yükseldiğini görüyoruz. İhracat birim fiyat endeksimiz tarihin en yüksek seviyesinde şu anda. İthalat birim fiyat endeksimiz öyle, ithalat fiyatlarımız için aynı şeyi söyleyemiyorum. Orada da bir yükseliş var. Ama Covid zamanında daha yüksek verilerde görmüştük. İhracat fiyatlarımız çok ciddi yükselişte. Dolar bazında bunlar. Şimdi Türkiye'nin ihracat fiyatları, yine bütün sektörler genelinde söylüyorum. Malınızın fiyatını artırırsanız Türkiye'de, İşte Hande almaz, Ahmet alır, Mehmet almaz, Hüsnü alır. İç piyasa, çünkü Türkiye'de iş talep genellikle güçlü ve insanlar da fiyat artışlarına çok tepki gösteren bir yapıda değiller Türkiye'de. Yani pek çok alanda anormal fiyat artışları görüyoruz. Fakat insanlar bu fiyat artışlarına, böyle bir fiyat mı olur, bu ne zam mı deyip almaktan vazgeçmiyorlar. Tüketmeye devam ediyorlar ama küresel ticarette böyle bir şey yapamazsınız. Ya bir yaparsınız, iki yaparsınız, üçüncü de kesinlikle yapamazsınız. Ya da şöyle söyleyeyim, Afrika'daki bazı ülkelere, Orta Doğu'daki bazı ülkelere yapabilirsiniz, Avrupa'ya asla yapamazsınız, Amerika'ya asla yapamazsınız gibi şeyler söyleyebilirim. Şu demek istediğim, ihracat fiyatlarını artırırsanız müşterileriniz sizden bir süre sonra almayı keserler. Çünkü aynı kalitede, aynı nitelikli ürünü sizden daha ucuza yapanların sayısı artmaya başlamıştır artık. Bu nedenle de Türkiye'nin ihracat fiyatları da işte son 6 ayda, son 6 yılda %45 artmış. Son 25 aydır da kesintisiz artıyor. Hiçbir ay düşmeden her ay artış var ihracat fiyatlarımızda. Bu yüzden de ihracat miktarımızda düşüş var. Şimdi şöyle düşünsünler insanlar, konuya vakıf olmayanlar için söyleyeyim. Hı hı. 10 tane şu kupadan satıyorsunuz ve tanesi de 10 lira.
1: Evet.
2: 10 dolar, özür dilerim. 100 dolara satıyorsunuz. Bir sonraki yıl işte bahsettiğimiz gibi fiyatlar artıyor. Bunun fiyatını 12 dolara çıkarmak zorunda kalıyorsunuz Türkiye'de. Çünkü işte iş gücü maliyetleriniz, enerji maliyetleriniz, diğer maliyetleriniz artıyor. Ve kur aynı oranda yükselmediği için siz buna dolar bazında zam yapmak zorunda kalıyorsunuz. 12 dolara satmaya çalışıyorsunuz. O zaman 10 kişi daha önceden 10 tane satıyorken bu sefer 9'a düşüyor ihracatınız. Bir kişi almaktan vazgeçiyor diyelim.
1: Hı hı.
2: Sonuçta 108 dolarlık ihracat yaptınız. İhracatınız 8 dolar, %8 arttı. Ama ihraç ettiğiniz bardak miktarı %10 düştü. Kupa miktarı %10 düştü. Yani bunu bütün sanayiye genelleştirin. O zaman şunu görüyoruz. Türkiye'nin ihraç ettiği mal miktarında bu yıl için söylüyorum ilk 5 ayda %11'e yakın düşüş var mal miktarımızda. Bazı sektörlerde artış, bazı sektörlerde azalış var ama çoğu sektör...

0: Sektörde azalış var maalesef. Söyleyeyim size hangileri olduğunu. Yaklaşık rakamlarla söyleyeceğim. Gıdada, gıda ihracatımızda, yani yaş meyve sebzelerinin işlenmiş gıdayı hepsi dahil, buna %9'a yakın gerileme var. Tekstilde %7'ye yakın gerileme var. Hazır giyimde %13, plastikte, kauçukta %6, ana metalde %10, elektrikli teçhizatta %8, mobilyada %19 ihracat miktarında gerileme var. Artış olanlar ihracat miktarında kimya %5 civarında, fabrikasyon metal ürünleri %8 civarında, bilgisayar ve elektronik ürünlerde %12 civarında artış var. Burada ayrı bir başlık altında verilmediği için onu söyleyemiyorum. Savunma, mühimmat kalemimiz. Ama orta tarafta da çok ciddi yükseliş olduğunu hepimiz biliyoruz. Biraz önce programın en başında sanayideki sektörlerin yapısındaki bozukluktan bahsetmiştik ya. Tekstil hazır giyim %20'yi oluşturuyor sanayimizin sayıca. Mobilyada %10, toplam %30 yapıyor demiştik. Bakın üçünde de gerileme var. Tekstil hazır giyimde %7, %13. Mobilyada da %19'a yakın ihracat miktarında gerileme var. Dolayısıyla bu dezenflasyon programımız her ne kadar hepimiz destekliyor ve enflasyonun düşmesini canı gönülden hiç olmadığı kadar istiyor olsak da dezenflasyon programı eksik tarafları olduğu için bir. İkincisi maalesef işte deprem felaketi yaşadık, Rusya, Ukrayna, son dönemde İran gibi olumsuz dış faktörler sebebiyle de sorunlar yaşanıyor. Ama eksik tarafları da var, onu tekrar vurgulayalım. Bu sebeplerle dezenflasyon programı 3 yıldır devam ediyor olmakla birlikte sanayi tarafına, ihracat tarafına ciddi zararlar veriyor. Artık veriyor ya, bunu söylenmesi gerekiyor ve ne yapılacak konusunu artık politika yapıcılara bırakalım ama artık bir şey yapmadan durmamak gerekiyor bu alanda. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yatırım taahhütlü avans kredisi başlık olarak mükemmel bir şey. 1 trilyon lira büyüklüğünde gerçekten firmaların da ihtiyacı var. Ama firmaların sadece yatırım yapmak için paraya ihtiyacı yok firmaların şu anda. Firmaların biraz daha günü kurtarmak, biraz daha işletme sermayesini güçlendirmek, kısa vadeli borçlarını ödeyebilmek için de finansmana ihtiyacı var. Ama bütün bunların üzerinde bizim sanayide bir daha böyle sorunlar yaşamamamız ya da bu ölçekte bu kadar sert bir şekilde yaşamamamız için ve gelecek yılları kalkınma yolunda daha iyi geçirebilmek için sanayide kökten bir yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var. Hangi sektörde kaç firmaya ihtiyaç var? Hangileri hangi illerde kurulu olacaklar? Ne büyüklükte olacaklar? Bunların planlanması ve bir an önce de bence kararlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekir.
1: Aslında tam da size bunu soracaktım. Biraz bahsettiniz ama daha da özet bir hale getirebiliriz. Yani ihracatçı bu kıskaçtan nasıl kurtulur sorusunun yanıtında. Birincisi tabii ki her şeyden önemlisi işte dezenflasyon programımızın ve yarattığı yan etkilerin daha aza indirilmesi var. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı paket önemli. Önemli bir destek. Belki devamı onun getirilebilir.
0: İnşallah.
1: Ama günün sonunda mevcut programın, hele ki şimdi işte biraz önce yine haber akışı vardı. Maalesef ki jeopolitik gerilim tekrar arttı. Tansiyon yükseldi. Petrol fiyatları 90 doların üzerine geldi. Tabii bütün oyunu değiştiriyor bu durum. Aynı şekilde bizim içeride enflasyon hedeflerimizi de öyle. Yani kolay olmayacak gibi görünüyor. Hani bunu bir kenara koyup tekrar büyüme tarafına gitseniz yine bazı yan etkilerini göreceksiniz. Yani topyekun göreceksiniz. Dolayısıyla enflasyon olduğu bir ortamda hani ne vatandaş ne sanayici hiç kimse öyle çok da rahatlayamaz gibi görünüyor. Ama diyelim ki bunları çözdük. Yine ikinci bir problem o da yurt dışı pazarlardaki artan rekabet var. Yani işte Çin şoku diye burada çok konuştuğumuz konu. Ne olursa olsun Amerika biraz dizginlemeye çalışıyor orayı ama o da başka yan etkiler yaratıyor işte savaş gibi. Nihayetinde çok çok ucuza ve belli bir kaliteyi de tutturarak tüm dünyaya Çin yani neredeyse alın parasını ben vereceğim diyor. Hı hı. Hatta alanın üstüne para veriyor. Öyle bir duruma geldi. Peki biz bu konjonktürde nasıl rekabet edeceğiz? İhracatımızı nasıl arttıracağız? Yani bu tarafta da bir şeyler olması gerekiyor. İşte bahsettiğiniz yeni teknolojiler onlara yatırım. Girişimcilerden bahsediyoruz. Sanayiye giren girişimci az diyoruz. Onları destekleyecek yeni modeller belki değil mi geliştirmek gerekiyor? Öyle çok da basit bir denklem gibi durmuyor.
0: Hiç basit bir denklem değil. Ve kısa vadeli bir senaryo da değil. Bu yıllar sürecek bir süreç. Ama önce iyimser taraf, yani iyi pozitif taraftan

0: başlayalım. Türkiye'deki tedarikçiler Avrupa'daki müşterileri tarafından, Orta Doğu'daki, Afrika'daki müşterileri tarafından, Kuzey Amerika'daki müşterileri tarafından genellikle, her zaman kötü örnekler çıkar ama genellikle hep kalite yönünden, ondan sonra siparişin zamanında teslim edilmesi yönünden, beklentilere uygun üretim yönünden hep artı puanlar alır. Yani biz Türkiye'deki imalatçılar, ihracatçılar güzel mal üretir, hı hı, zamanında teslim eder. Ve ürüne yönelik şikayetler çok az gelir. Öyle olduğu için hem hazır giyimde bütün sorunlara rağmen, hem hazır giyimde, hem makinede, birçok sektörde Türk tedarikçileri fiyatlardaki bu bahsettiğimiz artışa rağmen mal satmaya devam ediyorlar. Son aylarda artık düşüş eğilimi başlamış olsa da 6 yıldır artan, keskin bir şekilde artan fiyatlarımıza rağmen bu ihracat devam ediyor. Dolayısıyla bizim, bana sorarsanız, güçlü bir altyapımız ve sağlam ilişkilerimiz var ihracatçı ve müşteri tarafında. Hı hı. Bu bizim artılarımızdan bir tanesi. İkincisi, devlet ihracatı desteklemek için son derece yapıcı tutum içinde olan bir devlet mekanizmamız var bizim. Ticaret Bakanlığı'nı kastediyorum. Ticaret Bakanlığı, ya şu, her şey sorunsuz değil, hiç sorunumuz yok gibi algılanmasın. Ama Ticaret Bakanlığı bir taraftan işte mevzuat ve devlet, ne diyelim, kamu idaresindeki kuralları uymakla beraber bir taraftan da iş dünyasının tüm taleplerini makul bütçesi ölçüsünde ve makul ölçülerde karşılamaya çalışan ve çok da yapıcı davranışlar içinde olan bir mekanizma. Üçüncüsü, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri ve bu alandaki diğer derneklerin şeyiyle, iş dünyasıyla, ihracatçıyla ilişkileri de yakın. Ama eksik olan şeyler var. Harekete geçirme. İnsanları bir değişimin artık zorunlu olduğuna ikna etme. Hı hı. STK'lar için söylüyorum bunu ve devlet için söylüyorum. Ve bu yönde bir program koyma insanların önüne. Ve bence en önemlisi, sadece bu ihracat tarafında değil, genel ekonomik konjonktürümüz itibariyle Türkiye'de insanların bir iyimserliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Türkiye'de bakın, ekonomik faktörler için söylüyorum bunu. Ekonomi alanında genellikle negatif haberler alıyoruz ve uzun süredir alıyoruz. Evet. Ve enflasyonla mücadele varken bir taraftan da gelir sıkıntısı yaşıyor insanlar. Ve işte üretici sektörlerde de benzer sorunlar var. Türkiye'nin bence ekonomi başlığı altında iyimser bir gündeme ihtiyacı var. Ama bu iyimser gündemden de yanlış anlaşılmasın. Hı. Faizleri indirelim, piyasa coşsun. Kesinlikle onu kastetmiyorum. Bir birlik ve insanları belli bir hedefe yönlendirme konusunda güçlü bir liderliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ve pozitif gündemli. Biraz önce şey dedik ya, siyaset meydanı vardı dedik ya.
1: Evet.
0: Mesela bu zaman zaman sohbetlerde ben dile getiriyorum. Bazı insanlar çok gülüyorlar. Haklılar da aslına bakarsanız, ama şöyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum örneğin Türkiye'nin. Bizim orta vadeli program açıklanırken ekonomiyle ilgili bütün bakanlar,
1: evet,
0: yan yana gelir. Hepsi kendi alanında açıklamaları yapar ya. İşte strateji bütçe başkanı, maliye bakanı, ticaret bakanı, sanayi bakanı, ilgili tarım bakanı. Bence ekonomiyle ilgili bakanların, ekonomiyle ilgili yöneticilerin, hı hı, her ay çıkıp hepsi birlikte ve insanların da hatta soru sorabileceği şekilde.
1: Ne güzel olur.
0: Geçtiğimiz ay neler oldu, önümüzdeki ay, önümüzdeki dönemde ne bekliyoruz? Geçtiğimiz ay ne oldu, önümüzdeki dönemde neler bekliyoruz gibi daha interaktif ve insanları yönlendirici bir şekilde. Bence bu onların da hoşuna gideceğini düşünüyorum. İzleyici tarafının da hoşuna gideceğini düşünüyorum böyle bir hareketin. Biraz gündemimizi ekonomiye çevirip, finansa değil, üretime çevirip iyimserlik perspektifinden yeni bir stratejiye yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Ergün Efendioğlu diyor ki, biz ihracatçı sanayicileri yoran, Bader Bey'in de söylediği gibi değerlenen Türk lirası ile maliyet artışı ve kur baskısı. Acaba Bader Bey kurdaki baskının ne zaman kalkacağını tahmin eder. Biz ihracatçı sanayiciyi yoran budur diyor. Gerçi programın başından bu yana tek başına bunun o yorucu olmadığını söyledik, ama tabii ki yine herkes en öncelikle kur tarafını merak ediyor. Bilmiyorum sizin bir görüşünüz, değerlendirmeniz var mı? Soru gelmişken paylaşayım.
0: Söyleyeyim tabii ki. Kurda, reel TL'ye, TL'deki reel değer artışının tersine döneceğini düşünmüyorum. Fakat bu reel değerlenmenin de hızının yavaşlamaya başladığını ve önümüzdeki dönemde biraz daha yavaşlayacağını, yani her ay bir önceki aydan bir miktar daha hızlı bir değer kaybı yaşayacağını düşünüyorum ki zaten son dönemde de öyle olmaya başladı. Önümüzdeki aylarda daha enflasyona paralel, hatta zaman zaman enflasyonun üzerinde yaşanan kur artışları görebiliriz. Ama bu kadar değerlenmiş TL'nin 3-5 ay içinde, 6 ay içinde tam tersine döneceği gibi algılanmamalı kesinlikle. O zaman iyi ya da kötü, yani seversiniz sevmezsiniz ama bu 3 yıllık değerlenme döneminde elde edilmiş kazanımlar diyeyim, belli evet. bir bakış açısından bakınca belli bir perspektiften kazanımların da bir anda kaybolduğunu görürüz. O her şeyin riske atılması gerek. Türkiye, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitleri için yazdığı bir şiirde bir mısra geçer ya, bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor diye. Hmm. Türkiye, tabii o çok ulvi ve güzel bir ifade ama benzer şeyleri ekonomide de çok görüyoruz. Belli bir amaç için vazgeçmemiz gereken çok fazla şey var. Ya da belli bir tedavi için aldığımız ilacın çok fazla yan etkisi olup başka alanlarda bizi zayıflatabiliyor maalesef.
1: Tuncay Bey de şöyle yazmış, diyor ki meslek liselerinin ve çırakların SGK girişleri emeklilikte başlangıç sayılmıyor. Bilginiz olmayabilir diye yazmak istedim. Kısa sigorta kolu yapılıyormuş. Bu durumda meslek liseleri ve çıraklık okullarına neden gitsin gençler?
0: Bilmiyorum işin doğrusunu ama söylediği gibi ise son derece haklı tabii ki. Bizim bu alan, genç yaşta bu alanda çalışmayı teşvik ediyor olmamız lazım. Beyefendinin söylediği gibi son derece haklı. Ben bilmiyorum detayını, o yüzden
1: evet,
0: yorum yapamayacağım.
1: Yani zaten biraz önce söylediğimiz o, yani bu net bir şekilde ortada, tercih azalıyor bu tarafa baktığınız zaman. Şimdi işte üniversite sınav sonuçları açıklandı. Gençler üniversite tercihlerini yapacaklar, önümüzdeki hafta başlayacak. O tercihleri yaparken de, hatta üniversite sınavlarına girişte de böyle işte daha sanayiye yönelik alanların, mesela mühendisliklerin tercihinde de bir azalma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim de konuştuğumuz burada aslında baktığınızda bunu özendirici, destekleyici konuların aslında konuşulması. Hep ekonomiyi konuşurken eğitimi de toplumun birçok alanındaki kalkınma için konuşmamız gerekiyor. Aynı şekilde eğitim sisteminde, mesela üniversitelerde, bazı üniversiteler bunu yapıyorlar. Uygulamalı eğitim başladı. Yani belli bir dönem çalışarak aslında aynı zamanda bunu not olarak, kredi olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Üniversite sanayi işbirliğinden bahsediyoruz ama bunun gerçek somut bir örneği bu olabilir. Bu ve benzeri teşviklerin, aynı şekilde sizin işaret ettiğiniz gibi sosyal güvenlik tarafında da bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi ve daha çok gencin aslında bu alanı tercih etmesi. İşte başlarken de konuştuk, Sayın Erdal Bahçıvan da aynı şeyi söylüyor. Yani gençler sanayide çalışmaktan artık geçmişe nazaran imtina ediyorlar gibi. Birçok başlık konuşulabilir. Daha konuşmaya da devam edeceğiz. Ama bu programı böyle yaptığımız için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum Bader Bey'ciğim.
0: Ben de çok mutluyum. Bol
1: konuştuk. İnşallah bizi dinleyen, izleyenlere de fırsat olmuştur bu konuyla ilgili düşünmek üzere. Evet, Doktor Bader Arslan'la birlikte bir ekonomik görünümün daha sonuna geldik. Bitirirken Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari trafiğin son 3 haftanın en düşük seviyesine ulaştığını biliyoruz. Ve bu konuda Ziemba Insights kurucusu Rachel Ziemba, Bloomberg International'a bol bol bu konuyla ilgili röportaj veriyor Rachel. Petrol fiyatlarının ve ürünlerinin geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulunmuş. Bu röportajdan bir bölümü izleyerek tamamlayalım. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda tekrar buluşacağız.
2: Farklı taraflardan çelişkili söylemler duyuyoruz. Ayrıca bu kritik su yollarının kapatıldığını da görüyoruz. Çatışmanın bu noktasında en büyük risk olarak neyi görüyorsunuz?
3: Teşekkürler Jen. Sizinle olmak bir zevk. Bence en büyük risk yeni bir gerilimi tırmandırma döngüsüne giriyor olmamız. Biliyorsunuz bir kara savaşına dönmesi ve daha fazla karşılıklı ateş açılması ihtimal dışı değil. Başkan Trump Husilerin Suudi Arabistan'dan Bab-ül Mendeb geçişini...

engellediğine dair kanıt görmüyor olabilir. Ama biliyorsunuz güvenilir raporlar son bir haftadır yüklemelerin azaldığını gösteriyor. Ve biliyorsunuz

0: iki tarafında da büyük bir güvensizlik olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden yakın zamanda bir çıkış yolu olduğu pek belli değil.
1: Ve beklentiniz o zaman Brent petrolün şu ankinden bile daha yükseğe çıkabileceği yönünde.
0: Doğru Cem. Gördüğümüz kadarıyla 70'li rakamlardaki fiyatlardan bir yükseliş oldu. Bu da biraz fazla iyimser görünüyordu. Küçük bir arz fazlası vardı. Bence bari başına 100 doları test edebiliriz. Bunun üzerine de çıkabiliriz. Ama makroekonomik etki açısından asıl izlediğim şey petrol ürünleri. Dizel fiyatları birkaç hafta önceki zirve noktalarından neredeyse hiç inmedi. Benzin fiyatları yeniden zirve noktalarına yaklaşıyor. Ve hatta Orta Doğu'da olup bitenler artı Rus arzındaki durum, ham petrolde aksamaların olduğu ancak devre dışı kalan rafineri kapasitesinde daha da fazla aksamanın yaşandığı bir durumu pekiştiriyor. Ve biz arabalarımızı ham petrolle değil bu ürünlerle dolduruyoruz. Ve biliyorsunuz dizelin tarımın her alanında kullanıldığı kritik anlara giriyoruz. Gübre tarımın her alanında kullanılıyor. Bu gıda fiyatlarını ve genel enflasyonu artıracak bir durum. Enflasyonda daha önce gördüğümüz rahatlama yaklaşık bir ay önceydi sanırım. Hızla sona eriyor olabilir maalesef. Hızla.
1: Peki o zaman Rachel bunu düşünürsek yani sadece ABD'de değil Asya ve Avrupa'da da yakıt kısıtlaması görmeye başlarsak veya bu ürünlerden bazıları kolayca bulunamazsa gerçekten bir domino etkisi olabilir. Bazı ülkelerin baskıyı gerçekten hissetmeye başlayabileceği zamana dair beklentiniz, zaman çizelgeniz nedir?
0: Evet, iyi haber şu ki birkaç ay önce gördüğümüz bazı politika kısıtlamaları, politika geri çekilmeleri hala yürürlükte. Hava yollarının kapasite kestiğini ve orada bazı verimlilik artışları olduğunu gördük. Bu turizm sektörü için pek iyi olmayabilir ama bazı talep ertelemeleri gördük. Gözüm gerçekten Çin üzerinde değil mi? Çin petrol ürünlerine olan talebini çok kapsamlı bir şekilde azalttı. Ancak bence işler böyle devam ederse ve bu her iki kilit Darboğaz'daki aksamalar sürerse biliyorsunuz hala sancılı bir yaz ve zorlu bir sonbahar geçirebiliriz. Bu durum elbette Amerikalı müzakerecilerin ve Asya'daki ABD ortaklarının yanı sıra Orta Doğu'dakilerin de dikkatini çekebilir. Ayrıca bence Kuzey Yarımküre kışına yaklaştıkça ve insanlar evleri nasıl ısınacağı konusunda endişelendikçe doğal gaz dinamikleri de başka bir sancı noktası olacak.
1: Bunun ABD Körfez ilişkilerini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsun Rachel? Çünkü aynı zamanda ABD'nin Suudi Arabistan ile nükleer şartlarda bir anlaşma yapma ihtimalini görüyoruz. Bu senin için ne anlama geliyor?
0: Evet, bence ABD'nin Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerini gördük. Aksine hem emirlikler hem de Suudi Arabistan ile bu ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri ile olan bağlarını daha da sıkılaştırdığını gördük. Biliyorsunuz bazı alanlarda ABD'nin taahhüdüne ilişkin endişeler var ancak bunların mevcut askeri, nükleer ve yapay zeka ortakları olduğu gerçeği de kabul ediliyor. Suudi Arabistan epey bir süredir nükleer enerji için böyle bir nükleer zenginleştirme anlaşması arayışındaydı. Bu yüzden bence bu karmaşık bir durum. Ancak Körfez ülkeleri bence ABD'nin bölgedeki uzun vadeli taahhüdü konusunda gerçekten endişeliler.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: S&P Global, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarınki toplantısında bir hafta vadeli repo politika faizini %37 seviyesinde sabit tutacağını öngördü. Kuruluş, Temmuz ayındaki dezenflasyon eğiliminin hemen yeni bir faiz indirim döngüsü başlatmaya yetmeyeceğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Mayıs ayı itibariyle reel sektörün döviz varlıkları 188 milyar dolar, yükümlülükleri ise 392,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Yükümlülükler 2013 yılından bu yana verilen veri setinin en yüksek seviyesine işaret etti. Sanayinin ekonomideki ağırlığının azaldığına dikkat çeken İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin sanayileşme sürecini tamamlamadan sanayinin ekonomideki payını kaybetmeye başladığını belirterek erken sanayisizleşme riskine karşı üretim odaklı ve bütüncül bir sanayi politikası çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 101,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde imalat sanayisi genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı da geçen aya göre 0,6 puan azalarak %73,9 oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik olası her saldırısına yanıt olarak başkent Tahran'dakilerde dahil olmak üzere İran'a ait bir köprü veya elektrik santralini vuracakları tehdidinde bulundu.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Haber başlıklarıyla başladık. Şimdi de rakamlara bakalım birlikte. Bugün Borsa İstanbul'da primli bir kapanış gördük. %1,18'lik bir primle BIST 100 endeksi günü 14.138 puandan tamamladı. Dolar TL'de yatay pozitif. Euro TL tarafında da yine aynı şekilde yatay pozitif bir seyir var. Euro dolar çaprazında %0,11'lik yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. 1.14.11'den geçiyor işlemler. Avrupa borsaları da primli bir günü geride bıraktı. Londra FTSE %1,24, Paris CAC 40'da %0,89, Frankfurt DAX'da %0,58 ve İtalya FTSE MIB'de kapanış itibariyle %0,97 düzeyinde primler vardı. ABD borsaları tarafında özellikle teknoloji bilançoları gelmeden önce artan petrol fiyatları ile birlikte S&P 500 ve Nasdaq'ta geri çekilme var. S&P 500 tarafı %0,02 kadar kayıptı. Yatay negatif denebilir. Nasdaq tarafında ise %0,33'lük bir geri çekilme var. Buna karşın Dow Jones tarafı yatay pozitif bir seyri sürdürüyor an itibariyle. ABD tahvil getirilerinde yön yine yukarıda. 10 yıllıklarda 4,65 seviyesini görüyoruz. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,40 an itibariyle. ABD 2 yıllık tahvilinde de %4,29 30'a yakın bir getiri seviyesi karşımıza çıkıyor. Altında yukarı yönlü hareket sürüyor. %1,40'lık bir yukarı yönlü hareket var an itibariyle. 4.134 dolar 9.12 sent civarından geçiyor işlemler. Gümüşte de aynı şekilde prim var. %1,76 kadar yukarıda gümüş. 59 dolar 83 sent seviyesini orada da görüyoruz. Bitcoin'de 0,85'lik bir geri çekilme var. 65.850'den geçiyor işlemler. Petrol tarafında da yine yukarı yönlü hareketin devamını görüyoruz. Brent'te 94 dolar 23 sent seviyesindeyiz. %3,5 kadar %3,55 civarında bir yukarı yönlü hareketle birlikte. Amerikan tipi ham petrolde de yine %3,22'lik bir yukarı yönlü hareket bizi 87 dolar 6 sent seviyesine taşımış durumda. Evet, rakamlar böyle. Şimdi dönelim Londra'ya. Avrupa'nın notlarını her akşam olduğu gibi sevgili Ceren Dilekçi Köse ondan alacağız.
1: Değerli metallerde yaşanan yükselişin ve aynı zamanda olumlu şirket bilançolarının piyasa iyimserliğini artırmasıyla Avrupa borsaları genelinde risk iştahı yüksekti. Madencilik sektörü %2'ye yakın yükselişle öne çıkarken teknoloji sektörü zayıf performans sergiledi. Airbus güçlü finansal hedefler açıkladı. Hisseleri %6'nın üzerinde yükseldi ve son 2 ayın en büyük artışını kaydetti. Randstad ise ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde gelir ve organik büyüme açıklamasının ardından hisselerinde yaşanan yükseliş %14'ü buldu ve endeksin en iyi performans gösteren hissesi oldu. Avrupa Birliği'nin havayolu şirketlerinin yabancı mülkiyetine ilişkin kuralları gözden geçirmeye hazırlanmasıyla EasyJet hisseleri günü sert düşüşle tamamladı. Çünkü son dönemde iki şirketten gelen teklif sonrası şirketin hisseleri çok güçlü bir yükseliş kaydetmişti Londra borsasında. Avrupa hisse senedi değerlemelerine baktığımız zaman tarihsel ortalamalara kıyasla yüksek seviyelerde seyrediyor. Ve Stoxx 600 endeksinin 12 aylık ileriye dönük FK oranı son 10 yıllık değerleme aralığının %61'lik diliminde yer alıyor. Gözler Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası kararında olacak. Özellikle burada petrol fiyatlarında yaşanan son 2 haftanın en sert yükselişi sonrası enflasyon üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek üzere Lagarde'dan gelecek açıklamalarda olacak gözler. Bu toplantı herhangi bir politika değişikliği beklenmiyor. Fakat beklentiler ağırlıklı olarak Eylül ayını işaret ediyor. 25 bas puanda faiz artışı gelmesi bekleniyor Avrupa Merkez Bankası'ndan. Hatta piyasa ikinci bir faiz artışının daha Aralık ayına kadar gelmesini fiyatlıyor. Tabii hem petrol hem doğalgaz fiyatlarında hızlı yükselişler yaşandı. Petrole baktığımız zaman 6 haftanın en yüksek seviyesine çıktı fiyatlar. Brent petrolün varili 95 doları gördü. Doğalgaz fiyatlarına baktığımız zaman ise 60 euro megawatt saat seviyesinin üzerine çıktı. 62 euro seviyesine kadar yükseldiğini takip ettik çarşamba günü fiyatları.
0: Evet, Ceren'e çok teşekkür ediyoruz ve araştırma masasına dönüyoruz. Bugünün notlarını arkadaşım Elif Canseven aktaracak.
2: küresel piyasalarda bugün jeopolitik gelişmelerin ve aynı zamanda teknoloji bilançolarının yansımalarını görüyoruz. Bugün 22 Temmuz Çarşamba ve şu an saat 5.10 civarı. Şu an piyasalara baktığımızda özellikle çip hisselerindeki satışlarla beraber bir miktar daha negatif tarafta olan bir Wall Street görüyoruz. Bu akşam gelecek olan Tesla ve Alphabet bilançoları da bize bir miktar daha 2026'nın ikinci yarısına ilişkin yön gösterici olacak. Özellikle Alphabet tarafından gelecek olan bilanço yatırımcıların yapay zeka temasının geriye dönüşlerinin ne şekilde olacağını ve nasıl fiyatlamalar göstereceğini bizde yön gösterici olarak sunacak. Ve jeopolitik tarafa baktığımızda ise bugün içinde 95 doların üzerinde çıkmış bir Brent petrol görüyoruz. Fakat asıl gösterge Brent petrol tarafında yapılan risk reversal bu tarafında ve bunun yukarı yönlü özellikle opsiyon piyasalarında ise yatırımcıların daha çok alıcılı tarafta, satıcı taraftan daha çok alıcılı tarafta olduğunu pozisyonlanmalarını söyleyebiliriz. Bu da aslında yatırımcıların 2026'nın geri kalanına ilişkin beklentilerinin bir miktar daha Brent petrolün yükselmesi yönünde olduğunu bize gösteriyor. Petrol piyasasındaki açık pozisyonların tamamen spekülatif alımlardan kaynaklanmadığını ve aslında piyasaların bir miktar daha şu anki ileriye dönük Brent petroldeki yükselişin ileriye dönük beklentilerini bir miktar daha kendilerini korumaya almaya çalıştığını, hedge etmeye çalıştıklarını bu noktada söyleyebiliriz. Ve aslında daha önce Brent petrolün fiyatlarının zirve yaptığı noktalara baktığımızda ise tam olarak yatırımcı davranışlarının bu şekilde olmadığını ve o dönemde bir miktar daha açık pozisyonların zayıflamış olduğunu, göstergelerin zayıflamış olduğunu görüyoruz. Fakat şu an geldiğimiz noktada özellikle jeopolitik gelişmelerin İran ve ABD arasında gerilimlerin bir miktar daha tırmanmasıyla beraber yatırımcıların Brent petrolün yükselişine olan inancı bir miktar daha artmış gibi gözüküyor. Bu akşam gelecek olan bilançolar ve jeopolitik gelişmeler özellikle makro tarafta Merkez Bankası toplantılarıyla beraber piyasa notlarını değerlendirmeye devam edeceğiz.
0: Evet Elif'e çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz üzere stüdyoda her zaman olduğu gibi kızıl harika saçlarıyla aman aman. Özlem Perici Şengül var. Hoş geldin canım.
3: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
3: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok iyiyim. Çok şükür. Bir de Mete var. Mete Yüksel. Uzakta her zaman olduğu gibi. Geliyor buraya gündüzleri açılım programlarına. Şakır şakır konuşuyor. Rezalet. Çayını kahvesini içiyor. Akşamları gelmiyor.
4: Bu doğru.
3: Ayıpmış
0: doğru. Ama. Ama ayıp değil. Onun evi uzak. Evet, yazık doğru, akşam doğru, bir de doğru. Ofisten çıktıktan sonra saatlerce beni beklemesi gerekiyor. Evet. Ben de diyorum ki kıyamıyorum, yazık diyorum, beklemesin gitsin evine. Meteciğim hoş geldin, iyi akşamlar.
4: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: Nasılsın, iyi misin?
4: Her şey yolunda, sağ ol.
0: İyi maşallah, ben de çok iyiyim. Arkanı flu ulaştırmışsın, muhteşem, evet, hisselerini göremiyoruz yaptık artık. Arkadaşın Haluk da öyle.

0: yapmış. Siz ikiniz beraber mi karar verdiniz?
1: Anlaştık. Doğru.
0: Nasıl hemen anladım bak. Hoş geldiniz. Tekrar sefalar getirdiniz. Valla piyasalar pek hoş değil. Yine petrol fiyatları aldı başını gidiyor. 94 dolar, 95 dolara yakın bir Brent petrolden bahsediyoruz. Ve olumsuz haber akışı da maalesef devam ediyor. İşte biraz önce haber başlıklarında aktardım size. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik olası her saldırısına karşı. Yani... Siviller de dahil öyle anlıyorum. Başkan Trump diyor ki vuracağız. Tehdit ediyor yine.
2: Evet.
0: Yani biz bu tehditlere alışkınız diyeceğim ama yani o kadar da alışılacak bir durum yok aslında baktığında piyasalar açısından. Bir kere geldiğimiz noktayı nasıl yorumluyorsunuz? Mete senle başlayalım. Ne güzel 70 dolarlara düşmüştü, daha aşağısı olur mu derken tekrar 90 doların üzerinde hatta bugün 95'lere ulaşan bir petrol fiyatıyla cebelleşiyor piyasalar.
1: Saatlik chartları vardı Trump'ın, sonra günlük oldu. Şimdi frekansı uzuyor birazcık. Yani bir süredir aynı çizgiyi muhafaza ediyor. Yani vuracağız, kıracağız, döveceğiz gibi konuşmaya devam ediyor. Ama bu ben sonsuza kadar sürmesini beklemiyorum. Yani Trump'ı tanıdık artık. Tam frekansı uzamış olabilir ama en nihayetinde dönüp ya o kadar fazla ısrar ettiler ki ümitsizce, çaresizce yalvardılar. Ben de kabul ettim. İşte bir kez daha başlıyoruz görüşmeye. Ben hani... Bugün değilse yarın, yani maksimum bir hafta içinde bunu duymayı bekliyorum. Ondan dolayı da yani petrol fiyatları yükselmeye devam edecek şeklinde çok bold bir bet, çok böyle kendime güvenli bir bet almazdım şu anda. Ve aynı şekilde yani yansımalarını biliyoruz. Hisse senetlerine işte rafinerileri al, ulaştırma hisselerini, havacılığı sat gibi bir trade'imiz vardı. O tarafta da ben ısrarcı olmazdım. Hatta o trade'in döneceğine hani %75 subjektif olasılık veririm şu anda. Petrol fiyatının bir miktar aşağı geleceğini, önümüzdeki hani 3 gün mü olur, 1 hafta mı olur ama daha fazla olmayan bir zaman zarfında bence herkesin buna hazır oluyor olması lazım.
0: Vallahi inşallah öyle olur söylediğin gibi. Aslında piyasaların genelinde de bu özellikle petrol trade edenler tarafında bu iyimserliği görüyoruz baktığın zaman. Yani aynı senin söylediğin gibi ama mesela aynı iyimserliği Özlem ABD tahvillerinde görmüyoruz.
2: Tabii,
0: çok
2: tabii.
0: Ciddi yukarı evet. Yönlü bir hareket var orada. Hı-hı. Baktığımızda. Sen nasıl yorumluyorsun?
2: Yani tahviller tarafından başlayacak olursak tabii sadece savaşı fiyatlamıyor. Daha doğrusu savaşın tabii ki de etkilerini ve enflasyonist görünümün bozulmasını fiyatlıyor ama tabii orada kalıcılık riski var, Fed ile ilgili ciddi bir belirsizlik var. Bütün bunlar tahvil piyasasını yukarıda tutuyor. Daha kalıcılaşması riskini daha doğrusu söylemek gerekirse. Onun dışında da ben yani Mete kadar iyimser değilim. Evet, olasılıklar dahilinde elbette. Hı hı. Daha fazla sürdürmeye ne kadar gücü var ABD'nin hem siyasi açıdan hem de askeri açıdan. Bu ilk başlarda çok konuştuğumuz bir şeydi yani. Konuştuğumuz derken okuduğumuz diyeyim yani siyasi analistler veya jeopolitik analistler
0: bak,
2: tarafından.
0: Bak sadece ekonomik olarak maliyetini gördüğün zaman 37,5 evet. Milyar
2: mesela,
0: dolara ulaştığı söyleniyor.
2: Mesela tabii yani bunun hesap verilebilirliği sonsuz değil şeyde ABD'de Trump açısından da. Bir de şöyle bir şey var yani 3 Kasım'a doğru illaki bir netliğe ihtiyacı olacak ABD'nin öyle veya böyle. Burada şöyle bir risk var. Eğer bitirebiliyorsa yani bu yönde bir netleşme gerçekleştirebiliyorsa bunun adımını zaten atmıştı ama başaramadı. Öbür tarafta kötü olasılık da şu, netleşmenin full bir savaşa dönerek yapılması yani o seçimi kazanması gerekiyor ve bu böyle muğlakta kalan meselelerle kazanılıyor seçimler, kararlı adımlarla kazanılıyor. Burada eğer işte o tarafa yönelecek olursa işler çok daha kötüleşir. Bu bir. İkincisi, İsrail Amerika'yı istiyor orada. Yani en şeyi de belki tehlikelisi de bu. Dolayısıyla da biz tabii sadece ön şeyi görüyoruz. Ön tarafta hani sahneyi görüyoruz. Halbuki arkada ne döndüğünü bilmiyoruz. Yani İran, İsrail, ABD, bölgedeki diğer ülkeler nezdinde. Bu da tehlikeli. O yüzden belki de anlaşmaya doğru bir zemin, bugünkü haber işte ikimiz de hazır değiliz minvalinde. Açıklamalar her iki ülkeden de. Hazır olduğunda oturacakları masa kalıcı masa olmayabilir. O yüzden Kasım'a kadar sanki bu şey gel git Kasım, direkt 3 Kasım'a kadar değil elbette. O zamana kadar belki biraz daha anlayacağız işin rengini ama öyle bugünden yarına da pek normalleşecekmişiz gibi ben biraz ümidimi yitirdim. Öyle söyleyeyim. Tamamen şey nedeniyle, yani arka taraftaki anlaşmalar, pazarlıklar veyahut da istihbarat veya işte komplo teorileri diyeyim, yani İsrail kaynaklı. Onun için de biraz kötümser senaryoya doğru bazı senaryoyu iyimsere çevirmiştik aslında.
3: Evet.
2: Yeniden kötümsere doğru çeviriyorum diyebilirim.
0: Peki şimdi haftaya Fed var Mete. Yani o Fed ne kadar, Kevin Warsh ne kadar iyimserdir, diğer işte üyeler ne kadar iyimser veya kötümserdir. Şimdi aslında o en civcivli dönemde bile bir faizle ilgili bir adım atmamış bir Warsh var bizzat. Hep beraber burada gördük, hani o gün bugün değilse hangi gün diye. Bu sefer de aynısı karşımıza çıkabilir mi? Tabii o toplantıyla bunun arasında birçok açıklamalar da yaptı Kevin Warsh. Onları da hesaba katalım ama nasıl bir aksiyon bekleriz Fed tarafından? Belirsizlik dedi biraz önce Özlem. Hakikaten birçok başlıkta belirsizlik var ama böyle çok kallavi kişiler atadı bu komitelere de, biliyorsun. Tabii onların ne kadar kısa vadede etkili olacağını bilemeyiz ama yine de bugün gördüğümüz yepyeni Fed acaba haftaya ne yapar?
1: Yani hiçbir şey yapmayacaktır. Biz hep beraber takip ettiğimiz dönemde bir şey yapmamış ve şahin durmuş olan Kevin Warsh. Daha sonra 70 dolarları petrol düştüğü zaman merkez bankacıları toplantısında enflasyonla ilgili işte öngörüler aşağı geliyor gibi böyle piyasayı bir heyecanlandırmıştı ama o günlerde değiliz artık. Yani 90 doları devirmiş petrol fiyatı günlerindeyiz. Elbette ki şahin bir şekilde durmaya devam edecek. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek diyecek. Zaten diğer FOMC üyeleri de hani daha böyle güvercin açıklama yapılmasına son derece karşı duruyorlar ki, yani Kevin Warsh da onlara uyum sağlamış gibi görünüyor. O tarafta hiç kimsenin hiçbir şey beklemiyor olması lazım. Ama yani beklemiyor derken indirimi zaten hiç düşünmüyoruz. Bir miktar arttırım ihtimali var ama o çok çok yüksek bir arttırım ihtimali değil. Eylül ayı geldiği zaman CME Fed Watch'a baktığımızda %75, hatta birazcık daha fazla bile olmuş olabilir an itibariyle bir ihtimal birikiyor şu anda. Yani bir faiz arttırımı görünüyor. Hatta %50'nin üzerinde ihtimalle yıl sonunda ikinci bir tane daha faiz arttırımı var. Şimdi bütün bunlar işte hem petrol fiyatı yüksek, hem işte faiz arttırımları bu toplantıda olması ile sonraki toplantılarda yavaştan fiyata giriyor. Eş zamanlı olarak Eylül'de ECB'nin de toplantısı var. Tamam, yani işte bu toplantıda hiçbir şey yapması beklenmiyor. 15-30'da olması lazım Avrupa Merkez Bankası'nın kararı, ama Avrupa Merkez Bankası da Eylül'de o %85 falan ihtimal artık. Yani Fed'den de daha yüksek bir ihtimalle Eylül'de o da faiz arttırma yapacak. Bu koşullarda bütün dünyada faizler artarken, Amerika'da işte 4.66'ya falan gitmiş olan bir 10 yıllık tahvil faizi varken, elbette hani bizde herhangi bir şekilde güvercin bir adım atmamız söz konusu daha iyi olamaz. Bütün dünyaya uyum sağlayacağız biz de.
0: Sen ne düşünüyorsun Özlem?
2: Ben de Fed'in önümüzdeki hafta herhangi bir şey yapmasını beklemiyorum ama muhtemelen bir açıklama yapacaksa tabii. Hala geçen toplantıdan sonra söyleyecek bir şeyimiz varsa yapmak manidar demişti. Yapacaksa bir açıklama, bence öncekine nazaran daha renk veren bir açıklama olabilir. Biliyorsun hiç renk vermemişti, yani hiçbir mesaj vermemişti.
0: Bu arada son gelen açıklama FOMC toplantısının ardından basın toplantısı yapılacağı yönünde.
2: Öyle mi? Tamam, evet. Süper. Güzel.
0: Demek ki diyecek bir şey var.
2: Var, aynen. Demek ki diyecek bir şey var. Muhtemelen o vereceği renk de böyle nötrden biraz daha işte renk veren tarafa geçebilir. Vereceği renk de muhtemelen şahin bir renk olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu ortamda bunların geçici olacağına dair bir söylemi çok hani rasyonel bulmuyorum şu aşamada. Onun dışında da eğer ki yine teknik komitelerin ne yaptığına dair ilerleme raporu niteliğinde bir konuşma yaparsa, o tabii çok piyasalar açısından hayal kırıklığı olur. Bunu umursayacağını hiç zannetmiyorum Orçun ama bizler açısından diyeyim, yani sinyal bekleyen kesim açısından oldukça hayal kırıklığı olur. Ben o komitelerin son çeyrekte bir elle tutulur bir çıkmasını

0: da üretmesini bekliyorum. O anlamda yani bence bir sinyal, aynen söyleyecek dediğin gibi söyleyecek bir sözü vardır. O sözde belki de hani daha erken olabileceği, %2'lik hedefin daha önce de biliyorsun altını çizmişti. Henüz oraya gitme konusunda riskler olabileceğine dair ifadeler olabilir.
1: Şimdi tabii petrol fiyatlarındaki bu yukarı yönlü hareket ABD'de hisse senetlerinin moralini bozdu. Bu hafta da bilançolar var Mete ve büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları var. Dolayısıyla oradan biraz ivme yakalar mıyız sorusu da var. Ama geçen haftayı düşünürsek o çip üreticileri tarafındaki sert satışları ve sonra toparlanmayı, hatta o satışların sonuna geldiğimize dair yapılan yorumları. Acaba nasıl bir piyasa etkisi görebiliriz Fed'le de birlikte ve bilanço döneminde? Özellikle bu AI temasını ve çip üreticileri tarafını incelediğinde ne görüyorsun?
2: Yani şu var, orada elbette sürekli olarak yukarıya giden beklentiler var. Ve beklentiler yukarıya gidiyor, sonra beklentilerden bir çıt daha iyi açıklandığında dahi hayal kırıklıkları görebiliyoruz. Onun için fabrik marjları nereye gidiyor? Büyümeler eski sağlığında mı, yoksa ivme mi kaybediyor? Artık CAPEX kısmı var. Ne kadar harcama yapıyorsun bulut vesaire işlerine? Yani buna değiyor mu en nihayetinde? Dipteki kar bunu karşılamaya yetecek mi? Rekabet koşulları da var. Sen karlı olmaya devam ettikçe rakiplerin de ağzını suya akıyor tabii bu taraflara gelebilmek için. Onlar da bazı yatırımlar yapıyorlar. Bunların hepsine bakacağız. Yani şu anda tamamen nötr. Sadece bekliyoruz. Sonuçlar açıklandığı zaman işte beklentilere kıyasla nerede olduğunu göre aksiyon alırız. Yani ben olumsuz bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Senin de dediğin gibi önce bir satış yedik ama oldukça büyük bir şekilde de gerisini toparladık.
1: Evet, öyle oldu. Ama tabii yani bütün bunlar tedirginlik verici. Yani birçok, özellikle işte tahvil faizlerine baktığımız zaman.
2: Tabii ya, bak o çok önemli. Değil mi? O tahvil faizi kısmı özellikle uzun vadeli olarak, bunların hani yakın vadeli çok fazla karı yok ama daha uzun vadeli karlarını üretecekleri için inceden bile artsa tahvil faizi çok büyük hasar veriyor değerlemelere. Kaldı yani son 6 ayda herhalde 4.20'lerden falan bastırdık. İşte şimdi 4.60 küsura gittik 10 yıllıklarda. Çok çok ciddi bir
1: yükseliş. Bak hala yükseliyor. 4.66 seviyesine evet. Geldik şu anda.
2: Aynen. Aynen. Evet, onun da getirdiği bir tedirginlik olacaktır doğru.
1: Tam aslında sana dönüyordum. O tedirginliği sen nasıl yorumlarsın diye. Bir de tabii bu yine yapay zeka teması gerçekten Amerika'da, yani bu Wall Street tarafında çok ciddi tutundu yatırımcı o evet, hikayeyi evet. Ve endişede oluyor. Çoğu zaman işte biz de burada yapay zeka balon mu sorusunu sorduk, yanıtladık ama yani herkesle hep birlikte ısrarla değil. Olsa olsa rotasyonu olur, olsa olsa alanı genişler gibi konuştuk. Bugün evet. Geldiğimiz noktada da aynı tabloyu görür müsün?
0: Aslında halen görüyoruz diyor. Yani gidişata baktığımızda, bilançolara baktığımızda ardı ardına yıkılan diyeyim, yani hayal kırıklığına uğratan gerçekleşmeler görmüyoruz ki bu dönemin bilançolarıyla ilgili aslında öyle bir beklenti vardı. Yani bakın birinci çeyrekte tamam görmemek normal, asıl ikinci çeyreğe bakın beklentisi vardı daha birinci çeyrek açıklandığı zaman. Halen kuvvetli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da herhangi bir hani balondur bu anlayışı yok. Ama tam da böyle zamanlarda patlıyor biliyorsun bu tür şeyler, bu tür yükselişler. Bu yüzden de patlamasa bile en ufak küçük bir haber, olumsuz yöndeki en ufak bir hareket diyelim, katmerli bir şekilde geliyor. Dolayısıyla da bu tür haberleri aslında çok daha hassaslaşmış hale geliyor piyasa. Aslında geçen hafta bunun bir daha önceki haftalarda da, yani SpaceX sonrasındaki hareketleri de hatırlayacak olursak gördük. Önümüzdeki dönemde işte bu hassasiyetin herhalde arttığı bir dönem olacak. Bilançolar iyi de gelse, işte yükselişler devam da etse. Ve de gidecek yer de yok işte. Tahvil piyasası da şey. Evet, evet. Tahvil piyasası da keyifsiz. Bu anlamda anca öyle bir akım olacak olursa, belki hani nakde dönme yönünde belki bir akım olabilir. Şu aşamada böyle çok karamsar değilim bu anlamda ama hani ama kesinlikle de bu balon değildir. Hiçbir şekilde işte gidecek yolu var vesaire diyemiyorum. Metin dediğine de çok katılıyorum. Yani şey de yol kazası yaratabilir. Tahvil faizlerindeki yükseliş de yol kazaları yaratabilir. Evet. Eğer nefes almak için düzeltme hareketi olarak kalırsa, derinleşse dahi sağlıklı olacaktır ama işte böyle bazen silsile halinde yıkıma neden olabiliyor.
1: Ama mesela bugün terminaldeki şu grafik bence bir miktar ipucu veriyor Selçuk'cum, gösterebilirsek. Bu muhteşem yedirdi 2026'da S&P 500'ün gerisinde kalmış. Şimdi geçen yıl bunun hikayesi vardı, muhteşem yedilinin. Bu yıl bu semiconductor, işte yarı iletken çiplerden bahsediyoruz. Şimdi bir sonraki ne olacak sorusu aslında sorulabilir ve bu hikaye böyle devam edebilir diye düşündürdü bana. Mete, ne dersin?
2: Evet, yani her zaman yeni bir hikaye olacaktır ama büyük hisselerde sürükleyici olan, piyasa değeri yüksek, piyasa ağırlığı yüksek olan hisselerde bu sürükleyiciliği görmediğimiz zaman hani mümterit hisse bazında hareketler diyoruz. Endeksin genelini bir yere taşımıyor öylesine hareketler ama olabilir. Yani yeni bir tema çıkar, yani o temayı işleriz ama o temaya ait olan şirketler ne kadar ağırlığa sahip, yani ondan dolayı emin değilim ama tabii olası böyle bir şey.
1: Evet, yani kapladıkları alan itibariyle, hacim itibariyle baktığımızda bu hisseler gerçekten ABD hisse senetleri piyasası içerisinde çok önemli bir yer teşkil etmiş durumdalar artık. Yani zaten oradaki hikaye de onlar sayesinde değil mi gelişti?
0: Evet, bir de şey, yani olumlu haberler de aslında olumsuz yansıma bulabiliyor. İşte Çin'in yarattığı mesela yapay zeka modeli aslında evet, hani teknolojinin geliştiğine dair, bir adım daha öteye gittiğine dair haber. Ama hem rekabetin kızıştığına hem işte ABD-Çin sürtüşmesinin arttığına işaret ettiği için de satış nedeni olabiliyor mesela. O yüzden evet, her iyi haber de sanayi için veya teknoloji için piyasada iyi yansıma bulamıyor. Ya
1: bir dünyanın geneli için iyi haber var, bir Amerika için iyi haber var. Onu da ayırt etmekte fayda var. Aynı hikayeyi DeepSeek zamanında da görmüştük, biliyorsun. Aynen. Çok benzer bir şekilde oldu. Biraz da bahanelerle belki bu düzeltme hareketlerini göreceğiz ama hala herkesin söylediği, sizler de aynı fikirdesiniz diye görüyorum, yönün yukarı olduğunu, hani temalar anlamında değişiklikler olabilir ama hala yapay zeka tarafına çok sıkı tutunmuş bir hisse senedi piyasası var Amerika tarafında. Peki, devam edeceğiz ama bir virgül koyalım, bir reklam arasına gidelim. Giderken de bu jeopolitik risklerle ilgili konuşuyor herkes bu dönemde haliyle. Yine Bloomberg International'dan güzel bir röportaj var, oradan kısa bir bölümü arkadaşlarım derlemişler. Ona bakalım. Orada yine bu ABD'nin İran hedeflerine yönelik saldırıları ve gelişmeler konusunda emekli kor general konuşamadım, Karen Gibson'ın açıklamaları var. Academy Securities'in jeopolitik istihbarat grubu danışmanı kendisi. Bölgedeki gelişmeleri değerlendirmiş, hep birlikte izleyelim.
3: Konuyu daha ayrıntılı tartışmak üzere şimdi bize katılan isim Academy Securities Jeopolitik İstihbarat Grubu Danışmanı emekli Kor General Karen Gibson. Sayın Kor General, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler. ABD tarafındaki bu son gerilimi neyin tetiklediğine dair epey çelişkili mesajlar var. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Şöyle, başlangıçtaki bu harika bir soru Jennifer. Harekatın ilk hedefleri İran ordusuna ve liderliğine öyle yıkıcı darbeler vurmaktı ki onları masada nükleer programlarına kalıcı kısıtlamalar getirecek tavizler vermeye zorlasın. Bu son aşama Hürmüz'ü kimin kontrol edeceği üzerine bir savaş, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen sevkiyatlara uyguladığı baskı nedeniyle kritik hale gelen çok daha dar, kapsamlı bir hedef. Bu bir yanda Boğaz'da rol oynamakta ve kimin geçeceğini belirlemekte ısrar eden İran, diğer yanda ise eskiden serbest ve açık olan bu Boğaz'dan uluslararası ticaretin normal akışını yeniden sağlamaya çalışan ABD arasındaki bir mücadele.
3: Ve Stuart Livingstone Wallace'tan duyduğumuz üzere saldırıların artık sadece askeri hedeflerin ötesine geçtiğini gördük. Bunu herhangi bir arabuluculuk çabası için bir zorluk, bir engel olarak görmüyor musunuz?
4: Bence arabuluculuk aşamasına gelmeden önce harekatın bu kısmında bir tür başarı elde etmemiz gerekiyor. Bir düşmanın ne yapabileceğine baktığımda her zaman iki hususu değerlendiririm. Birincisi, iradeleri ve niyetleri nedir, arzuları nedir? Neyi başarmayı umuyorlar?

0: İkincisi ise bunu yapabilme kabiliyetleri nedir? Açıkça belirttikleri ve sürekli tekrarladıkları irade ve niyetleri boğazlardaki trafiği kontrol etmek istemeleridir. Önceki konuşmacınızın da dediği gibi bunu yapma kabiliyetlerini ortadan kaldırmak çok zor. Amerika Birleşik Devletleri birçok kabiliyeti yok ederek muazzam bir taktiksel başarı elde etti. Ancak bunu tamamen bitirmek inanılmaz derecede zor bir hedef. İran'ın bu konuda bir dizi asimetrik avantajı var. Bu güvenliğini sağlamaya çalıştığımız Hürmüz Boğazı uzayda tek bir nokta ama onların saldırı başlatabilecekleri uçsuz bucaksız bir coğrafyaları var ve kullandıkları tek yönlü saldırı dronları nispeten ucuz, ikmali kolay kolayca gizlenebiliyor ve fırlatılana kadar çok az iz bırakıyorlar. Bunu tamamen ortadan kaldırmak çok zor. Bu nedenle Amerikan saldırılarının hassasiyetine ve öldürücülüğüne rağmen bu kabiliyette sadece küçük bir gedik açabildiler. Niyet açısından bakıldığında ise bence şu ana kadar hiçbir başarı elde edilemedi. İran boğazları kontrol edeceği konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Körfez ortağı ülkelerdeki üslere misilleme yapmaya devam ediyorlar ve bu konuda geri adım atmaya niyetli olduklarına dair hiçbir işaret vermediler.
1: Şimdi Pete Hegseth'in savaş maliyetlerinin bir kısmını karşılamak üzere ek fon istemek için Kongre binasına gittiğine dair haberler alıyoruz. Peki bu gerilimi tırmandıran saldırıların 10. günündeyken ABD askeri harekatı için en büyük zorluğunu olarak görüyorsunuz?
0: Bence en büyük zorluk bu noktada bunun büyük ölçüde askeri bir harekat olması. Çok yönlü olması gerekiyor. Muhtemelen bazı mali yaptırımları da içermeli. Biliyorsunuz 7 kuruluşa yönelik bazı yeni yaptırımların yanı sıra diplomatik çabalara da geri dönüldüğünü biliyorum. Ve bunun daha çok uluslu bir çaba olmaması üzücü. Çünkü insanların unutma eğiliminde olduğu birkaç alan var. İslam Cumhuriyeti'ni yöneten adamlar için bu. Devletlerinin bekası için varoluşsal bir tehdit. Bu nedenle ister yıllarca süren yaptırımlar, ister cezalandırıcı hava saldırıları şeklinde olsun, acıya katlanma istekleri hafife alınıyor. Dolayısıyla nakliyatı etkilemek için kullanılan bu varlıklara saldırmaya devam etmek, muhtemelen İran'ın stratejik hesabını değiştirmeye yetmeyecektir. Buna ekleyeceğim bir yön daha var. Biliyorsunuz başkan boğazların açık olduğunu söyleyebilir, İran kapalı olduğunu söyler. Ancak günün sonunda boğazlardan geçişin durumunu gerçekten belirleyen şey risk algısına karşı kar potansiyelini tartan ticari nakliyeciler ve onları sigortalayan şirketlerdir. Ve İran'ın risk algısını yükseltmek için pek bir şey yapmasına gerek yok. Ve bu çözülmesi ve boğazlardan geçişin ara sıra korunan bir şey değil, tutarlı bir yetenek olduğuna dair ticari güvenin yeniden tesis edilmesi çok zor bir mesele olacak.
1: Yeniden tesis etme açısından yakın vadede ABD-Körfez ilişkileri nasıl? Daha önce bir güven varsa bazı ülkelerle ABD arasındaki güveni nasıl yeniden tesis edersiniz?
0: Yani bence bu pek. Bunu Körfez müttefiklerinin güveni açısından düşünmüyordum. Ben bunu ticari çıkarların güveni açısından düşünmüyordum ki bunlar nakliye masraflarını ödeyen veya biliyorsunuz pek çok ulusun bayrağını taşıyan gemileri sigortalayanlar. Körfez ortakları ile Amerika Birleşik Devletleri arasında hala güçlü bir ilişki olduğuna inanıyorum. Çünkü olmak zorunda ve bu İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ev sahipliği yapan veya destek veren Körfez ülkelerine ulaşıp misilleme yapmasıyla bu saldırıların maliyetini üstlenenlerin onlar olması bakımından muazzam bir asimetrin olduğu başka bir alan. İran'ın stratejisi harekatı Amerika Birleşik Devletleri için siyasi ve ekonomik açıdan o kadar savunulamaz hale getirmek ki ABD harekat planını değiştirsin. Bunu yapmanın bir yolu bu devletleri cezalandırmak, ABD'nin onları koruyamayacağını göstermek ve Körfez ülkelerini ABD'yi farklı bir yol izlemeye zorlamaları için baskı yapmaya ikna etmeye çalışmaktır.

fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. Özlem Derici Şengül ve Mete Yüksel'le birlikteyiz. Biraz da içeriye bakalım. Yarın da Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Anketler herhangi bir aksiyona gitmeyeceğini söylüyor. Uluslararası kurumların da bu hafta çok sayıda yorumu vardı. Onları da ayrıca konuşuruz ama önce bir sizin beklentilerinizi sorayım. Mete, ne diyorsun?
2: Hiçbir şey yapmayacak.
1: Bu kadar.
3: Kısa ve net. Bence de yapmayacak.
1: Oldu o zaman. İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar. Teşekkürler.
2: İyi günler hepinize. Hayır, şimdi şuna bakalım bir. Yani şu komik geliyor bana. İşte ya belki sembolik 100 bips, 150 bips indirir falan gibi yorumlar duyuyorum, okuyorum. Hayır arkadaşlar, komik misiniz? Yani yapmak istiyorsan zaten bunu yapabiliyorsa 37, ama 37 kullanılmıyor ki, 40 kullanılıyor. Yani işte o miksi ayarlayarak 37'ye daha yakın bir seviyeye getirebilir zaten. Onun için bir karar alması da gerek yok. Yani bu şekilde düşünmek lazım herhalde, değil mi?
1: Şimdi petrol fiyatlarındaki artıştan ötürü, şimdi geçen hafta farklı konuşuyorduk aslında. Bu hafta biraz değişti. Yani o 40'ı da 37'ye çekebilir ihtimali üzerinden konuşuyorduk. Onu da artık masadan kaldırdık gibi bir durum var.
3: Evet, Özlem. Evet, yani şunu konuşuyorduk aslında. Haftalık repo ihalelerini açar. Evet. Açar demek illa 37 indirecek demek değil. Kompozisyonu ayarlar, minicik bir şey verir haftalıktan. Yine gecelikten fonlamaya devam eder şeklinde. Ve kademeli bir şekilde, kontrollü bir şekilde indirir diye düşünüyordum ben. Hani başka ekonomist arkadaşlarımdan da bu yönde hani yorumlar vardı. Ama şu anda artık bence o masadan kalktı. Yani çok daha temkinli, çok daha uzun süre, hani uzun süre yüksek faiz söylemi vardı ya Fed'in. Hı. Aynen şimdi bu bizim için geçerli olacak gibi görünüyor. Burada umuyorum hani hata yapmamasını diliyorum Merkez Bankası'nın, şey anlamda, temkinli olmak anlamda. Çünkü Merkez Bankası her zaman piyasaya nazaran beklentilere odaklanıp, beklentiler de daha iyimser tarafta değerlendiren bir yaklaşımı oluyor biliyorsunuz genelde. Burada da yani hani beklentiler çok bozulmuyor, işte 30'un altında yıl sonu vesaire gibi bir yaklaşımla hareket edeceğini zannetmiyorum. Bir de şimdi piyasa katılımcıları anketinde bozulma da var.
1: Var, 29,14'ten 29,21'e. Tamam, evet. Hala 30'un altında beklenti ama
3: yok yani hani
1: ama
3: artık
1: yukarı bir hareket
3: 30
1: görüyoruz Temmuz ayı piyasa katılımcıları.
3: Evet, o anlamda şey, bence beklentilerdeki bozulmayı da göz önünde bulundurarak Merkez Bankası temkinli davranacak. Ankette şey biraz hevesli görünüyor, yani faiz indirimi illa Mete'nin dediği gibi yani bir noktada yapacak. Çünkü bu toplantıda 37 bekleniyor, bir sonrakinde 36,5. Yıl sonunda 34 bir şey. Dolayısıyla ortadan kalkmış durumda değil. Ben bu anlamda hani birazcık daha temkinli taraftayım. Eğer savaş koşulları ortadan kalkarsa son çeyrekte bu 40 ya da haftalık repo ihalelerinin yeniden açılıp işte gevşemenin söz konusu olabileceğini düşünüyorum artık.
1: Sen öyle diyorsun. Morgan Stanley ilk faiz indirimi olarak en erken dördüncü çeyreğe işaret ediyor ama bugün geldiğimiz noktaya, mesela petrol fiyatlarında öyle, eğer bu süreç devam edecek olursa ve yukarı yönlü hareketlerin devamını görürsek o ihtimalin de düşük olduğu konuşulabilir mi acaba, Mete, ne dersin?
2: Yani sadece o da değil. Bak, petrol fiyatı diyoruz ama bunun ötesinde de bazı şeyler var. Yani petrol fiyatı var, üzerine diğer merkez bankalarının faiz artırımı. Tabii. Hani bu sefer olmazsa Eylül'de olur kısmı var ama daha da ötesinde iki tane büyük işte kurum, global broker rapor yazdı. Yani evet, yazdıkları raporlar 3 aşağı 5 yukarı birbirine çok benziyordu. İkisi de carry trade tarafında. Yani bir tanesi daha önce öneriyorduk, şimdi önermiyoruz. Diğeri işte dolar TL'nin yukarı gidiyor. TL'nin değer kaybı önümüzdeki dönemde hızlanmalı bir işte ödemeler dengesi, işte dengeler için gibi konuşuyor. Yani ikisi de aynı şeyi söylüyor aslında. Yani o taraf da sallanıyor. Hani şey, carry trade garanti cepte. Yani şimdi verdiğimiz faizler süper tatmin edici ve yağmaya devam edecek gibi bir algı da yok. Bak, iki kurum aynı gün üst üste bu raporu yazıyorsa bir alarmın çalıyor olması lazım. Onun için burada asla bir gevşemeye gidilmiyor olması lazım. Hala faizler olarak süper ekstra cazip kalmaya devam etmemiz gerekiyor. Yani şu anda şuna bakıyorum ben, şarpa göre düzeltmiş, yani volatiliteye göre düzeltilmiş, işte kerefe cazibesine bakıyorum. Tamam, bir numarayız. haftalık da bir numarayız, aylık da bir numarayız. Ama şarpa göre düzeltmeyip bakarsam eğer, yani sadece bodozlama ne kadar kilitli cazibemiz var. Abi yani ilk 5'te değiliz, ilk 7'deyiz falan yani. Ya eğer ki volatilite artarsa, önümüzdeki dönemde volatilite artar. Yani şimdi %1,5-1,8 arasında bir yerlerde herhalde dolar TL, euro TL yukarıya doğru gidiyor aylık olarak. Onun hızı mesela arttı. Arttığı an biz işte o ilk 5, ilk 7'yi falan konuşmayacağız. Birinciliği konuşmamaya başlayacağız. Şarpımız, şarpsal olarak getirimiz azalıyor olacak. Diğer parayla ondan dolayı da işte Güney Afrika randına geçin daha kolay bir şekilde para kazanırsınız. İşte baktığımız zaman hakikaten de öyle. Şarpsız bir şekilde baktığımız zaman bizim iki katımız kadar orada getir falan görünüyor bu arada. Yani ondan dolayı da orada bir risk almıyor olmak lazım. Faizleri yüksek tutmaya devam etmemiz gerekiyor.
1: Serkan Bey sormuş, Eylül'de faiz arttırımı yapabilir mi
3: Merkez Bankası mı? Hayır. En civcivli zamanında bile yapmadı. 100 doların üzerini gördük, yapmadı ki benim biliyorsunuz beklentim yapması yönündeydi. O yüzden herhangi bir noktada faiz arttırımı ben beklemiyorum Merkez Bankası'na. Ha, gerekli mi artık da yani bu saatten sonra hani muhtemelen gerekli değil. Hani mevduat hani TL'den kopma görmedik aman aman. Sıkılığı hani şu an yeterli gibi görünüyor. Talep göstergelerinde bir tık da olsa yine hepsine yayılmış olmasa da gevşeme var. Şu anda hani ekstra bir sıkılaştırma gerekli mi? Bence çok gerekli değil.
1: Peki borsa sıkıştı kaldı 14 binlerde. Nasıl okumak lazım oradaki fiyatlamaları? Borsa için de eğer hani sıkı duruş devam edecekse Merkez Bankası tarafında yeni bir hikaye yok.
2: Aynen öyle.
1: Değil mi?
2: Aynen öyle. Hiç yeni bir hikaye yok arkadaşlar. Yani o 14 bin var ya senin bahsettiğin. 6 aydır 14 bin.
1: Evet.
2: 6 aydır biz 14 bin civarında sürünüyoruz. Yani tek yani bir iki tane katalist var. Yani bir numarası hepimizin malumu olan işte bu F-35 programına geri döner miyiz? S-400'leri saksı yapar mıyız? Başka ülkeye mi göndeririz? Tartışması var. Tamam, bu tarafta bir şeyler olgunlaşıyor gibi. Sanki hani orayı somut bir katalist olarak koyarım. İkinci kataliste o kadar fazla kötülükler var ki ama herkese malum olan kötülükler. İşte petrol fiyatı yüksek, enflasyon yüksek, faiz inmeyecek falan gibi. Yani her toplantıda, her şeyde, programda hepimizin sürekli olarak konuştuğu bu her şey artık fiyatın içindedir. Yani bu daha fazla negatif fiyat diyebileceğimiz bir yer kalmamıştır. Yani en büyük katalist olarak ben bunu görüyorum. Önümüzdeki dönemde şu olabilir. Hani biraz önce bahsettik ya, Trump'ta 180 derece dönüşlerin frekansı yavaşladı. O yani günde iki kez de işte sonra haftada bir iki kez falan oldu. Şimdi haftalarda aynı diyorum. Bu aynı olması da aslında volatiliteyi azaltan bir şey. Volatilitenin azalması da aslında hisse senetlerini de besleyen bir şey. Ya biz de hani yüksek betalı bir hisse senedi borsasına sahip olarak biz de bundan beslenebiliriz. Dediğim gibi yani bütün kötülükleri biliyoruz. Onların marjinal fiyatlaması artık olmaz. Ümidimiz var sadece şu anda.
1: Peki bilançolar gelecek, başlayacak. Orada özellikle bankacılık için ne söylersin?
2: Bak o da aynı şekilde. Yani tamam, yılın başından bu yana baktığımız zaman bankacılık endeksi %6-7 falan aşağıda galiba. Orada da endeks ikiye ayrıldı. Yani eskiden sadece X-Bank bakardık. Ama XL Bank, yani X Large Bank, büyük bankaların endeksi şu anda daha popüler bir göstergemiz oldu. İkisi arasında da çok ciddi ayrışmalar var. Neyse, XL Bank diye baktığımız zaman ciddi, %7-8 falan herhalde yılın başından bu yana aşağıdadır. O da patinaj çekip duruyor ama oradaki negatifleri de biliyoruz artık. İkinci çeyrek tamam, hiç parlak bir çeyrek olmayacak. Kredi mevduat makasları inanılmaz düşüyor. Trading losslar var. Yani alım satım zararları, swap maliyetleri acayip hırpalıyor. Provizyon giderleri, aktif kalitesi bozuluyor. İkinci çeyrek yani süper ekstra fecaat bir çeyrek de olabilirdi ama ne güzel ki enflasyonu endeksli tahvillerimiz var. Ve ne güzel ki o enflasyonu endeksli tahvillerde sen ne dersen o oluyor. Yani sen diyorsun ki Ekim enflasyon. Daha önce 20 tahmin ediyordum ben. Şimdi 25'e yükselttim. Ben 30 yaptım. Yani kafana göre ne söylersen söyleyebilirsin. Ekim ayı geldiği zaman Bakarsın yani doğru mu tahmin etmişsin, yanlış mı, ama birinci çeyreğe göre böyle 5 puan, 6 puan vesaire yükselten bankalar var. O taraftan çok ciddi bir getire yazacaklar. Benim esas korkum şu, üçüncü çeyreğe giderken bütün bu kredi mevduat makası baskısı devam edecek. Alım satım zararları da devam edecek. Karşılık giderleri de ayırmaya devam edeceksin. Problemli alacaklar da olacak. Ama sen elindeki enflasyonu endeksi tahvillerden gelen bütün getiriyi ikinci çeyrekte harcamış olacaksın. Üçüncü çeyreğe bir şey kalmayacak. Onun için bankacılık sektörü maalesef yani ikinci çeyrek kayıp çeyrek, üçüncü çeyrek ekstra daha kayıp çeyrek olacak. Hani inşallah dördüncü çeyrek daha iyi olur vesaire diye böyle beklediğimiz bir durumu var. Ama bu olumsuzluklar da bence fiyatın içinde olduğundan dolayı yani şimdi %24-25 XU 100 yükselirken %6-7 neyse bankacılık endekslerinin düştüğünü gördük. Bunlar fiyatlardadır bence artık. İkinci çeyrekte güzel olacaklar da var yani. İşte hep bahsediyoruz. İskontolu gıda perakendeciliği mesela. Şahane gidiyor. Rafinaj, hem rafineri maaşları yüksek hem petrol fiyatlarının yüksekliğinden işte ellerindeki stoklar üstünden kar yazacaklar. Petrokimyanın geneli fena değil. Yani birkaç tane de iyi sektör olacak gibi duruyor ikinci çeyrekte.
1: Şimdi hatırlarsan ilk çeyrekte bir miktar hani enflasyonla ilgili konuşurken daha bu savaş ihtimali de yani bu kadar korkutucu değilken biraz böyle borsa tarafındaki ağırlığımızı arttıralım diyorduk ve o dönemde bunu yapanlar için bugün ne diyebilirsin yani, beklemeliler mi yoksa portföylerinde bir değişiklik yapma zamanı mı?
2: Şu anda bir numara para piyasası fonu. %40'lar civarında biz para piyasası fonundayız. %35 gibi hisse senedindeyiz. Yani alokasyon fonlarımızı bu şekilde şekillendiriyoruz. Ben bunun yapılmasını tavsiye ederim. Yani bu işte 50 yaş altı maaşlı çalışan bir kesim için en uygun alokasyonu bu olarak görüyorum. %35 fena bir ağırlık değil bu arada, ama böyle %80'lere falan çıkmayacaksın. %35 hisse senedi. Talep elastikiyeti işte düşük değil, yani enflasyon yükselse de işte ekonomi dursa da sen satış yapmaya devam edeceğin, biraz önce bahsettiğimiz kontrolü gıda perakendeciliği gibi. Hı hı. Sağlık sektörü keza bunlardan bir tanesi. Savunma sanayi gayet iyi gidiyor, hem işte backlog'unu büyütüyor, hem ihracatını arttırıyor, tüm savunma sanayi genel olarak. Yani bunlar kendini ağrı tutabiliyorlar bu dalgalanmalardan. Onun için yani %35'i bu şekilde. Bankalarda yeteri kadar bence aşağıda kaldı. Banka ağırlığını endeks ağırlığı civarında tutuyor olmak lazım şu anda. Hani işte tamam kötü yani anlattığımız şeyler olumlu değil ama biz bunları zaten anlata geldik. Bunların hepsini biliyoruz. Hı hı. İşte pek çok aracı kurumda zaten ikinci çeyrek öngörü raporlarını çıkarttı. Bunlar malum artık. Bunların daha fazla fiyatlamasının olmasını ben beklemiyorum. Ama para piyasası fonu %40 civarında akıyorken doldur yani, enflasyondan en az 100 baz puan daha fazla aylık sana getiri sağlayacak. Seni rahat uyutacak. Onun için de orada kalmalısın, en büyük payı orada olmalı. Döviz tarafında da hani altını, euro bondu, yabancı hisse senedi ya da dövizin kendisi 20 olsun 25 olsun o kadardır bence bir portföyde olması gereken. Yani bu yazılmış olan, dün çıkmış olan iki tane o rapor, TL'nin değer kaybı hızlanacak vesaire, ben hiç onları katılmıyorum. Yani şimdiki run rate

0: ekonomistleri yazdı ya da işte stratejileri farklı bir şey söylüyor, ekonomistleri yazdı gibi bir ayrışmadan bahsetti. Bayağı da bir sinirlendi yani böyle.
1: Haklı.
0: Evet, senin dediğin gibi yani. Ama altın hikayesi başka bir hikaye.
2: Tabii,
0: çünkü bir kere zaten biz Türk yatırımcısı olarak altını zaten çok seviyoruz. Bir de bir güzel getirdi, bir güzel getirdi. Daha da bir çok sevdik. Ama sonra gümüş de gördük, gümüş de güzel getirdi. Gümüşü de bir sevdik, bir ısındık, doldurduk. Sonra altında bir kuvvetli geri çekilme gördük ve ince bir çizgide. İşte orada da 4000 dolar var bizim 14000 gibi borsada. O 4000 doların altına indi mi kaldı mı, öyle mi oldu böyle mi oldu? Ve çok uzun süre aslında trend yukarı, merak etmeyin diye de konuşuyorduk. Fakat şimdi ABD'de tahviller bu kadar yüksekken, işte petrol fiyatları yeniden yükselmişken, altınla ilgili özellikle kısa vadede çok pozitif görmüyorum kimseyi. Sen ne düşünüyorsun?
2: Yani şeyi ayrıştırmak lazım. Yatırımcıların tercihi olan altın biriktirme veya altın tutma eğilimi nasıl değişir? Tasarruf sahibini, yani Türk tasarruf sahibini diyeyim, eğilimi nasıl değişir? Yani Türk tasarruf sahibi hiçbir şekilde elinden çıkartmayacaktır. O bilezik alındıysa, kenara konduysa, o bilezik hayatta çıkartılıp da bozulmaz herhangi bir seviyede. Dolayısıyla o tarafta tasarruf eğilimi değişmeyecektir. Tam tersi, belki o kadar da yakından hani takip edildiği bir dönem dönemse belki de yeniden alım için fırsat olarak bile değerlendirebilir Türk tasarruf sahibi. Ama yatırımcı için tabii başka bir gözle bakmak gerekiyor. Buradaki şey, pürüzsüz olmayacağını da aslında dillendiriyorduk. Yani evet, yukarı yön devam ediyor ama bir yandan da savaşın getirdiği bir nakit ihtiyacı söz konusu oldu. Merkez bankalarının yeniden bir pozisyonlanması söz konusu oldu. Altın, iyi seviyelerden alınan altınlar bozduruldu. Ama bu, ben yine de ana temanın yok olmadığını halen düşünüyorum. Daha önce de konuştuğumuz gibi bu dalgalanmalar olacaktır. Eğer savaş derinleşirse, başta bahsettiğim kötümser senaryo hayata geçecek olursa belki daha bile aşağısını görebiliriz. Ama bu temel faktör, yani merkez bankalarının rezerv çeşitlenmesi faktörü ortadan kalkmıyor. Onun için de uygun fırsatlar ortaya çıktığı anda merkez bankalarının, bütün gelişmekte olan ve yani gelişmiş ülke merkez bankalarının, özellikle de gelişmekte olan ülke merkez bankalarının birikim yapmaya devam ettiğini göreceğiz. Dolayısıyla da bu anlamda hani bitti trend, artık geri dönüş volatilitesi bu dememek lazım. Ama dalgalanma sürüyor. Yani 4100 civarında aslında şu aralar şey gibi, stabilize oldu gibi. Hani savaş şiddetlenmesine rağmen 4000 doların altına geldiğini görmedik. O hareketin devamı gelmedi. O anlamda şimdilik biraz daha muhtemelen dar, belki bir aralıkta hareket edecek. Ana trend devam ediyor. Ama savaşın seyrine bağlı olarak yeniden daha aşağı seviyeler görülebilir mi? İşte bu bir senaryo. En çok ağırlık verdiğimiz senaryo olmasa bile işler kötüleşirse gene görebiliriz aşağı yönlü volatilite altında.
0: Peki, bu arada Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı var. Mete, Euro dolar tarafında da böyle bir kısa, dar bir bant aralığı görüyoruz ama özellikle dolarda da aslında yukarı yönlü hareketleri bilhassa böylesi bir konjonktürde görmekteyiz. Fakat orası da çok hareket etmiyor. Avrupa tarafından ne beklemeliyiz? Euro dolar için, hatta izleyicilerimiz Euro TL tarafını da soruyorlar. Düşünceleri nasıl?
1: Yani çok benzecik hareket etmelerini bekliyorum. En azından üzerine eklenen ek faiz olarak, faizlerin mutlak değer seviyesi değil ama trajectory, böyle gidişat olarak benzer faiz artırımlarını yapmalarını bekliyorum. Avrupa ekonomisinin zafiyetlerini hepimiz biliyoruz zaten. Amerika ekonomisi çok daha iyi durumda. Onun için belki bir tık Amerikan dolarının lehine işleyebilecek bir süreç olabilir ama yani şu anda 1.14'ten hani 1.14'ler civarında çok uzaklaşacağını zannetmiyorum euro doların. Aşağı tarafta da hani çok uzun süre 1.15-1.19 aralığını test ettikten sonra 1.14'ten de çok aşağı gelir mi Ben emin değilim. Ve önümüzdeki dönemde biraz önce bahsettik ama Euro tarafında Avrupa Merkez Bankası'nın arttırım yapma ihtimali

0: 85, Amerika işte %70 küsur. Yine yani Avrupa'nın daha yüksek. Faizini arttırdıkça para birimini daha cazip hale getiriyorsun. Yani ekonomideki kırılganlıklarını bertaraf etmek için daha fazla faiz arttırımı yapan bir Avrupa Merkez Bankası, Amerika'nın ekonomik üstünlüklerini dengeleyecektir paritesel olarak. Onun için benim bir parite tercihim şu anda yok, bu civarda paritenin devam etmesini bekliyorum.
1: Euro-TL için bir şey söyleyecek misin?
0: Onda da bir şey söyleyemiyorum. Yani Dolar-TL'de ne görüyorsak ona benzer bir yüzdesel gelişim görebiliriz. %1,5-1,8 arasında aylık olarak yukarıya gitmesini bekleyebiliriz Euro-TL'nin.
1: Bak, Trump diyor ki İran anlaşmak istiyor ancak henüz anlaşmaya hazır değil. Biraz önce Mete'nin söylediği gibi.
0: Geliyor, geliyor.
1: Oraya doğru
0: Hazırlıklı.
1: gidiyor muyuz acaba? Ama
0: Net.
1: biraz önce de şöyle bir şey söyledi. Aslında yine belki bu minvalde değerlendirilebilir. Hürmüz'e ihtiyacımız yok. İran'da savaşı kazanıyoruz diye. Şimdi bu söylevleri Trump'ın bizim daha önce duyduğumuz türden söylevler olabilir mi acaba Mete? O tarafa doğru mu meylediyor acaba?
0: Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle yani her zaman yaptığı bu çarklardan bir tanesini yapmak için hazırlık gibi görüyorum. Hani o da kalıcı olmayacak. Yani bunu der ama 2 gün sonra da
1: Başka
0: başka
1: bir şey.
0: şeyler der.
1: Aynen öyle.
0: Hepsini işte,
1: Yani öyle
0: günlük
1: görün.
0: olarak fiyatlarız.
1: Aynen öyle. Volatilitenin aslında devam edeceğinin göstergesi bütün bu haber akışı. Öyle düşünüyorum
2: Kesinlikle
1: yani.
2: hiç böyle bir de yani yalancı çoban haline geliyor giderek her geçen gün. Bakacağız yani her an bir şey çıkabilir.
1: Gerçekten bu haber akışı bizi perişan etti. Etmeye de devam
2: Devam
1: edecek
2: edecek.
1: gibi görünüyor. Senin euro dolarla ilgili farklı bir görüşün var mı Mete'nin
2: Çok çok
1: söylediğinden?
2: benzer Mete'nin söylediklerine. Ben de yani aşağı yönü çok çok kuvvetli görmüyorum. Artı faiz artırımı çok kolay olmamakla birlikte faiz artırım söylemleri desteklemeye devam edecektir. Bu yüzden de 1,14'ün altına sarkması çok kolay değil. Ha işte 1,18-19'lara yeniden gücü bulur mu? Orası biraz soru işareti.
1: Evet, yine Trump petrol diyor aşağı hızlı bir şekilde aşağı inecek. Zaten artık oralarda belli seviyelerde işte bir ara tahvil faizleri tarafında öyle oluyordu 10 yıllıklarda gördüğümüzde bir Trump
2: Evet.
1: yine çark ediyordu. Şimdi de petrol fiyatları zannediyorum o seviyeleri işaret ediyor. Bir şey mi dedin Mete?
0: Herhangi bir şey söylemedim ben.
1: Ha tamam. Selçuk konuşmuş kulağıma. Gayipten
2: Yine.
1: sesler duymaya başladım. Petrol fiyatları hızlı bir şekilde aşağıya inecek diyor. Peki çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.
2: Biz teşekkür
1: Salıyorum
2: ederiz.
1: sizi an
0: İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Sağ olun. Sevgili Mete Yüksel ve Özlem Denizci Şengül ile birlikteydik. Küresel piyasaların sonuna geliyoruz. Trump'tan gelen haber başlıkları son dakikalarda artık sonuna kadar paylaşmaya biz de devam ediyoruz. Şimdi rakamlara bakalım birlikte. ABD tarafında aslında başladığımızdan çok farklı bir tablo yok. S&P 500'de %0,05'lik bir geri çekilme. Nasdaq'ta %0,48 kadar. Dow Jones tarafı da başladığımız gibi hala yatay pozitif bir şekilde devam ediyor kapanışa yaklaşırken. Bizde akşam seansında pozitif bir tablo var. %1,42'lik bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. Viyop 30'da işlemler 16.574 seviyesinden geçiyor. Evet, yarın Perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Onu takip edeceğiz. Sabah tüketici güveni verileri gelecek. Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Merkez Bankası rezervlerine bakacağız. Yine yarın biraz önce konuştuğumuz üzere Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Avrupa Merkez Bankası tarafında faiz kararı sonrası ECB Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın da konuşması var. Hem içeride hem Avrupa tarafında faiz kararını ve açıklamalarını Bloomberg HT ekranlarında canlı takip ediyor olacaksınız. Akşam da biz burada neler olmuş, neler bitmiş hepsinin özetini birlikte yapıyor olacağız. Evet, küresel piyasaları tamamlarken yine her zaman olduğu gibi güzel bir röportajla tamamlayalım. Uluslararası Kriz Grubu'nda Lübnan kıdemli analisti olan David Wood, başkanlar arasındaki tarihi görüşme Başkan Trump Washington'da Lübnan Cumhurbaşkanı Avni ile görüştükten sonra ABD ve Lübnan arasındaki 40 yıllık doğrudan uçuş yasağının kaldırıldığını duyurdu biliyorsunuz. İşte bu görüşmeyi ve Suriye'nin beklenmedik müdahalesini anlatıyor. O konular hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Bu röportajla tamamlıyoruz. Herkese iyi geceler.

0: geceler diliyorum. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Dana az önce dünkü toplantıdaki bazı önemli unsurları bize aktardı. Sizin için öne çıkanlar neler?
2: Her şeyden önce bence en büyük artı Joseph Aoun ve Donald Trump'ın ilk kez bir araya gelmelerine rağmen iyi anlaşmış olmaları. Bu gerçekten önemli bir şey. Özellikle de dünya genelindeki liderlerle kişisel ilişkiler kurmayı tercih eden Donald Trump'ın siyaset tarzı açısından. Başkan Aoun'un karizmatik biri olduğu düşünülürse bu durum pek de şaşırtıcı değil. Ayrıca geçmişte güçlü bir komutandı. Lübnan ordusunun başındaydı. Yani ABD Başkanı Trump'ın sevmeye meyilli olduğu bir lider profili bu. Bu da Joseph Aoun'un asıl amacının Donald Trump'ın Lübnan'daki duruma bakış açısını biraz değiştirmek olduğu anlamına geliyor. Bence şimdiye kadar Trump yönetimi İran'la olan bağlantısı nedeniyle Lübnan'da süregelen savaştan endişe duyuyordu. İran, ABD ile yaptığı görüşmelerde Lübnan'da da bir ateşkes olması konusunda ısrar ediyordu. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın şu an Donald Trump'a vurgulamaya çalıştığı şey, ABD'nin ve bizzat Donald Trump'ın sadece Lübnan'ın iyiliği için Lübnan'da ateşkesin sağlanması ve nihayetinde İsrail birliklerinin çekilmesi konusuna odaklanması gerektiğidir.
1: Trump, Suriye'nin sürece dahil edilmesinden bahsetti. Bunun bu çözümde tam olarak gerçekleşmesini bekliyor musunuz?
2: Jennifer, bunun toplantının ve izlediğimiz basın toplantısının sonuçlarının en endişe verici yönlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Başkan Trump, Lübnan'la ilgili olarak son zamanlarda öne sürdüğü şu fikre geri döndü. Ahmet Şara liderliğindeki Suriye'nin yeni liderleri doğrudan müdahale edebilir ve Hizbullah'la mücadeleye yardımcı olabilir. Suriye ve bizzat Ahmet Şara bunu yapmayı planlamadıklarını, Lübnan'a verecekleri desteğin askeri yollarla olmayacağını vurgulasa da, ABD'nin veya bu yönetimin Lübnan'daki durumla ilgili değişim teorisinin bir parçasının Suriye'ye daha büyük bir rol vermek olması hala endişe verici. Mesele şu ki, Lübnan içinde bu durum neredeyse her siyasi grup tarafından reddedilecektir. Sadece Suriye iç savaşı sırasında Ahmet Şara ve örgütüyle çatışan Hizbullah değil, aynı zamanda 1970'lerden Suriye'nin nihayet Lübnan'dan çekildiği 2005'e kadar Suriye müdahalesine dair travmatik anları olan Lübnan'daki diğer birçok mezhepsel topluluk da buna karşı çıkacaktır. Bu yüzden bu teklif gerçekten endişe verici. Kısaca diğer endişe verici husus ise Donald Trump doğru siyasi sinyalleri verip bu süreçte Lübnan'ı desteklediğini ve ABD'nin Lübnan ordusunu desteklemeye devam edeceğini söylese de Hizbullah'ın bu pilot bölge planına karşı çıkmaya devam etmesidir. Yani Dana'nın dediği gibi asıl gereken bu pilot bölgelerin genişletilmesi ve İsrail'in işgal ettiği yerlerden çekilmesidir. Bunun avantajı ABD sahada pratik destek verip İsrail'e bu plana uyması için baskı yaparsa Hizbullah'ın bu anlaşmayı reddetmesi zorlaşacaktır. Özellikle de Hizbullah destekçileri sadece topluluklarına dönme şansını değil aynı zamanda savaş sonrası yeniden yapılanmaya başlama şansını da görürlerse. Bu tür bir planın Hizbullah tarafından bozulması çok daha zor hale gelir.
1: Peki takvim nasıl işleyecek David? Çünkü Dana Lübnan ordusunun Hizbullah'a karşı tek başına durmak için hala yetersiz donanıma sahip olduğundan da bahsediyordu. Bunun nasıl sonuçlanmasını bekliyorsunuz? Bu çözümün ilerideki gidişatı ne olacak?
2: Bence net olmamız ve gerçekçi bakmamız gereken bir konu, Lübnan ordusunun Hizbullah ile neredeyse kesinlikle şiddetli bir çatışmaya girmeyeceğidir. Zaman zaman İsrailli liderler, bazı ABD'li yetkililer ve hatta Hizbullah'ın ülke içindeki bazı muhalifleri bunu talep etti. Ancak gerçek şu ki Cumhurbaşkanı Aoun ve Lübnan ordusu yönetimi ordu çok daha büyük bir teknik kapasiteye ve çok daha fazla mali desteğe sahip olsa bile Hizbullah'a karşı konuşlandırılmasının çok riskli olacağını karar verdi. Çünkü bu ölümcül bir iç çatışmayı tetikleyebilir. Ayrıca bunun üzerine Lübnan ordusundaki bazı askerler özellikle de Hizbullah'ın siyasi destek için güvendiği Şii toplumundan olanlar Hizbullah'la çatışma emrini reddedebilirler. Bu da onların ya ordudan kaçmalarına ya da belki de Hizbullah'ın yanında savaşmak için taraf değiştirmelerine yol açabilir. Bu durum Lübnan'daki iç istikrar için hayati önem taşıyan Lübnan ordusunun dağılmasıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle yakın zamanda Lübnan ordusu ile Hizbullah arasında bir çatışma bekleyebileceğimizi sanmıyorum. Ancak ABD'nin orduyu güçlendirerek ve aynı zamanda İsrail'in kademeli olarak çekilmesini sağlayacak bu diplomatik çözüme siyasi ağırlığını koyarak gerçek bir fırsatı var. Bu Hizbullah için siyasi maliyeti artıracaktır. Böylece ileride bu pilot bölge planını bozmaya çalışırsa evlerine dönmek, uzun süreli yerinden edilme dönemini bitirmek ve nihayet hayatlarını yeniden kurmak için gerçek bir umut gören kendi destekçilerine hesap vermesi gerekecektir.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Haber KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

KT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Bir an önce dursun her şey.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: son.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.